Horasan alimlerinden Abdullah bin Ömer Serahbi şöyle buyurdu. Bir keresinde bid'at ehliyle oturup yemek yedim. Abdullah bin Mübarek bundan haberdar olunca bana seninle 30 gün konuşmayacağım dedi ve öyle yaptı. Abdullah bin Mübarek başkasında gördüğü bir kusuru münasip bir lisanla anlatmaya çalışırdı. Bir gün huzurunda bir kimse aksırdı ve elhamdülillah demeyi unuttu. O kimseye sual sorar bir eda ile aksıran bir kimsenin ne demesi icap eder efendim dedi. O da elhamdülillah deyince Abdullah bin Mübarek de yarhamüke Allah buyurdu. Bu rivayeti bildiren Muhammed bin Cemil, bu edepli hareket bizi şaşırttı. Bu edebe hayran olduk demektedir. Abdullah bin Mübarek birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur deyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa dediler güzel edeptir buyurdu. O da yoksa dediler kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa dediler devamlı sükût buyurdu. O da bulunmazsa dediklerinde ölmek buyurdu. Ona güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misiniz diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Abdullah bin Mübarek vefatı yaklaştığı zaman bütün malını fakirlere verdi. Hizmetinde bulunan bir talebesi, efendim malumunuz 3 çocuğunuz var, onlara miras bırakmayacak mısınız dedi. Abdullah bin Mübarek cevabında, onları Allahü Teala'ya emanet ediyorum. O en iyi bir vekildir. Eğer çocuklarım salih olursa, Cenab-ı Hak hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Yok, fasık olurlarsa, malımın kötü insanlara kalmasını istemem, buyurdu. Abdullah bin Mübarek, vefatı anında gözlerini açtı, güldü ve Saffat suresi 61. ayetini okudu. Amel edenler bu ebedi nimete kavuşmak için çalışsınlar. Abdullah bin Mübarek vefatı esnasında azatlı kölesi olan Nasr'a başımı toprağa koy dedi. Nasr ağlayınca niçin ağlıyorsun buyurdu. Nasr senin iki varlığını, servetini ve şimdi de yoksul olarak ölümünü görüp ağlıyorum dedi. Abdullah bin Mübarek ağlama. Zira ben Allahü Teala'dan zenginler gibi yaşamamı ve yoksullar gibi ölmemi istedim. Şimdi sen bana şehadeti telkin et ve ben başka bir söz konuşmadıkça da onu terk etme buyurdu. Muhammed bin Fudayl şöyle anlattı. Abdullah bin Mübarek'i rüyamda gördüm. Ona en üstün amel nedir dedim. İçinde bulunduğundur buyurdu. Hudut boylarında da beklemek cihat mıdır dedim. Evet buyurdu. Allahü Teala sana ne muamele yaptı dedim. Beni sonsuz mağfiretiyle mağfiret edip izzet ve ikramlarda bulundu buyurdu. Misisli İsmail bin İbrahim anlattı. Haris bin Atiye'yi rüyada görüp ona halini sordum. Rabbim beni mağfiret etti dedi. Abdullah bin Mübarek nerededir dedim. O her gün Allahü Teala'nın huzuruna çıkanlardandır dedi. Nevfel anlattı. Abdullah bin Mübarek'i rüyada gördüm ve ona Rabbin sana ne muamele yaptı

dedim. O da beni mağfiret etti buyurdu. Süfyan-ı Sevriye ne yaptı dedim. O şehitlerin içinde yüksek derecelerindedir buyurdu. Abdullah bin Mübareğe sordular. Kamil insanlar kimdir? Alimlerdir buyurdu. Melikler kimlerdir diye sordular. Zahitlerdir buyurdu. Alçak seviyeli insanlar kimlerdir diye sordular. Din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır buyurdu. Rivayet olundu ki Abdullah bin Mübareğin yanında Ebu Hanife aleyhinde söz açılınca bütün varlığıyla dünya kendisine arz edildiği halde ondan kaçan bir zatın aleyhinde nasıl konuşuyorsunuz buyurdu. Abdullah bin Mübarek sadakalarını hasseten alimlerin fakirlerine tahsis ederdi. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğunda ben peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu sanmıyorum. Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onunla meşgul olur da okuyamaz. Onun ihtiyacını temin edip okumasını sağlamak daha makbuldür buyurdu. Birisi Abdullah bin Mübareğe şu kitabımı beraberinde götürsen nasıl olur diye sordu. Ben kiraladığım hayvana bineceğim. Sahibine sorayım da ona göre diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek anlattı. Şiddetli bir kıtlık ve kuraklık senesiydi. Medine'ye gittim. Halkla beraber yağmur duasına çıktık. Üzerinde adi ketenden iki elbise bulunan ve birini izar, diğerini de peştemal olarak kullanan siyahi bir genç benim yanı başıma gelerek oturdu ve Allah'ım, amellerimizin kötülüğü, günahlarımızın çokluğu senin katında yüzlerimizi kararttı. Bizi terbiye etmek için rahmetini bizden kestin. Ey hilm-i vakar sahibi olan ve ey kulları kendisinden iyilikten başka bir şey bilmeyen Allah'ımız, şu anda kullarına rahmetini inzal etmeni senden dilerim diye dua etti. Bu saatte derken gökyüzü bulutlandı ve her taraftan yağmur yağmaya başladı. Oradan ayrıldık. Fudayl'ın yanına gittim. Fudayl, ne oluyor seni mahzun görüyorum dedi. Ben de hadiseyi kendisine anlattım ve siyahi delikanlının bizi geçmiş olduğunu söyleyince Fudayl bir ah çekerek düştü, bayıldı. Adamın biri Abdullah bin Mübareğe Allah seni umduğuna ulaştırsın diye dua edince ümit marifetten sonra gelir. Marifet nerede ki ümid olsun? Abdullah bin Mübareğin bir oğlu öldü. Mecusi'nin biri onu şöyle taziye etti. Aklı başında olana yakışan bu gibi olaylarda cahilin 5 gün sonra yapacağını hemen yapmaktır. Yani cahil bağırır, çağırır, 5 gün sonra susar. Aklı başında olansa mukadderata boyun eğerek hemen bugünden susar ve sabreder demek istedi. Abdullah bin Mübarek yanındakilere bu adamın bu sözünü yazın dedi. Abdullah bin Mübarek bir gün arkadaşlarının aralarına girmiş ve onlara geçtiğimiz gece bir cesarete gelerek Rabbimden cennetini istedim demiştir. Abdullah bin Mübarek bir defasında doğuyu batıyı gezdim. Bağdat kadar kötü bir yer görmedim demiştir. Bunun sebebini soranlara burası öyle bir memlekettir ki buranın insanları
Allahü Teala'nın nimetlerini hakir görür ve Allah'a karşı isyanı hiçe sayarlar, dedi. Horasan'a gittiği vakit, Bağdat'ı nasıl buldun diye soranlara, orada öfkeli beyler, dalgın tüccarlar ve şaşkın okurlardan başka bir şey görmedim, diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek, bir zamanlar Rakka'ya gitti. Muazzam bir kalabalık kendisini karşıladı. Öyle ki, karşılayanların ayaklarından kalkan toz, bulut gibi göğe yükseliyordu. Harun Reşit de oradaydı. Bir cariyesi saraydan bakıyordu. Büyükler, küçükler, şehrin ileri gelenleri toplanmışlar, onu görmek istiyorlardı. Cariye, "Bu kalabalık niçin toplandı, kim geliyor?" diye sordu. Ona, "Horasan'dan bir alim geldi. Onun gibi bir alim çok nadir bulunur. Belki de şu anda onun gibisi yoktur," diye cevap verdiler. Cariye dedi ki, "İşte asıl alim olan budur. Bütün insanlar yüzünü görmeye susamış, sabırsızlıkla onu görmek istiyorlar." Abdullah bin Mübarek, şeriat ve tarikatın imamı, din düşmanlarına karşı ve nefsle cihad edenlerin reisiydi. Alimlerin sultanı ismini almıştır. İlim ve yiğitlikte bir taneydi. Meşayihin büyüklerini görmüş, hepsiyle sohbet etmişti. Hepsinin makbuliydi. Takvası o dereceydi ki, bir defasında bir yerde konakladı. Kıymetli bir atı vardı. Kendisi namazdayken, atı sultana ait otlaktan yediği için onu bıraktı ve yaya gitti. Abdullah bin Mübarek'in tevbesinin sebebi şudur. Bir cariyeye aşık olmuştu. Kararı kalmadığından bir kış gecesi sevdiğinin duvarı dibinde belki görürüm diye sabahlamıştı. Gece ise soğuk ve kar yağıyordu. Sabah ezanı okununca yatsı ezanı sandı. Ortalık ağardığında sevdiğini düşünmekle koca bir geceyi geçirdiğini anlamıştı. Kendi kendine, "Ey mübareğin oğlu, sana yazıklar olsun. Böyle mübarek bir geceyi nefsin için boşa geçirdin," dedi. O anda kalbine bir üzüntü geldi. Tövbe etti, ibadete koyuldu. Öyle bir dereceye geldi ki tarif edilemez. Bir gün annesi bağdaydı. Oğlunun uyuduğunu ve bir yılanın ağzında nergis dalıyla sineklerini kovduğunu gördü. Abdullah bin Mübarek'in yazışma işlerini yürüten bir kölesi vardı. Birisi kendisine, "Senin bu kölen kefen soygunculuğu yapıyor da sana para veriyor," dedi. Abdullah bin Mübarek o şahsın sözlerinden çok müteessir oldu. Bir gece onu takip ederek kabristana gitti. Bir kabri açtı ve içinde namaza durdu. Abdullah onun uzaktan ne yaptığını iyice görüyordu. Kabre biraz daha yaklaştı. Kölenin üzerinde eski bir elbise olduğunu gördü. Köle yüzünü toprağa sürüyor, ağlıyor, inliyordu. Abdullah bin Mübarek bu hali görünce biraz geri çekildi ve ağladı. Bir köşede oturup bekledi. Köle sabaha kadar kabristanda kaldı. Sonra çıktı, kabrin üzerini örttü, doğru mescide geldi. Sabah namazını kıldı ve, "Ya Rabbi, sabah oldu. Yalancı sahibim benden para isteyecek. Bildiğin yerden senin kapının fakirine ver," diye niyazda bulundu. O sırada gökte bir nur göründü ve kölenin eline bir gümüş indi. Abdullah bin Mübarek dayanamayıp yerinden kalktı ve kölenin başını kucağına aldı. Hem başını öpüyor hem de, "Senin gibi bir köleye 1000 can feda olsun. Efendi sensin, ben değilim," dedi.
Köle bu hali görünce

Ya Rabbi, madem ki perdem yırtıldı, sırrım aşikar oldu, dünyada rahatım kalmadı, İzzetin hakkı için dile düşmeden emanetini al, dedi ve efendisinin kucağında can verdi. Abdullah bin Mübarek hakkında alimlerin sözleri: ben sahabe-i kiramla Abdullah bin Mübarek'in işlerine, hallerine, yaşayışına dikkat ettim. Onların aynıydı. Yalnız ashab-ı kiramın üstünlükleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz sohbetlerinde bulunmaktan ileri geliyordu. İbni İshak: onu sevmemin asıl sebebi Allahü Teala'dan çok korkmasıdır. Fudayl bin İyad: hadis ve fıkıh ilmini, Arap edebiyatını iyi bilen, şecaati, ticareti, cömertliği ve yanında olmadıkları zaman da arkadaşlarına muhabbeti kendisinde toplamış mümtaz bir zat idi. Abdullah bin Mus'ab: İlmi, fıkhı, edebi, nahvi, lügati, şiiri, zühdü, fesahati, verası, geceleri ibadetle geçirmeyi, rivayette doğruluğu, gereksiz yerde az konuşmayı, ashabına az hilafı kendinde toplamış olup sika ve hüccet idi. Fadl bin Musa, Muhammed bin Hasan, Muhammed bin Nadir: İlmi Abdullah bin Mübarek'ten çok talep edeni görmedim. Ebu Üsame: İmamlar dörttür. Sevri, Hammad bin Zeyd, Abdullah bin Mübarek, Malik. İbni Mehdi: bütün ömrümün Abdullah bin Mübarek'in bir senesi olmasını isterim. Ama onun bir senesi kadar değil, 3 günü kadar olamam. Şube bin Harp: Abdullah bin Mübarek her karşılaştığından üstün idi. Şuayb bin Harp: zamanında ilmi ondan daha çok talep eden yoktu. Çok ilim topladı. Hadis sahibi, hafız olup kitaptan hadis bildirirdi. İmam Ahmet: Abdullah bin Mübarek'in öyle bir hali vardı ki tarife imkansızdır. Onun bütün yıl içinde bulunduğu hali 3 gün devam ettireyim dedim, yapamadım. Süfyan-ı Sevri: sahabeye dikkat ettim. Resulullah'ın ashabı olmak ve onunla birlikte gazaya gitmeleri dışında Abdullah bin Mübarek'ten üstünlüklerini görmedim. İbni Uyeyne: onun ardından bir benzeri daha gelmedi. Fudayl bin İyad: Abdullah bin Mübarek Müslümanların gerçek imamıdır. İbni İshak Fizari: doğuda bir benzeri onu takip edemedi. Selam bin Ebi Muti: hadisi, fıkhı, Arabi ilimleri, yiğitliği, ticareti, cömertliği ve muhabbeti bir arada kendinde bulundururdu. Abbas bin Mus'ab: zeki, sahih hadisleri bilen büyük bir alim idi. Bildirdiği hadis-i şerifler 20 veya 21 bin idi. İbni Cüneyt: yeryüzünde Abdullah bin Mübarek gibisi yoktur. Allahü Teala'nın iyi bir huy yaratıp da Abdullah bin Mübarek'e vermediği yoktur. İsmail bin İyas: Abdullah bin Mübarek asrında dünyanın imamıydı. İlim, zühd, yiğitlik ve cömertlikte en iyisiydi. Hakim: Irak alimlerinde ondan fasihini görmedim. İbn Cüreyç: Abdullah bin Mübarek bir köre uğradı. Kör, bana dua etmenizi istirham ediyorum dedi. Dua etti ve Allahü Teala o körün gözlerini açtı. Ben de onlara bakıyordum. Ebu Veheb: Abdullah bin Mübarek

duası kabul olunanlardandı. Hasan bin İsa, zamanında ilim ehlinden bir kişi de bulunmayan bütün iyi huylar onda vardı. İbni Hibban, ben Abdullah bin Mübare'yi dinledim. O bize göre insanların en yücesi ve onların içinde kendi zamanındaki ihtilafları en iyi bilendir. Abdullah bin Muhammed Addafif, bir gün Abdullah bin Mübarek Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolu üzerinde ölmüş bir merkep gördü. Yanı başında ayakta bir fakir de ağlıyordu. Abdullah bin Mübarek o fakire "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. Fakir, "Ben fakir bir kimse olup çoluk çocuk sahibiyim. Bu hayvanı 300 dirheme almıştım. Burada öldü. Bundan sonra ne yapacağımı düşünerek ağlıyorum," dedi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, "Sen bunu sağ iken 300 dirheme almıştır. Sen bunu sağ iken 300 dirheme almıştın. Şimdi ise bunu senden semeriyle 500 dirheme alıyorum," dedi ve fakire 500 dirhemi sayıp verdi. Fakir o gece rüyasında mahşer yerini gördü. Baktı ki bahçeler, bağlar içerisinde bir merkep, yularını ve palanını altın ve mercanlarla süslemişler. Yanı başında duran bir melek şöyle bağırıyordu: "Kim buna binerse ona müjdeler olsun." Fakir bunu duyunca meleğin yanına yaklaştı ve ona, "Bu benim ölen merkebimdir, bunu bana ver," diye söyler. Melek, "Evet, bu senindir. Fakat ölüsüne sabretmediğin için şimdi başkasının oldu. Baksana yuları üzerinde ne yazıyor," dedi. Fakir yulara bakınca şu yazıyı okudu: "Bu Abdullah bin Mübarek'in bineğidir." Fakir uyandığında hıçkıra hıçkıra ağladı. Kendi kendine, "Bana yazıklar olsun. Bir hayvanın ölmesine bile sabredemedim," dedi. Hemen 500 dirhemle Abdullah'a gitti. "Ben satıştan vazgeçtim. Paranızı iade ediyorum. Sen akşam gördüğün rüya üzerine geldin. Ben de vazgeçtim. 500 dirhemi de sana hediye ettim," buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Halid bin Madan'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şehitler Allahü Teala'nın emin kıldığı kimselerdir. İster öldürülsünler, isterlerse yataklarında ölsünler." Abdullah bin Mübarek, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana cennete girenlerin ve cehenneme girenlerin ilk üçü arz olundu. Cennete giren ilk üç kişi, 1- şehit, 2- Rabbine ibadeti güzel yapan, efendisine de itaat eden bir köle, 3- ailesi çok olan, buna rağmen kötü iş ve sözden uzak duran namuslu bir adam. Cehenneme giren ilk üçe gelince, 1- zalim sultan, 2- malı olup zekatını vermeyen zengin, 3- Allahü Teala'ya isyan eden fakir," buyurdu. Eserleri: 1. Kitab-ü Zühd ve Rekaik. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramın ve tabiinin ibadet, tevekkül, tevazu ve kanaate dair sözlerinden meydana gelmiştir. 2. Kitab-ül Cihad. Cihatla ilgili hadis-i şerifleri ihtiva eder. 3. Müsned. 4. Kitab-ül Bir ve Sıla. 5. Kitab-ül Tefsir.

gaflet uykusuna dalmış, fırsatı kaçırmışlardır. Dünya sevgisi ve günahlar kalbi istila etti ve hayırdan uzaklaştırdılar. Daha hayır nasıl beklenir? Tevazuun başı, dünyalıkta senden daha aşağıda olan kimseler yanında, onlardan fazla bir şeyin olmadığını, senden çok servete sahip olanların karşısında da, onların senden fazla bir şeyleri olmadığını gösterir bir tavır takınmandır. Biz çok ilimden ziyade, az da olsa edebe muhtacız. Alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep, insanın kendini tanımasıdır. Alimleri hafife alanların ahireti, emirleri hafife alanların dünyası, dostlarını hafife alanların mürüvveti yıkılır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan, alim olduğunu söylerse şaşılır. Salih kimselerden olmadığım halde salihleri severim. Kötü kimselerden daha aşağı olduğum halde kötüleri sevmem. Eğer gıybet etseydim, anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da, marifete, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz. İnsan, nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır. Ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimse de hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin sırrına eren, nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan da ondan kaçar. Ondan kaçansa kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İlimde cimrilik yapan kişiye Allah-u Teala üç bela verir. 1. Ya ölür, ilmi gider. 2. Yahut ilmi unutur. 3. Veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, öylece ilmi gider. Şu 4 cümle 4000 hadisi şeriften seçilmiştir. 1. Kadına güvenme. 2. Mala güvenme. 3. Mideni fazla doldurma. 4. İşine yarayacak kadar ilim öğren. Bir alimin sakınması gereken en önemli husus, Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır. Dünya sevgisi ve günahların istila ettiği kalpten nasıl hayır beklenir? Allah-u Teala'ya isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Ölümden sonrası için ölmeden önce hazırlık yap. Kişi için en güzel süs, sükût, doğruluk ve vakardır. Allah'ın

Teâlâ'dan korkan kimselerle beraber ol. Bid'at sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir kimsenin çoluğu çocuğu olup onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açılanları örtse, onun bu çeşit işleri gaza ve cihattan daha üstündür. Yıl 200'ü geçtikten sonra mecburi bir sebep yoksa insanlardan kaçınız. Sizden biri namazına yetecek kadar Kur'an okumayı öğrendikten sonra kendini ilme versin. Çünkü okuduğu Kur'an'ın manasını ilimle anlar. Zamanımızda severek sinesini nasihate açan kalmadı. Artık öylesini bilemez, göremez olduk. Gündüzün son saatini zikirle kapayan, bütün gün zikretmiş gibi sevap alır. Ademoğlu zavallıdır. Onu 5 melek takip eder. İkisi gececi, ikisi gündüzcüdür. Bunlar nöbetleşe gider gelirler. Biri de hiç ayrılmaz, devamlı durur. Duyduğumuza göre misafir yemeğine öbür dünyada hesap yoktur. Sessiz, ünsüz yaşa, şöhreti sevme. Şöhreti sevmediğini de nefsine duyurma. Sonra onu yükseltmiş olursun. Nefsin seni zorladığı için züht yolunu tutuyorsan, zühtü bırakmış sayılırsın. Tevazu, zenginlere kibirdir. Salih kimseler anıldığı zaman, ilahi rahmet nazil olur. Sizden hiç kimse, falan kes Allah'a karşı cüret edip suç işlemedi demesin. Allah cüret edilmekten münezzehtir. Allah'a karşı aldanıp da hata işlemedi desin. Erkeklerin mahremiyetini sakal ve kaftanları korur. Kadınlarınkini de boylu gömlekleri. Dünyadan alınacak şey yalnız günlük geçimdir. Bana hıyanet edecek hiçbir şeyi kalbime koymadım. Kul insanlara yüz suyu döküp bir şey istememesi için elinde bir miktar dünyalık tutarsa, zühtten ayrılmış olmaz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

öyle lütfeylemiş beni yaradan. Dünya sürgün yeri, ben de sürgünüm. Kurtulmak ne mümkün bu ızdıraptan. Bir türlü bitmiyor sürgünde günüm. Can, Ahmet'im, Sultanım, ey Gonca gülüm.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muktedir.
2: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Utbe bir gün Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, "Yeğenim, bildiğin gibi aşiret ve nesep yönünden bizdensin ve bizde değerin vardır. Fakat sen olmayacak bir şey ortaya atarak cemaatimizi dağıttın. Bizleri akılsızlıkla itham ettin. İlahlarımıza ve dinimize dil uzattın. Ve bunlara inanan babalarımızın kafir olduğunu söyledin. Bu gidişle sen aramıza kılıç sokup bizi birbirimize kırdıracaksın. Onun için sana birkaç teklif yapacağım. Belki onlardan birisini kabul edersin," dedi. İki cihan güneşi, "Dinliyorum, devam edin," dedi. Utbe, "Yeğenim, bu getirdiğin şeyden maksadın servet kazanmaksa onu bırak. Sana kendi malımızdan büyük bir servet verelim. Maksadın büyüklük taslamaksa seni aramızda büyük kabul edelim ve her işimizi sana danışalım. Maksadın saltanatsa seni kendimize sultan yapalım. Eğer bir cin tasallutuna uğramışsan seni tedavi etmeye çalışalım ve şifaya kavuşturuncaya kadar para sarf edelim," dedi. Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir.

0: verilmiştir. O, anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır, diyorlar. Sen de de ki, ben sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor ve şirk koşanlara azap bulunduğu bildiriliyor. Fussilet Suresi 1. ve 3. ayetler. Kollarını arkaya yaslayan Utbe, ayetleri büyülenmiş gibi dinledi. Ayetlerin sonunda secde eden Allah'ın Resulü ona, "Ey Velid'in babası, dinledin mi?" dedi. "Evet, dinledim," dedi. Ve daha fazla bir şey söylemeden çarpılmış gibi kalktı ve gitti. Yolda görenler hayretler içinde ona bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine, "Vallahi, vallahi Utbe'nin kol ve kanatları kırılmış gibi," dediler. Utbe, "Allah'a yemin ederim, Muhammed bana öyle bir söz dinletti ki, hayatımda öyle bir söz dinlemiş değilim. Yemin ederim, o söz ne bir şiir, ne sihir, ne de bir kehanettir."
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Kâbe avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara, "Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse gidip ayağımı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim," dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kâbe avlusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona, "Sana ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil, "Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum," dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca, "Biraz daha bana yaklaşsaydı melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı," buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi: "İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan, Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki Allah onun yaptığını görür. O bundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey peygamber, ona aldırma. Secde et ve Rabbine yaklaş."

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması. Resulullah bir adama "Müslüman ol," dedi. Adam "Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum," dedi. Allah'ın Resulü "Bana onun kabrini göster," dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek, "Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?" diye sordu. Ölmüş kız kabirden, "Hayır ya Resulallah, ben Allah'ı kendime, anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum," diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuşmaları Allah'ın ona indirdiği vahiylerdir.

0: Amir İbni Tufeyl'e yaptığı beddua. Abdullah İbni Ebu Talha şöyle anlatıyor. Benu Amir heyeti Allah'ın Resulüne geldiği zaman bu kabilenin büyükleri ve şeytanları olan Amir İbni Tufeyl ve Erdeb İbni Kays da geldiler. Fakat bu ikisi iman etmek için değil, hileyle onu öldürmek için gelmişlerdi. Amir Erdeb'e, ben onu konuşturacağım, sen de onu kılıçla arkadan vuracaksın demişti. Gelip oturdular. İki cihan güneşi Efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Amir, çadırlarda, köy ve çölde yaşayanların yönetimini bana verirsen Müslüman olurum dedi. Alemlerin Efendisi, Müslüman olmak için kimse bir şart koşamaz ve yönetim satılamaz dedi. Amir, Allah'a yemin ederim ki ben Medine'yi atlarıyla dolduracak bir ordu düzenleyip üstüne geleceğim dedi, kalkıp gitti. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, Allah'ım bu adama lanet et, onun şerrini önle ve kendisine öldürücü bir hastalık ver diye beddua etti. Amir dışarı çıkınca Erdeb'e çıkışarak, niye onu vurmadın, biz ne planlamıştık dedi. Erdeb, Allah'a yemin ederim ki onu vurmak için kılıcımı kaldırdıkça karşımda seni gördüm, seni vurmamı ister miydin diye karşılık verdi. Ondan sonra bu iki müşrik kendi ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Amir yolda kolera hastalığına yakalandı ve Benu Selul köyünde bir kadının evine sığınıp orada öldü. Erdeb ise yoluna devam ederek yurduna ulaştı. Fakat iki gün sonra bir deveyi satışa çıkarırken Allah'ın gönderdiği bir yıldırım onu devesiyle birlikte yakıp öldürdü. Bu hadise üzerine şu ayet indirildi. Gök gürlemesi Allah'ı hamd ve tesbih eder. Melekler de ondan korkarak hamd ve tesbih eder. Onlar Allah hakkında mücadele ederken kendisi yıldırımlar gönderir ve bu yıldırımlarla istediği kimseleri çarpar.
1: Aiz İbni Amr radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Huneyn savaşında alnıma bir ok isabet etti ve o yaradan akan kan yüzümün üzerinden akarak göğsüme dökülmeye başladı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini alnıma koydu ve oradan göğsüme kadar indirerek kanı sildi. Yara anında iyileştiği gibi elinin geçtiği yerler de şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir hat haline geldi.
0: Peygamberimizin evlatlığı Hint bin Hatice anlatıyor. Hakem İbni Ebu'l-As, alemlerin efendisini alaya almak

0: maksadıyla gülünç bir şekilde yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını kıvırıp bükerdi. Allah'ın yüce peygamberi bir gün onun bu hareketleri yaptığını gördü ve kendisine beddua ederek "Sen hep öyle kal," dedi. Bunun üzerine hakem felç oldu ve ölünceye kadar yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını oynatıp durdu. Peygamberimizin haricileri haber vermesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Alemlerin yüce peygamberi bir ganimet taksim ederken Zülhüveysir'e "Ey Allah'ın Resulü, adalet et," dedi. Allah'ın yüce peygamberi "Sana yazıklar olsun. Ben adalet etmezsem başka kim adalet eder? Adaletsizliğin günahından en çok ben korkarım," diye karşılık verdi. Hazreti Ömer orada bulunuyordu. O kadar sinirlendi ki, "Ey Allah'ın Resulü, izin ver şunun boynunu vurayım," dedi. İki cihan güneşi, "Onu bırak. İleride onun soyundan bir cemaat olacak. Siz kendi namaz ve oruçlarınızı onlarınki yanında az göreceksiniz. Fakat ibadetlerinin çokluğuna rağmen okumaları gırtlaklarını geçmeyecek ve onlar okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar. Bunlardan birisinin kolunda kadın memesi gibi bir yumru olacaktır. Bunlar insanların en hayırlı fırkasının aleyhinde isyan çıkaracaklardır," dedi. "Ben Ebu Said el-Hudri'yi şahitlik ederim ki bu sözü alemlerin efendisinden bizzat duydum ve şahidim ki bu adamlar Ali'nin aleyhinde kıyam edip kargaşalık çıkardılar. Ali de onlarla savaştı ve onları yendi. Tutuklananlar arasında onların elebaşlarından olan bir adam vardı. Adamın koluna baktım. Aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi bir yumru vardı. Bu adamı hanginiz tanıyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden birisi, "Bu adam Harkus'tur. Onun annesi de tutuklananlar arasındadır," dedi. Ali onun annesini çağırıp yanına getirdi ve kendisine, "Bu oğlunun babası kimdir?" diye sordu. Kadın, "Bilmiyorum. Bildiğim odur ki Rabze'de koyunlarımı otlatırken üzerime bir karartı çöktü ve ondan gebe kaldım ve Harkus'u doğurdum," dedi. Zina çocuğu olan Harkus, İslamiyet'i İslamiyet adına parçalayan 72 dalalet fırkalarından biri olan haricilerin önde gelenlerindendi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Nehrevan'da bunlarla savaşarak çoğunu öldürdü. Fakat geri kalanlar bir müddet daha varlıklarını sürdürdüler. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi, harici denilen bu insanlar çok ibadet ederlerdi. Fakat ibadetlerinde ilim ve dini anlayış yoktu. Bu yüzden bunlar kendi görüşlerini benimsiyor ve kahir çoğunluğu oluşturan Müslümanların kafir olduklarını söylüyorlar ve onları öldürmeyi, mal ve namuslarını almayı helal sayıyorlardı. Bu batıl anlayışları sebebiyle Müslüman camiasının kendi dönemindeki hak halifesi olan Hazreti Ali'yi de öldürdüler.
1: Ağacın yerinden sökülüp şahit olması. Enes, Cabir ve Ömer radıyallahu anhüm şöyle anlattılar. Mekkeliler, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi taşlayıp vücudunu kanatmışlar ve şehir dışına çıkmaya zorlamışlardı. Bu arada Cebrail aleyhisselam indi ve Allah Resulüne "Sana ne oldu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu insanlar beni taşladılar," diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam "Sana teselli ve güç verecek bir ayet göstereyim mi?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Yeter mi ya Resulallah, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak,
1: çıkan gözün görmesi. Katade İbni Numan radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşında ok isabet eden gözüm yanağımın üzerine aktı. O kadar acı çekiyordum ki anlatamam. Artık faydası kalmadığı ve şiddetli ağrı yaptığı için onu koparıp atmak istedim. Bu sırada alemlere rahmet olan Yüce Peygamber beni çağırdı, durumuma baktı ve beni o halde görünce çok üzüldü. Besmele çekip el ayasının kenarıyla gözümü çukuruna itti. O andan itibaren gözümde ağrıdan eser kalmadı ve gözüm derhal yerine kaynadı. Sağlam gözümle hiç fark edilemez oldu. Allah Resulü'nün Hazreti Ali için yaptığı dua. İbn-i Saad anlatıyor. Müşrikler birleşerek Medine üzerine gelince Allah Resulü ve ashabı şehrin etrafına hendek ve çukurlar kazdılar. Gelen düşmanlar hendeyi aşamadıkları için ötesinde durmak zorunda kaldı. Müslümanlar da hendeyin iç tarafında müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat Amr İbni Vüd ve diğer birkaç düşman atlısı hendeyin dar bir yerinden atlayıp içeri girdiler. Amr Müslümanlara seslenerek kendisiyle dövüşecek bir adam istedi. Amr Hicaz mıntıkasının meşhur pehlivanlarındandı. Karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Amr'ın meydan okuması üzerine Hazreti Ali, "Ey Allah'ın elçisi, onunla ben dövüşeceğim," dedi. Allah Resulü, "Ya Ali, yerinde otur, o Amr'dır," dedi. Kimsenin kendisine karşı çıkmadığını gören Amr, isteğini tekrarladı ve, "Hani cennetiniz nerede kaldı? Öldürülürseniz cennete gireceğinizi söylüyorsunuz. Fakat oraya göndereceğim bir adamı karşıma çıkartmaktan korkuyorsunuz," dedi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, bırakın onu parçalayayım. Bana ne olur izin verin," dedi. İki cihan güneşi celalli bir şekilde, "Ey Ali, sen bilir misin o kimdir? Yerinde otur. O her yere nam salmış olan Amr'dır," dedi. Hazreti Ali, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Kim olursa olsun, ben de Abdülmuttalib oğlu Ali'yim. Bırakın ona gününü göstereyim," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kendi demir zırhını çıkartıp ona giydirdi. Kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi ve kendi sarığını onun başına bağladı. Sonra da, "Allah'ım, amcam oğlu Ubeyde'yi Bedir Savaşı'nda, amcam Hamza'yı da Uhud'da benden aldın. Ali benim amcam oğlu ve kardeşimdir. Onu da alarak beni yalnız bırakma," diye dua etti. Ondan sonra Ali cenk meydanına ilerledi.

Ey Amr, şimdi seni benim kılıcımdan kim kurtaracak? Savun kendini, dedi. Amr, genç bir savaşçının kendisine meydan okumasını kendine yediremedi. Çok sinirlenmişti. Birden atıldı. Karşılıklı kılıç vuruşları başlamıştı. Çok geçmeden Ali bir darbeyle Amr'ı öldürüp yere yıktı. Ali Amr'ı öldürüp dönünce alemlerin efendisi ona "Amr'la dövüşürken kendini nasıl hissettin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Öyle ki düşmanların hepsiyle tek başıma savaşsam hepsini parça parça

0: edeceğimi hissettim, dedi. Allah Resulü, biliyorum ya Ali, seni bana bağışlaması için Yüce Allah'a çok yalvarmıştım, dedi.
1: Çakıl taşlarının şahitliği. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdular. Hadramut'un ileri gelenlerinden bir heyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Eş'as İbni Kays da aralarındaydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, biz aramızda bir niyet tuttuk. Onun ne olduğunu bize söyle, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, ancak kahinlere niyet tutulur. Halbuki kahinler de, onların kehaneti de cehennemliktir, diye karşılık verdi. Hadramutlular, peki ya senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağız? O takdirde bize bir işaret göster, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yerden bir avuç çakıl alarak, benim peygamber olduğumu buradan anlayacaksınız, dedi. Ve bu sözüyle avucunda bulunan taşlar hep birlikte Allah Resulü'nün avucunda Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Bunu gören Hadramutlular, vallahi bu ne sihir ne büyüdür. Biz böyle bir şeye daha önce hiç şahit olmadık. Şehadet ediyoruz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin, dediler.
0: Kütüğün iniltisini duyması. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Mescitte bir hurma kütüğü vardı. Alemlerin efendisi hutbe okuduğu zaman ona dayanırdı. Daha sonra minber yapıldı ve kendisi hutbe okuyacağı zaman onun üstüne çıktı. Böylece terk edilmiş olan kütük tüm sahabenin içinde yeni doğum yapan bir deve gibi yüksek sesle inlemeye başladı. Duyduklarımıza inanamamıştık. Kütük resmen inliyordu. Bunun üzerine alemlere rahmet olan minberden indi, kütüğün yanına gitti ve elini inleyen kütüğün üstüne koydu. Kütük bundan sonra mutlu olmuş gibi susup öylece kaldı. Sert kayayı parçalaması. Cabir radıyallahu anh anlatıyorlar. Hendek Savaşı öncesinde düşmana karşı siper almak için tüm sahabe güneşin altında günlerdir yemek yememiş, su içmemiş ve bundan dolayı da o kadar yorulmuştu ki hareket edecek halleri kalmamıştı. Üstelik sahabelerden birinin kazmasının ucuna gelen sert bir kaya yorgun ashabı bir hayli zorlamıştı. Bunun üzerine durumu iki cihan güneşi olan o yüce peygambere bildirdik. Tüm alemlerin rahmet peygamberi buyurdular ki, ona biraz su serpin. Allah'ın yüce Resulü su serpildikten sonra, üç günden beri bizim gibi bir şey yemediği için karnına taş bağlamış olduğu halde eline kazmayı aldı ve üç kere besmele okuduktan sonra kayaya vurdu. Onun vurmasıyla birlikte saatlerdir parçalamaya uğraştığımız kaya kum parçası gibi dağıldı.
1: Dağın sarsıntısını gidermesi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman olduğu halde Uhud, diğer bir rivayete göre Hira dağına çıktı. Ve onların çıkmasıyla birlikte koskoca dağ zangır zangır sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

0: ayağını yere vurarak, "Ey dağ, dur, kendine gel. Üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır," dedi. Ve Allah Resulü'nün sözü biter bitmez dağ anında duruverdi.
1: Güvenin Allah lafzını yemesi ve bunu Resulullah Aleyhisselam'ın bilmesi. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların pazarlara girmesini yasaklamış ve alışveriş yollarını kesmişti. Bu zulüm sürerken Cenab-ı Hak Kureyşlilerin Allah'ın adıyla başlayan ve bu yasakları içeren antlaşmanın içinde bir güve yarattı. Güve, onun verdiği ilhamla antlaşmanın başındaki Allah kelimelerini kemirip yedi. Kureyşliler bu kutsal kelimeyi yemin için kullanmış ve sahifedeki kararın uygulanacağına dair şahit olarak göstermişlerdi. Güve bu kelimeleri zulüm sahifesinden kemirip silince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu Ebu Talib'e söyledi ve onu Kureyşlilere de bildirmesini istedi. Ebu Talib kendisine, "Allah'a yemin ederim, sen bilmeden konuşmaz ve yalan söylemezsin. Onun için gidip durumu onlara bildireceğim," dedi ve birkaç kişiyi yanına alıp mescide gitti. Mescidi dolduran Kureyş topluluğu onları görünce çektikleri sıkıntılara tahammülleri kalmadığını ve peygamberi teslim etmeye geldiklerini sandılar. Fakat Ebu Talip onlara, "Ben sizlere önemli bir haber vereceğim ve değerlendirmesini insafınıza bırakıyorum. Kardeşimin oğlu Muhammed bir güvenin sahifenizdeki Allah kelimelerini yediği ve bu suretle Allah'ın sizin yazdığınız zulüm sahifelerini tasvip etmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Şimdi siz sahifeyi indirip açın. Eğer onun dediği doğru çıkarsa artık kendinize gelin ve bu haksız zulümden vazgeçin. Allah'a yemin ederim, onun dediği doğru çıkarsa hepimiz bütün Abdülmuttalib oğulları ölmedikçe kendisini size vermeyeceğiz. Fakat dediği doğru çıkmazsa onu getirip size teslim edeceğiz. Siz isterseniz onu öldürürsünüz, isterseniz bırakırsınız," dedi. Ebu Talib'in bu teklifini kabul ettiler ve gidip sahifeyi indirdiler. Onu açtıklarında gerçekten içindeki bütün Allah kelimelerinin kemirilip silindiğini gördüler. Bir anlık dehşet ve hayretten sonra Ebu Talib'e, "Vallahi bu da Muhammed'in sihirlerinden biridir. Onun için senin şartını kabul etmiyoruz," dediler. Ebu Talip, "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sihirbaz değildir ve sizlerin bu sahifeye dayanarak bize takındığınız tavır haksızlık, zulüm ve insafsızlıktır. Allah Celle Celaluhu kendi isminin bu zulme alet edilmesine razı olmadığı için de onu güveye yedirmiştir," dedi. Bunun üzerine Abdülmenaf ve Kusay oğullarından bazıları, "Biz de artık bu işin zulüm olduğunu kabul ediyor ve bundan vazgeçiyoruz," diyerek ittifaklarını bozdular. Ondan sonra da Allah'ın yüce Resulü ve ona inananlar mahsur kaldıkları yerlerden çıkarak çarşı ve pazara gitme imkanı buldular.

Zehirli etin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyarması. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'ndan galip olarak dönünce Medine girişinde bir Yahudi kadın onu karşıladı ve pişmiş et dolu çanağı kendisine takdim ederek "Ya Muhammed, seni selametle geri getiren Allah'a hamdolsun. Sen savaşa giderken seni selametle Medine'ye getirirse bir kuzu kesip pişirecek ve etini sana takdim edeceğim diye adakta bulunmuştum. İşte getirip takdim ediyor ve senin ondan yemeni istiyorum."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çanağın içine bakınca tabak içinde bulunan kuzu eti dile gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, beni yeme, çünkü bu kadın seni öldürmek için bana zehir attı," diye Allah Resulünü uyardı.
1: Gömülü altınları bulması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber Kalesi'nin fethedildiğini öğrenince, müşriklere, "Eğer altın ve gümüşlerinizi bırakırsanız canınız bağışlanır," dedi ve anlaşma yaptı. Fakat Kinane ve Rabi adlı Yahudiler, "Altın ve gümüşlerimiz yoktur," diyerek bir şey getirmediler. Allah'ın yüce peygamberi onlara, "Vaktiyle Mekke halkına emanet verdiğiniz altın ve gümüş takımlarınız nerede?" dedi. Adamlar, "Onları bozup harcadık," dediler. Alemlerin efendisi, "Onları benden gizlediğinizi ortaya çıkarırsam başlarınızı kestiririm. Onun için kendiniz getirin," dedi. Adamlar, "Söylediğimiz gibi onları harcayıp yedik. Vallahi yalan söylemiyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli bir sahabiye, "Falan tarlaya git, onun şurasından sağa sap, falan ağacın yanına git ve orayı kazıp altın ve gümüşleri al ve buraya getir," dedi. Sahabi dediği gibi yaptı ve altın ve gümüşleri getirdi. Yahudiler buna gözleriyle şahit olunca, "Allah'tan başka iman edilecek yoktur. Hazreti Muhammed onun elçisidir," diyerek İslam saflarına geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okların isabet etmemeleri. Nafi İbni Cübeyr, muhacirlerden birinin kendisine şunu söylediğini anlattı. "Uhud savaşında düşmanın attığı oklara bakıyordum. Bu oklar iki cihan güneşe hedef alınarak atılıyordu. Fakat bu oklar alemlere rahmet olan Yüce Resul'ün yanına yaklaşınca sağa sola sapıyordu. Bu arada Abdullah İbni Şihab'ın sesini duyuyordum. Bu müşrik, 'Bana Muhammed'i gösterin. O bugün kurtulursa ben kurtulmayayım,' diyordu. Halbuki o bu sözü söylerken alemlerin efendisi yanından geçiyordu. Fakat o müşrik bunu görmüyordu. Mübarek gözleri. İbni Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Varlığın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gündüzün olduğu gibi geceleyin de görürdü. Adeta ay gibi parlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Tüm alemlere rahmet olan o yüce Resul ashabına, "Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim. Ben sizi önümde olduğu gibi arkamda da görürüm. Onun için arkamda namaz kıldığınızda nasıl rükû ve secde ettiğinizi de bilirim." İbn Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. "Efendiler efendisi konuştuğu zaman ön dişleri arasından gözle görünür bir nur saçılırdı."
0: Hazreti Peygamber'in dilsiz çocuğa şifa vermesi ve hayvanların söylediklerini anlaması. Zatür Rika gazvesi acayipler ve mucizeler gazvesiydi. Bu gazveye giderken bir kadın deli olan oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah'ın elçisi mübarek tükürüklerinden biraz hasta olan çocuğun ağzına sürünce kadının deli olan oğlu birden ayılıp akıllandı. Yine bu sefer sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir korulukta istirahate çekilmişti. Gavs İbni Haris adındaki düşman da onun yanına sokulup uykudayken onu öldürmeye çalışmıştı. Daha o bunu yapmaya davranırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Bunu gören adam ne yapacağını şaşırdı, çok korktu, titremeye başladı ve elinde bulunan kılıcı yere düşürdü. Yine bu yolculuk dönüşü Medine'nin taşlık arazisine yaklaştığımızda bir deve koşarak iki cihan güneşinin önüne çıktı ve bir şeyler geveledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu deve bana sahibinden şikayet ediyor. Senelerce onu ağır işlerde kullandığını, şimdi de kesmeye karar verdiğini söylüyor," dedi. Ve sonra bana, "Ey Cabir, git onun sahibini yanıma getir," buyurdu. Ben, "Ya Resulallah, onun sahibinin kim olduğunu bilmiyorum," dedim. Kendisi, "Deve sahibini sana gösterecektir," buyurdu. Bunun üzerine deve önüme düşüp beni sahibine götürdü. Ben de adamı alıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Deven seni bana şikayet etti. Şikayeti doğru mudur?" dedi. Adam, "Evet ya Resulallah, doğrudur," diye cevap verdi. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi devenin sahibine, "Onunla iyi geçin," buyurdular.

Alemlerin efendisi buyurdular ki, kıyamet kopmadan önce dağlar kaldırılacaktır. Hicri 242 senesinde Halife El-Mütevekkil döneminde Yemen'de bir dağ kaydı. 300 senesinde El-Muktedir zamanında da Deynur'daki bir dağ yere battı ve altından çıkan sular çevredeki köyleri bastı. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, devlet malı üst tabakanın elinde kaldığı, emanetlere ihanet edildiği, zekat verilmediği, ilim dünya menfaati için tahsil edildiği, kişinin karısına itaat, annesine itaatsizlik ettiği, dostunu yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescitlerde ibadet sükûnu ve huşu bozulduğu, topluluklara fasık kimselerin başkanlık ettiği, milletin yönetimine onların en rezillerinin seçildiği, şerrinden korkulduğu için insana ikram edildiği, raks eden kadınların ve çalgıların ortaya çıktığı, içki içildiği ve daha önceki Müslümanlara dil uzatıldığı dönemlerde şiddetli rüzgarlar, fırtınalar, depremler, yer çökmeleri, mes ve taş yağmaları görülecektir. Halife El-Mütevekkil'in ilk yıllarına rastlayan 232 senesinde Irak'ta benzeri görülmemiş şiddetli ve sıcak bir rüzgar esti. Bu rüzgar Kufe, Basra ve Bağdat ziraatlerini yakıp kuruttu. Yollarda olan yolcuları boğdu ve 50 gün bu bölgelerde estikten sonra Hemedan'a geçti. Orada da ziraatleri yıkıp hayvanları öldürdü. Ondan sonra Musul ve Sencar'a gitti. Buralarda halkın dışarı çıkıp iş görmesini engelledi ve pek çok insanı boğup öldürdü. Alemlerin efendisi buyurdular, kıyamet kopmadan önce hac kesilecektir. Kıyamet kopmadan önce Hacerül Esved alınacaktır. Halife El-Muktedir bir sene hacı adaylarını Mansur Eddeylemi

0: Ali'nin başkanlığında Mekke'ye göndermişti. Arefe gününden önceki gün olunca Allah'ın düşmanı Ebu Tahir el-Karamit'i şehri bastı ve Mescid-ül Haram'da toplanmış bulunan hacıları insafsızca öldürdü. Sonra da Hacerül Esved'i kırıp yerinden çıkardı ve alıp beraberinde götürdü. Bu taş 20 seneden fazla bir süre Karamiti'nin yanında kaldıktan sonra Karamitiler onu Kabe'den alıp kendi yerleri olan Hacer'e götürünceye kadar ağırlığı altında 40 deve can verdi. Geri getirildiği zamansa onu zayıf bir deve taşıdı. Muhammed İbni Rebi İbni Süleyman anlatıyor. Karamitiler Mekke'yi basarken ben oradaydım. Onlardan birisi Kabe'nin damına çıkıp oluğunu çıkartmak istedi. Kendisi olukla uğraşırken ben, ''Ya Rabbi, sen ne kadar halimsin.'' dedim. Akabinde adam onu çıkartmaya muvaffak olamadan baş aşağı yere düştü ve başı parçalanıp öldü. Ebu Tahir de minbere çıkıp, ''Allah benimle beraberdir. Ben onunla beraberim. Kendisi insanları yaratır, ben de onları öldürürüm.'' dedi. Bir müddet sonra onun vücuduna çiçek hastalığı girdi ve onu öldürdü.
1: Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Ya Kuddüs.
4: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi. Enbiya Suresi 83 ila 93. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eyyub'u da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus'u zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an, ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim.

0: Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Aziz dostlar, elhamdülillah Rabbimize yüz binlerce kez hamdolsun. Veladet günlerine bizleri kavuşturdu. Şöyle bize dense ki Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayın ve zihninizden geçirin, herhalde bu terazi o nimetleri saymaya yetmeyecek ve kaldıramayacak. Onun için Allah'ın verdiği nimetleri saymak beşer olarak bizim takatimizin üstünde bir durumdur. Nimetleri saymak böyleyken

Siz o nimetlere hakkıyla şükrettiğinizi de söyleyemezsiniz zaten. Allah bizden onu da istemiyor. Sadece acziyetimizi bilelim, küçüklüğümüzü unutmayalım. Onun büyüklüğünü her daim aklımızda tutalım. İnşallah o anda kulluk adına bize yüklenen vazifeleri yerine getirme noktasında da gayret içerisinde olalım. Rabbimizi inşallah memnun edeceğiz. Rabbim hepimize bunu nasip etsin. O nimetler ve o nimetlerden en büyüklerinden bir tanesi, Ali İmran suresinin 164. ayetinde de bize beyan buyurulduğu gibi, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin insanlığa ödülü ve hediyesidir. Dolayısıyla biz bugünler, veladet günlerinde, Rebiülevvel ayının şu mübarek günlerinde, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aleme merhaba dediği şu günlerde, böyle bir nimeti bize bahşettiği için de ayrıca Rabbimize hamd etmek durumundayız. O halde gelin hepimiz bir elhamdülillah diyelim. O şunun için olsun. Ya Rabbi sana binlerce kez hamd olsun ki Efendimiz gibi bir nimeti bize verdin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim o hamdden bizleri geri koymasın inşallah. Onun yolunda yürüsün. Onun hayata bıraktığı izleri takip etmeyi bizlere nasip eylesin. Madem veladet günlerindeyiz, makamla makal uyumlu olursa tesiri daha fazla oluyor. Yani söylediğiniz söz makama uygunluk arz ettiği anda daha farklı izler bırakıyor yüreklerde ve zihinlerde. İnşallah ben bir becerebilsem, daha beceremedim. Becersem sizde de farklılık olacak. Bir yürekten konuşmayı bir becerebilsem, yüreklerinizden yüreklere konuşabilsem, bu güzel hakikatler bize çok daha farklı tesir edecekler. İnşallah siz ona da dua edin de Allah ona da bizleri muvaffak kılsın. Bunu yaptığımız oranda da inşallah biz çok farklı şeyler alacağız. Çünkü ele aldığımız, anlamaya çalıştığımız olay, hadiseler, tarihte olmuş bitmiş hadiseler değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzel ashabın hatıraları, onlar o hatıraları unutmamak, unutturmamak için yaşatıldı. Allah tarafından onlara yaşatıldı. Dolayısıyla onların her bir işi bize çok farklı şeyler söyleyecek. Makam, makali beraberce götürme adına bugün biz veladet gecelerinden bir gece olarak bu gecede Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bir sünneti anlamaya çalışacağız. Zaten geçen dersi sonunda da bu konuyu konuşacağımızı anlaşmıştık. Ben biraz düşünün dedim. Herhalde düşündünüz sizler. Düşünüp de düşüncelerini benimle paylaşan arkadaşlar oldu. İsabete yaklaşanlar olduğu gibi isabet etmeyenler de oldu. Biraz biz sünnet deyince aklımızdaki şeyler sınırlı olduğu için isabet aslında kaydedemedik. Yoksa biraz önce söylediğimiz zaman hepiniz "Aa o muydu?" diyeceksiniz. Bilmediğiniz bir şey değil, bildiğiniz bir şeyi söyleyeceğim size. Madem öyle, biz sünneti tekrardan anlayalım. Ne demek sünnet? Sünnet deyince biz ne anlamalıyız? Acaba Aleyhisselatü vesselam Efendimizin hayatında olan ve bugün bizim birçoklarımızın bildiği bazı şekillerden ibaret midir sünnet? Yoksa onun çok daha ötesindeki şeyleri mi kastetmemiz gerekir sünnet deyince? Onu bir kere hatırlamamız lazım. Sünnetin sözlük anlamı şudur: yol, gidişat, tarz, prensip, kanun. Bunların hepsi hangi Arapça sözlüğe bakarsanız bakın, ister lisanul araba, ister müfredata, hangisine bakarsanız bakın bu kelimeleri göreceksiniz sünnetin karşılığı olarak. Onun için sünnetullah Kur'an'da geçtiği zaman ne anlarız biz? Allah'ın yasası olarak anlarız. Ama biz sünnet deyince genelde
terim manasıyla, kavram manasıyla aklımıza gelir. İslami disiplinlere baktığımızda bizim üç temel disiplinimiz fıkıh, usul ve hadis. Üç temel disiplinimizde sünnetin ayrı ayrı tanımlarının olduğunu görürüz. Bu tanımlardan en genişi ve en kapsamlı olanı muhaddislerin, yani hadisçilerin tarifidir. Muhaddislere göre sünnet şudur: hükme ve amele, teşkil etsin ya da etmesin, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıkları, kaçındıkları, tüm hayat tarzı ve yaşantısıdır. Muhaddisler işi biraz geniş çerçevede ele almışlardır. Tarifi bir daha vereyim mi yoksa anlaşıldı mı? Hükme ve amele teşkil etsin etmesin. İster bir hüküm beyan etsin, ister amel beyan etsin, isterse etmesin, hiç önemli değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tüm yaptıkları ve kaçındıkları, bunların hepsi muhaddislere göre sünnettir. Muhaddislerin bu sünnet tarifini biz dikkate aldığımız zaman, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize gelen her şey, artık bunun içerisinde şemaili dahil edin, bunun içerisine siz siyeri dahil edin, bunun içerisine Efendimiz'den gelen her şeyi dahil edin, onların tarifi böyledir ve biraz daha bu işin çerçevesi geniştir. Ben hangisi doğru, hangisini dikkate alalım, bu konuya girmeyeceğim. Buradan bir tarif yakalayacağız. Usulcülere göre muhaddislere yakın bir tarif verseler de bir noktada onlardan ayrılırlar. Usul alimlerimize göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan söz, fiil ve takrir olarak sadır olan her şeydir. Söz biliyoruz ne olduğunu, fiili de biliyoruz, takriri de biliyoruz. Yani yanında yapılıp da sükutla onayladığı şeylere takrir denir. Bu üçünden aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sadır olan her şey sünnettir. Peki ne farkı var muhaddislerle usulcüler arasında? Aslında tarife göre pek de muhaddislerden farklı değil. Fark şurada aslında: hadisçiler ister hükme ve amele teşkil etsin etmesin, hepsini alırlar. Usulcüler ise söz, fiil ve takriri alırken bunlardan hükme ve fiile, amele teşkil edenleri alırlar. Aradaki fark bu. Dolayısıyla usulcülerin bu manada muhaddislerden ayrılan en temel hususu budur. Fıkıhçılara göre nedir? Bizim fakihlerimiz sünneti nasıl tarif ederler? Onların tarifi çok daha nettir ve çok daha kısadır. Şöyledir genel tarif: bid'atın zıttıdır. Bid'atın zıttı olan sünnettir bizim fakihlerimize göre. Onun içinde fakihlerimiz sünnete konu olan meseleleri değerlendirirken farz, vacip, mekruh, haram, caiz, memduh, bu terkipler içerisinde, kavramlar içerisinde değerlendirirler. Fakihlere göre de öyledir. Peki biz bunlardan hangisini esas alacağız? Hangi alanda uğraşıyorsak onu elbette ki dikkate alacağız. Bizim meselemiz şu anda onları değerlendirmek değil. Biz bugün sünnet deyince biraz muhaddislere yakın ama genel manada direkt sözlük manasını dikkate alacağız. Sözlük manası neydi? Söz sünnetin bizatihi yol, gidiş ve tarzdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat tarzı aslında sünnettir. Bizatihi sözlük anlamından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Onun için hatırlayın geçen derslerimizi, biz sünnet tarifleri verirken o tariflerden bir tanesi de şuydu: sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Hayat tarzı olarak aleyhissalatü vesselamın yaşadığı ve örnek olarak bize bıraktığı o mirası biz bu manada sahiplendiğimiz anda
düşüncelerimi

kalplerimiz öncelikle İslamileşecek, arkasından hayatlarımız İslami bir renge bürünecek inşallah. Biz bugün böyle bir tanımdan yola çıkarak, yani hayat tarzını esas alarak bir büyük sünneti işleyeceğiz ki o sünnet, adı sünnet olsa bile kendisi farz. Var mı böyle bir şey? Var. Adı her sünnet olan sünnet değildir ki, bizim fıkıh alimlerimizin dediği gibi bazıları olmazsa olmazdır, farzdır, olmak zorundadır. Onun hayat tarzından bugün konu olarak işleyeceğimiz mesele, düşünün, aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 yıl hayatından çıkarmadığı bir meseledir. Bir defa yapsa sünnet olur. Ama bugün bizim işleyeceğimiz mesele 23 yıl boyunca hayatından çıkmış bir mesele değildir. İlk günden son güne kadar, işin bidayetinde Darul Erkam'da onun mübarek lisanında o kelime vardı, ona tavsiye vardı, hayatında o vardı, Mekke'den Medine'ye hicret ederken o vardı, hicret edip Meccaroğulları mahallesine gelip Mescid-i Nebevi'yi inşa ederken o vardı, savaşlara giderken dilinde o vardı, Refik-i Ala yolculuğuna çıktığı anda da tavsiyelerinin 3 tanesinden bir tanesi oydu. Bu nasıl bir şeymiş ki böyle mühim bir şekilde Efendimizin hayatında yer almış. Bugün işleyeceğimiz onun hayat tarzı, Kur'an'ın onlarca ayetinin bizden istediği, bize yüklediği bir mükellefiyet ve yükümlülüktür. Bugün işleyeceğimiz hayat tarzı, Kur'an'ın bizden istediği gibi, aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Kur'an'dan aldığı ilham ile kamil bir imanın, burası çok önemli, şartı olarak bizden istediği bir şeydir. O olmazsa kamil bir iman da yoktur. Söz de onun sözüdür. Ve daha neler neler söylenir bu konuda. Nedir peki bu hayat tarzı? İnnemel mu'minune ihve. Müminler sadece ve sadece, o inneme odur aslında. Ona ancak diye de mana verebiliriz. Şöyle de iki şekilde de manalandırmak mümkündür. Sadece ve sadece kardeştirler. Ya da ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey değil. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu nasıl bize tarif ediyordu? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve sevginin yolunu da bize gösteriyordu. İstiyor musunuz birbirinizi sevmeyi? O halde aranızda selamı yayınız. Selam aslında uhuvvetin bir parolası olarak, bizi kamil imana taşıyacak bir parola olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanında böyle anlam buluyordu. Bugün bu kardeşlik olmadığı için halimiz böyle değil mi? Bakın veladet gecesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e binler salavat getiriliyor, Kur'anlar okunuyor, dualar yapılıyor, ellerimiz açılmış, dua dua yalvarıyoruz Rabbimize, ya Rabbi Müslümanlara yardım et diyoruz. Daha bizim ellerimiz indirilmeden Suriye'de Humus'taki kardeşlerimizin üzerine felaket yağıyor. Niye bu haldeyiz? Demek ki biz bir şeyi tam anlamıyla anlayamamışız. Efendimizin uhuvvet, uhuvvet, uhuvvet dediği, bir ömür dilinden düşürmediği, hayatından çıkarmadığı, bize tavsiye ettiği, sahabenin üzerinden bunun ideal halini gösterdiği o uhuvvet çizgisini biz yakalayamamışız. Anlamamışız bu meseleyi. Bizde bir şeyler eksik kalmış. Onun için halimiz böyle olmuş. Kardeş olamadığımız için düşman gelmiş bizim tefrikamızın üzerine taht kurmuş. Biz bir gün bu dünyada söz söylemeye başladığımız zaman nübüvvetin 5. yılının arkasından sadece 100 kişiymişiz. O gün Medine'nin nüfusu 10 binmiş. Biz

0: Mekke'nin nüfusu 10 binmiş. Biz Mekke'nin %1'i bile değilmişiz. Dikkat buyurun. Eriyen değilmişiz. Etkilenen değilmişiz. Zillette değilmişiz. 100 kişiyken kainata meydan okumuşuz. Ama bugün gelin 7 milyar dünya nüfusu, 1,5 milyar Müslümandan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun %22'si az mı dostlar? %22 çok ciddi bir rakam. %22'ye varmış bizim sayımız ama eriyen biziz. Zillet halinde olan biziz. Halen tefrika hepimizin elbisesi olmuş. Halen bizler o uhuvvet noktasında Allah'ın ve Resulünün bizden istediği havayı yakalayamadığımız için 3 kuruş etmeyen insanların elinde çerçöp olmuşuz. Onun için Veladet-i Nebi'de konuşulacak mesele bu olmalı. Benim aklıma bu geldi. Bilmiyorum isabet mi kaydettim yoksa hata mı ettim? Hata ettiğimse Allah beni affetsin, siz de beni mazur görün. Ama bu mesele konuşulması gereken bir mesele. Bu mesele mühim bir mesele. Hepimizin bu mesele noktasında sıkıntıları var, problemleri var. Efendimiz işin bidayetinde bize bunun nasıl olacağını gösterdi. Bakın bir avuç biz Ensar ve Muhacir kardeşliğini az çok biliyoruz. Kardeşlik dediğimiz zaman da Asr-ı Saadet'te aklımıza ilk gelen odur. Ensar Muhacir kardeşliği gerçekten destansı bir kardeşliktir. O kardeşliğe ait de bir şeyleri konuşacağız. Ama Efendimiz bu işi Medine'den başlatmadı. Mekke'de başlattı. Kardeşlik meselesi o günün ilk günlerinin önemli bir meselesi ve gündemiydi. Darul Erkam işin bidayeti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kim geliyorsa o sahabileri birbirleriyle kardeş kılıyor. Hazreti Hamza nübüvvetin 5. yılının sonuna doğru 6. yılda gelmiştir. Hemen onu Zeyd bin Harise ile kardeş kılmıştır. Ebu Bekir'e ilk başta başkalarını kardeş kılmıştı. Hazreti Ömer nübüvvetin 6. yılında gelince onun kardeşini değiştirdi. Ey Ebu Bekir sen Ömer'in kardeşisin dedi. 6. yıldan itibaren Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir kardeşti. Hazreti Osman Abdurrahman İbni Af'ın kardeşiydi. İki tüccarı birbiriyle kardeş kılmıştı. Dengeleri koruyor. Sosyal yapıyı koruyor Efendimiz ama birini birine emanet ediyor, boş bırakmıyor. Ali her zaman için Efendimizin nasibidir. Efendimiz de Ali'nin nasibidir. Mekke'de de böyleydi. Mekke'de de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi kendisine ayırmıştı. Zübeyir bin Avvam'a bir aralık Talha İbni Ubeydullah arkasından Abdullah İbni Mesud'u kardeş kılmıştı. Ubeyde İbni Haris Bedir'in şehidi onun kardeşi Bilal'di. Bilal'le onlar kardeş olarak kılınmış birbirlerini öyle korumaya başlamışlardı. Ve uzatın gitsin bu örnekleri. İşin bidayetinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu meselenin ne kadar mühim olduğunu göstermek için böyle bir hassasiyetinin olduğunu görüyoruz. Bunlar boş şeyler değil. O kardeşlik de sen onun kardeşisin demekten ibaret değildi. Onu dediği anda ikisini birbirine emanet ederek öz kardeşten daha öte bir hukuku onların aralarında işletiyordu. Belki ayrıntılarına biraz sonra geleceğiz. Hicret yolu o kardeşler birbirlerine destek olarak yürüdüler. Medine'ye geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kuba'dan Neccaroğulları mahallesine gelince orada Mescid-i Nebevi'nin temellerini atmaya başladığı anda aslında atılan o temeller 1000 metrekarelik bir mescit temeli olarak anlaşılıyor. Öyle değil. Oraya atılan her bir temel büyük İslam medeniyetinin aslında temeli ve kökleri oluyordu. Efendimiz yepyeni bir toplum kuruyor. Dikkat buyurun. Şimdi 21. yüzyılda biz de bir İslam toplumu mu kurmak istiyoruz? Temel esasları bize verecek Efendimiz. İslam toplumu kurmak istiyorsanız 7 tane temel esası hayatlarınızda doğrultmanız, hayatlarınızda yerine getirmek durumdasınız. Bunlar olmazsa toplum olmaz. Toplum olursa bile İslam toplumu olmaz. Bu 7 temel esas. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'nin örnekliğinde başlatıp ondan sonraki nesillerde de başka medeniyetlere, başka toplumlara da örnek olarak gösterilen ve bu manada gerçekten büyük bir model ortaya koyan inanılmaz bir sermaye olarak önümüzde duruyor. Biz bugünün dünyasında bile şu yaşadığımız sıkıntılı süreci yeniden İslamileştirmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Bunun nasıl olacağı konusunda zihinlerimizde ve hayatlarımızda sıkıntılar var ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında Medine'nin örnekliğinde bize bunu öğretiyor. 7 temel esas. 1. Menzil. En başta bu. 2. Mescit. 3. Mektep. 4. Muahat. 5. Medine vesikası. 6. Muharebe askeri birlik. 7. Medine çarşısı. 7 tane temel esas Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunların üzerinden toplumu yeniden oluşturuyor. Birincisi neydi? Menzil. Ev olmadan olur mu? Evleriniz İslamileşmeden toplum İslamileşir mi? İşin bidayetinde menzil olması boşuna değil. Çok şey söylenir ama siz az sözde çok şey anladığınız için ben geçiyorum asıl meselemize. İkincisi mescit. Hayatın merkezinde cami olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Halid İbni Zeyd'in Ebu Eyyub El Ensari'nin evine yerleşir yerleşmez mescidin temellerini başlatması ve camiyi hayatın eksenine koyması boşuna değildir. Hemen caminin ya da mescidin arkasında Suffa Mektebi inşa edildi. Üçüncü sırada o var. Ve dördüncü sırada biz muahatı görüyoruz. Nedir muahat? Muhacir Ensar kardeşliği.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
10: Tıklayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Bu olmasaydı eğer, iki ayrı kültür, Mekke bambaşka, Medine bambaşka. İki ayrı medeniyet, o gün için konuşalım. Bambaşka, farklı farklı aileler, farklı farklı kabileler. İman adına bir araya getirmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları. Eğer aralarında muhacir ve ensar namına bir kardeşlik tesis edilmese bu manada bir başarı olmayacaktı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin inşası biter bitmez yaptığı iş budur. Enes bin Malik bize rivayet ediyor ve hadis Buhari hadisidir. Buhari'de nakledilir bize. Mescidin inşaatı 5 ya da 6 ay sürdü. İnşaat bitince Enes bin Malik'in rivayetini aktarıyorum size. Bizim evde topladı diyor Efendimiz ashabı. Büyük ihtimalle evin ön tarafında muhacir ve ensar, o an için kim varsa orada toplandı. Sayı kaç? Net bir sayı bilemiyoruz ama İbni Sad'ın bize verdiği bilgiye göre o gün, o ilk gün 50 muhaciri 50 ensara Efendimiz kardeş kıldı. 50 aile deyin siz bunlara. 50 muhaciri 50 ensara kardeş kıldı. Ama Makrizi bu sayı daha da yükseltir ki Makrizi'nin o tespiti daha doğrudur. Çünkü isimleri dikkate aldığınız zaman sayının belki Makrizi'den daha fazla olma ihtimali de var. 93 muhaciri 93 ensara, toplam sayı 186'dır. 186 kişiyi birbiriyle kardeş kıldı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada bir söz söylüyor ki o söz işin özünü bize öğretiyor aslında. İslam dininde hilf yoktur, ancak din kardeşliği vardır. Hilf nedir? Hilf sözleşmedir, anlaşmadır. Bu yok diyor, ancak din kardeşliği var. Yani biz o sözleşmeyi bile yapsak kendimizi inanılmaz derecede mutlu göreceğiz. Ama onu bile kabul etmiyor Efendimiz. Ne demek şu, onu anlayabilmem için biraz daha açalım. İkimiz kardeş oluyoruz birbirimizle. bazı anlaşmalar çerçevesinde o kardeşliğimizi hukuk altına alıyoruz. Bunu kabul etmiyor Efendimiz. Kardeşler arasında böyle bir şey olmaz. Din kardeşliği dediğin zaman kendin için istediğin her şeyi mümin kardeşin içinde isteyeceksin. Bunun ölçüsü bu. Başka

bir ölçüye gerek yok. Ne istiyorsan kendin için aynısını karşındaki mümin kardeşin içinde isteyeceksin. Onun için hilf yok, bunun sözleşmesi yok. Ya ne var? Din kardeşliği var. Bunu esas alarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhacir ile ensar arasında o inanılmaz kardeşliği tesis etti. Yaparken de Efendimiz aynen Mekke'de yaptığı gibi birbirlerini tartacak isimleri birbiriyle kardeş kılıyordu. Öyle rastgele bir seçim yok. Muhacir olarak seçilen de onun karşısına ensar olarak konan da birbirlerinin sosyal anlamda da bazı yerlerde dini anlamdaki bilgileri itibariyle de denk olacak ki o kardeşlik doğru bir şekilde tesis edilsin ve arkasından yürüyüp gitsin. Hazreti Ebu Bekir'e mesela kim kardeş olabilir? Çok fazla tanımıyoruz aslında onun ensar kardeşini. Ama keşke bir tanıyabilsek. Bu isimleri yazın bir ara bir yere. İnşallah bir gün özel olarak bu isimler üzerinde duralım. Aslında kayınbabasıdır. Daha ileride kayınbabası olacak. Harice İbni Zeyd İbni Ebi Züheyr. Onun ensar kardeşi. Yiğit mi yiğit bir insan. Şehadete sevdalı birisi. Bedir ashabından, Uhud'un şehitlerinden. Onun kızı Habibe İbni Harice daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in hanımı olacak ve Hazreti Ebu Bekir'e de bir kız çocuğu doğuracak. Onun adı da Ümmü Gülsüm olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'e Harice İbni Zeyd'i vermesinin birçok hikmeti var. Dediğim gibi o isimler üzerinde durunca ancak anlaşılabilir. Ama bilin ki Hazreti Ebu Bekir gibi semamızın o parlak yıldızının, ashabın dibacesi olan o büyük ismin kardeşliğine layık bir isimdir. Daha bundan fazla söze gerek var mı? Layık olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu ona kardeş kıldı. Hazreti Ömer'in kardeşi Utban İbni Malik, Utban diye de okunur bu. Yine ensardan, yine yiğit bir insan. Aralarındaki kardeşlik içinde birçok şey söylenir. Hepinizin bildiği bir rivayet var. Anlaşırlar ikisi. Çünkü Utban İbni Malik'in evi biraz Mescid-i Nebevi'ye uzaktır. Bir gün biri gelir mescide, bir gün diğeri. Bir müddet sürer bu. Hazreti Ömer fazla dayanamaz bu işe. Daha sonra farklı bir hale gelir. Ama işin bidayetinde bir gün tarla işlerinde Hazreti Ömer çalışır Utban mescitte. Bir gün Utban tarla işlerinde, Hazreti Ömer mescitte. Onların aralarındaki kardeşlik de böyle bir kardeşlik. Hazreti Osman'ın kardeşi meşhur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi olan Hassan bin Sabit'in kardeşi Evs bin Sabit. Evs bin Sabit'in Şeddat İbni Evs isimli bir oğlu var ki onun ismini duymuşsunuzdur. O da öyle birisidir. O da bütün gazvelerde aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber yerini almış. O da cihat meydanlarında, ilim meydanlarında kendisine yakışan tavrı ortaya koymuştur. Hazreti Ali yine Efendimizin nasibidir. Biliyorsunuz kaç kez anlattım size, o kardeşleştirme meselesi bitince Efendimiz Ali'ye birini kardeş kılmamıştır. Hazreti Ali tabi anlamamıştır ne olduğunu. Gözyaşları içerisinde Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah, beni niye kardeş kılmadın? Beni layık mı görmedin kimseye deyince, ey Ali, sen dünya ahiret benim kardeşimsin demiştir. O her daim Efendimiz'in nasibidir. O Hazreti Ali'ye verilmiş ayrı bir mükafat, ayrı bir nasiptir. Onu ayrıca değerlendirmek lazım. Talha İbni Ubeydullah'ın kardeşi Ubey İbni Kab. İsimlere girsek ilerleyemeyeceğiz. Zübeyir bin Avvam'ın kardeşi Kab İbni Malik ki sadakati Kur'an tarafından onaylanmış birisidir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın kardeşi Muhammed İbni Mesleme. Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ensar'dan Sad ismini taşıyan Sad bin Muaz. Abdurrahman İbni Af'ın kardeşi Sad İbni Rebi. Bu iki ismi bir tarafa yazın, geleceğiz şimdi. Said İbni Zeyd'in kardeşi Rafi İbni Malik. Son olarak.

olarak Musab İbni Umeyr'i de söyleyeyim. Musab İbni Umeyr'in kardeşi bilen var mı içinizde? Söylemiştim size. Ebu Eyyub El Ensari. Arkamızdaki dağ, o Yiğit Dağı da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Musab İbni Umeyr'e kardeş kıldı. Dolayısıyla İstanbul'da Musab demenin ayrı bir tadı var, onu bilin. Burada Ebu Eyyub El Ensari'nin kardeşinin adını anmak ayrıca onu da mesrur eyleyecektir. Onu da onunla kardeş kıldı. Ve bu kardeşlikleri yaptıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu kardeşlik hiçbir zaman sözde kalan bir kardeşlik olmadı. Kur'an'ın yani Rabbimizin övgüyle andığı bir kardeşlik oldu. Öyle ki kendi nefislerini unutarak Ensar'dan olan Müslüman sahabiler, Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını yerine getirme adına ellerinden ne geliyorsa onu en üst düzeyde yerine getirdiler. Bir örnek vereyim, uç bir örnek. Abdurrahman İbni Af ile Said İbni Rebi'ye arasındaki o kardeşliği, siz o kardeşliğin nasıl olduğunu anlayın. Emin olun bu vereceğim örnek sadece Sa'd İbni Rebi ile Abdurrahman İbni Af arasında kalmış değil. Diğer kardeşler için de böyle şeyler geçerli. Bazı farklı şeyler olabilir ama aynen Ensar'dan olan o kardeşleri, muhacirlere karşı olan tutumları Said İbni Rebi'nin tutumundan farklı değildir. Kimdir Sa'd İbni Rebi? Ensar'dan Esad İbni Zürare'nin elleriyle iman şerbetini içmiş yiğit birisi. Zengin biri. Zengin olduğu için Mekke'de zengin olup da malını, mülkünü, her şeyini Allah adına bırakıp gelen Abdurrahman İbni Af'ın nasibine düşmüştü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ikisini birbiriyle kardeş kıldıktan sonra zaten 3 yıl yaşayacak Sa'd İbni Rebi. Uhud'da şehit olacak. Onun Uhud'da şehit oluşu da ayrı bir meseledir. Bilmiyorum oralara girsek çıkabilir miyiz? Ama Sa'd İbni Rebi'nin Uhud'daki o kameti Efendimiz aleyhissalatü vesselamı da ayrıca ona oradan dua ettirmesine vesile olmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam savaşın sonlarına doğru artık düşman çekilmiş, Muhammed İbni Mesleme'yi gönderiyor Uhud meydanına. Git diyor, Sa'd'dan bana haber getir. Sadece Sa'd için yapılmış bir şey değil bu. Efendimiz yanında görmeyince bazı sahabileri haber almak için bazı sahabileri onların peşine gönderiyor. Muhammed İbni Mesleme'yi de başka bir kaynakta Ubey İbni Kaptır giden ama doğrusu Muhammed İbni Mesleme'dir. Git bana ondan haber getir der. Gider Muhammed İbni Mesleme arar arar yok. Şehitlerin arasına bakar yok. Yaralılar arasına bakar yok. Bulamayınca orada bir seslenir. Sa'd der. Efendimiz beni gönderdi senden haber almak için. O ana kadar yaralanmış, takati bile yok, ses çıkarsın. Efendimizin sesini duyunca oradan Muhammed'e seslenir ve Muhammed'i yanına çağırır. Yaralanmış artık son anları. Selam söyle benden Efendimiz aleyhissalatü vesselama. De ki Sa'd, Uhud'un arkasından cennetin kokusunu aldı, ona gidiyor. Ensara da selam söyle, de ki Akabe'de verdikleri sözü unutmasınlar. Onlar bugün Uhud'un meydanında o söze yakışmayan işler yaptılar. Ensara söyle, Akabe'de verdikleri o sözü unutmasınlar. Ve bunun üzerine vefat eder Sa'd İbni Rebi. Böyle bir yiğit. Efendimiz'e bunları getirince Muhammed İbni Mesleme aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşlarını dökecek orada. Abdurrahman İbni Af'a bakacak. Onun kardeşi ya, o da o halde. O da hıçkırıklar içerisinde kardeşinin arkasından gözyaşı dökecek. Böyle yiğit bir insanı gerçekten aşere-i mübeşşere içerisinde bütün tüccarlara örnek olabilecek bir kametin sahibi olan Abdurrahman İbni Af'a kardeş kılacak. O akşamdır
Bu rivayet

Ayet de Abdurrahman İbni Af tarafından bize aktarılır. Bizatihi kendisi bize söyler. Vardım diyor evine. Akşam oldu. Geldi oturdu önüme. Ey kardeşim dedi. Kardeşlik söz ile olmaz. Madem Efendimiz bizi birbirimize kardeş kıldı. İşte benim malım şu şu şu. Yarısı senin, yarısı benim. Tam ortadan ikiye ayıracak. İşte bu benim evim. Tam ortadan ikiye ayıracak. Yarısı senin, yarısı benim. İki tane hanımım var. Tesettür ayeti halen nazil olmamış. Gel bak. Hangisini istersen onu seç. Ben onu boşayayım. İddet süresini bekle. Onunla sen evlen. Anlamak da anlatmak da zor biliyorum. Ama bu. Bu Sa'd İbni Rebi'nin kardeşlikten anladığı bu. Biz ne anlıyoruz kardeşlikten bilmiyorum ama onun anladığı bu. Onun bu tavrı takdire şayan bir tavırdır. Övülecek bir tavırdır. Örnek alınacak bir tavırdır. Ama benim canım kardeşlerim, o tavrın karşısında Abdurrahman İbni Af'ın tavrı en az Sa'd İbni Rebi'nin tavrı kadar mühim bir tavırdır. Ne demiştir Abdurrahman İbni Af? Söz şu: Allah'ım, kardeşim, Allah senin evini, eşini, bütün malını bereketlendirsin. Sen bana pazarın yolunu göster, bir de bir if ver. Ne kadar ısrar etmişse Sa'd İbni Rebi, Abdurrahman İbni Af'ın tavrı budur. Yaslanmadan yürümeyi öğrenmiştir çünkü o yolunun rehberi olan aleyhissalatü vesselam efendimizden. Allah adına hicret etmiş. Abdurrahman İbni Af akıllı tüccardır. Ecrini burada alıp da ahirette o ecirden eksiltmeyi düşünür mü? Hepsini ahirete bırakacaktır. Sen bana bugün için bir şey verme. Bana bir if ver, bir de pazarın yolunu göster. O tavır var ya, o tavır. O Sa'd İbni Rebi'nin o destansı tavrı kadar mühim bir tavırdır. Bugün belki de aramızdaki kardeşlik hukukunun işletilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. İki taraf da aynı olacak ki bu iş yürüsün. Abdurrahman İbni Avf şunu da diyebilirdi: ben iman adına malımı terk ettim, servetimi terk ettim, evimi terk ettim, işimi terk ettim, aşımı terk ettim. Sen de Müslümanım diyorsun, elbette ki vereceksin bana. Hayır, bunu demiyor. Onu Müslümanlar için terk etmemiş, Allah için terk etmiş. Müslüman için terk etseydi Müslümanlara fatura etme hakkı olurdu. Allah için terk eden birinin Allah'tan başkasından bir şey bekleme hakkının olmadığını bilir ve bu bilinçte yürür. Abdurrahman İbni Af ertesi sabah kardeşinin gözetiminde Beni Kaynuka Çarşısı'na varır. Pazarı öğrenir, bir de ip alır, başlar hamallığa. Bir gün, iki gün, üç gün. Fazla yok, inanın fazla değil. Sırtında taşır, ufak bir sermaye edinir. Köyden gelen bazı ürünleri alır satmaya başlar pazarda. 10 gün geçmemiştir ki kendine bir ev kiralar. Aradan bir hafta geçmeden de bir ensari hanım ile nişanlanır. Düğün yapacak. Damatlıklarını giymiş, güzel güzel kokusunu sürmüş. Damatlıklar Medine'de zeferan isimli bir koku sürünürler. Kim o kokuyu duysa onun damat olduğunu bilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda. Efendimiz o kokuyu duyar duymaz yüzünde tebessüm belirir. Abdurrahman der, ne iş? Ya Resulallah, evleniyorum der. Kimle? Ensari bir hanımla. Ne kadar mihir verdin? 5 dirhem. Nereden buldun? Çalıştım ya Resulallah. Eller açılır, orada bir duada Abdurrahman'a gelir. Alal acele Abdurrahman İbni Af'ın evlenmesi, ben öyle anlıyorum, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum. Sa'd İbni Rebi'yi teskin etmek içindir. O teklifi sundu ya,
benim kardeşimin yüreği mahzun olmasın, evleneyim, hiç değilse o manada da aklında

kardeşine feda etmesidir. Kendine ait olan bir şeyden bile vazgeçmesidir. Kardeşlik hukukunun kodlarını öğreniyoruz Asr-ı Saadet'ten. Bunun nasıl olacağına dair yine bir uç örnek vereyim. Yine anlamak da zor, anlatmak da, ama böyle bir örnek üzerinden de bu hukukun temel kaidesini anlamış olacağız. Olay birkaç kaynakta geçer. En detaylı bize anlatan Hakim Müstedrek'inde anlatır. Olayın ravisi Huzeyfetül Adeviye'dir. Bu anlatacağım meseleyi de merhum Mehmet Akif o kadar güzel anlatır ki Safahat'ta, ilgilenen oradan açsın okusun. O da şiir lisanıyla çok farklı anlatır bu rivayeti. Üç isimden bahseder Huzeyfetül Adeviye. O üç isimden bir tanesine bir şerh koymamız lazım. Ama ben ondan aktaracağım için direkt o rivayette geçtiği şekliyle anlatacağım. O üç isim İyaş İbni Ebi Rebi'a, Huzeyfetül Adeviye'nin amcasının oğludur. Haris İbni Hişam, Ebu Cehil'in öz kardeşidir. Nasıl isimlerden bahsediyoruz, dikkat buyurun. Üçüncü verdiği isim İkrime İbni Ebi Cehil'dir, Ebu Cehil'in oğlu. Ancak başka kaynaklarda biz biraz sonra Hakim'in müstedrekinde aktardığı bu rivayetin farklı bir halini İkrime İbni Ebi Cehil için savaşın sonlarına doğru vefat ettiğine dair okuruz. Dolayısıyla orada bir karıştırma vardır kaynaklarda, ama biz olayın isimler kısmına değil mesaj kısmına bakıyoruz. Huzeyfetül Adeviye aktarıyor bize Yermuk Savaşı'nın sonları ve ben savaş meydanında şehitlerin arasında geziyorum. Elimde bir su matarası var. Baktım amcamın oğlu İyaş İbni Rebi'a, onun öz amcasının oğludur. Vardım yanına, yaralanmış. Mataramı açtım, ağzına suyu ulaştırdım. Tam suyu içecekken arkadan bir ses su su diye inleyince amcamın oğlu tek bir yudum almadı. Var git dedi, onun ihtiyacı benden daha fazla olabilir. Gittim, baktım Haris İbni Hişam, Ebu Cehil'in kardeşi. Neyden ne çıkarmış bu medeniyet, gelin görün. Ebu Cehil'den bahsediyoruz, kardeşinin isarından bahsediyoruz. Biraz sonra oğlundan bahsedeceğiz. Haris İbni Hişam'ın ağzına götürdüm suyu. Yine bir su su sesi duyuldu, Haris de içmedi. Aynı söz onda da, var git o sesin sahibine, belki o benden daha ihtiyaç halindedir. Gittim diyor, baktım İkrime İbni Ebi Cehil. İkrime ki 21 yıl boyunca İslam davetinin en büyük düşmanı olmuş. Kendisi Yemen'den hanımı Ümmü Hakem tarafından ikna edilip getirilip Aleyhissalatü vesselamın önünde iman ettiği zaman ne diyecek biliyor musunuz? 20 küsür yıldır Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın yürüdüğü yollara diken serpilecekse serpen bendim. Ona karşı kılıç kullanılacaksa kullanan bendim. O davete karşı düşmanlık yapılacaksa en öndeki bendim. Ama şimdi ben ona hayran olanlardan biri oldum. Ve İkrime İbni Ebi Cehil'in ağzına götürüyor matarayı. O da içmeden orada ruhunu teslim ediyor. Huzeyfe diyor, koştum Haris'e, baktım o da vefat etmiş. Koştum İyaş'a, amcamın oğluna, ona yetişirim diye, o da vefat etmiş. Elimde matara kaldım Yermuk'un meydanında. Döndüm onlara, dedim ki heniyen lekum, size afiyet olsun. Benim elimden su içeceğinize siz şehadet şerbetini içtiniz. Kardeşlik bu. İsar bu. Nasıl söylenir? Nasıl anlanır bilmiyorum. Eğer insan bu meseleyi anlarsa, emin olun sahabenin yaptığı bu iş tarihte olmuş bitmiş ve orada kalacak bir iş değil. Bir anlasa kardeşinin değerini, imanın ona biçmiş olduğu kıymeti anlasa ve Allah'ın ondan istediği kardeşlik hukuku çerçevesinde

0: ve ondan istediği şeyi anlasa hal bambaşkadır. Başka bir örnek daha anlatayım size. Bu örnek de zor bir örnek. Nasıl anlarsınız, nasıl anlatırız, nasıl anlaşırız bilmem. Sahabe isim vermiyor. İsim vermediği zaman o rivayetlerde anlarız ki o rivayetin içerisinde olumsuz bir şey var. Bu sahabenin edebidir. O olayla anılmasın o sahabi. Onun için rivayetlerde falan kişi, filan kişi, bedevinin biri, Araplardan bir adam diye geçen rivayetler genelde bu maksatladır. Sahabi edebiyle o olumsuz tablo içerisinde o isim bilinmesin diye söylenmemiştir. Ashabtan birinin yaptığı evlilikte sıkıntısı var. Hanım geçimsiz mi geçimsiz biri ve bunu arkadaşlarından bilmeyen yok. Duyulunca arkadaşları o sahabiye diyorlar ki boşa gitsin, bu dert çekilir mi? Bak adam, kadın sana dünyayı zindan etmiş. Boşa, başka biri evlensin, senin yakanda ondan kurtulsun. O sahabi ne diyor biliyor musunuz? Benim hanım çok geçimsiz biri. Korkarım ki boşarım, gider başka bir kardeşimin başına bela olur. Ben tutayım onu nikahımın altında, başkasına vermesin zararı. Bu nasıl bir kardeşliktir Allah aşkına? Dedim ya, anlamak da zor, anlatmak da zor. Bir müddet sonra o hanım vefat eder. O sahabi gider kabrinin başında durur. Üç kez boşsun, boşsun, boşsun der. Derler ki öldü zaten, nikah gitti. Biliyorum der. Öyle dedim ki cennette başıma bela olmaz. Sahabinin dünyasında bu. Ama orada o kardeşlik adına söylediği şey, inanın çok önemli bir şey. Boşamak kolay, boşayabilir. Tersi de mümkündür. Hanım da aynı şeyde olabilirdi, durumda olabilirdi. İsardır aslında orada sahabenin yaptığı. Aman ben tutayım da başkasının başına bela olmasın. Ve bunu yaparak aslında alacağını almıştır. Bunu yaparak örneklik adına bize çok şey söylemiştir. İnşallah duyanlardan olmuşuzdur. Kardeşlik meselesinde kardeşiz. Aynı toplum içerisindeyiz. Birbirimize karşı sıkıntılarımız olmaz mı? Olabilir. Birbirimize haksızlık yaptığımız zaman, haklarımıza girdiğimiz zaman bunun telafisinin de yolunu bilmemiz lazım. Asla bu konuda kibre, büyüklenmeye kapı açmamak lazım. Bir kardeşin için izzeti nefsini ayaklar altına almayı bilmen lazım. Bunu yaptığın zaman sen o hukukun gereğini yerine getirmiş olursun. Kimin gibi? Ebu Zer gibi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok sever Bilal'i. Zaten düşkünlerin, fakirlerin dostudur Ebu Zer. Her zaman da öyledir. Ama nasıl olmuşsa aralarında bir tartışma olmuş. Artık Ebu Zer'in damarına dokunmuş. Uskut yebni sevda demiş. Sus ey siyah kadının oğlu. O kadar zoruna gitmiş ki Hazreti Bilal'in. Hiçbir şey dememiş. Gelmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah, Ebu Zer'le konuşuyorduk. Şöyle bir mesele vardı, bir anda bunu dedi bana. Çabuk Ebu Zer'i çağırın. Anında Ebu Zer huzuru risalete gelecek. Efendimizin tepkisi Ebu Zer için ne demişti? Yerde gökte doğruluk bakımından Ebu Zer gibisini görmemiştir. Onun verası İsa'nın verasına benzer. Bunu demiş Hazreti Ebu Zer için. Ama aynı Ebu Zer'e şunu da diyecek. Ey Ebu Zer, senden cahiliyenin kokusu geliyor. Bu söz cahiliyeye ait bir sözdür. Sen nasıl kalkar da bir kardeşini derisinden dolayı, dilinden dolayı, kavminden dolayı, kabilesinden dolayı kınayabilirsin. Böyle bir hakkın var mı? Senden cahiliyenin kokusu geliyor. Hiçbir şey söylemiyor Hazreti Ebu Zer. Çıkıyor oradan, varıyor Bilal'in evine. Koyuyor başını Bilal'in kapısının eşiğine. Bilal diyor, seni ve Allah Resulü'nü gadaplandıran o sözü söyleyen şu ağza o ayağı basmadıkça bu baş senin eşiğinden kalkmayacak. Bilal diyecek ki kalk diyecek, kabul ettim, özrünü kabul ettim, vallahi kaldırmam diyecek başımı. Hazreti Bilal bakacak ki kalkmıyor, yavaşça ayağını şöyle bir dokunduracak ağzına, öyle kalkacak Bilal, sarılacaklar, helalleşecekler. Kardeşlik, hata ettiniz, büyüklenme yok. Alacaksın nefsini ayaklar altına, varacaksın ayağına, elini öpeceksin, ayağını öpeceksin, gönlünü alacaksın, o hakkı öte tarafa bırakmayacaksın. Hazreti Ebu Zer bunu bize öğretti. Neler neler söyleriz, neler neler. Asr-ı saadet ve kardeşlik dediğimiz zaman her sayfasında bir destan olan o yiğit insanlardan neler anlatılır. Bizlerin kardeşliğinde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesine parmak basmak istiyorum. En büyük sıkıntımız bugün kardeşliğimizi yiyip bitiren, bir kurt gibi kemiren şey gıybet hastalığıdır. Üç Müslüman yan yana geliyor. Biri yanlarından ayrılır ayrılmaz iki Müslüman başlıyor onun müzakeresini, müzakere denir mi ona bilmiyorum, onun değerlendirmesini yapmaya. Duydun mu ne dedi? Şöyle dedi, böyle dedi. Sözler arka arkaya geliyor ve o gıybet kardeşliğin içerisinde var olan o güzel havayı, o muhabbeti yiyip bitiren bir kurda dönüşüyor. Peki hepimiz biliyoruz gıybet haram olduğunu. Bilmeyen var mı içimizde? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyor muyuz gıybet ettiğimiz zaman Allah gıybeti nasıl değerlendiriyor Hucurat suresinde? Ölmüş bir kardeşinizin etini yemiş gibi. Bunu bilmeyen var mıydı? Benden mi duydunuz? Hepiniz biliyorsunuz. Buna rağmen niye yaparız gıybeti? Niye gıybeti biz ruhlarımızın gıdası olarak anlarız? Etmesek çatlayacağız olarak görürüz. Muhakkak etmemiz lazım gibi değerlendiririz. Bunun yolunu gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize. Bir örnek aktaracağım size. Son örnek olarak arkasından ilkeler söyleyeceğim. O örneğin üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğin devamiyeti için, gıybetin izalesi için, hukukun daha da güzel yerlere taşınması için çok önemli şeyler söylüyor. Aslında bildiğiniz bir rivayet ama olaya biz bu pencereden baktığımız zaman alacağımız çok daha farklı şeyler olacak. Hicretin 5. yılı, Beni Mustalik gazvesine çıkıyor Müslümanlar. Hani Ayşe anamıza İftira atılan o büyük hadise var ya, ifk hadisesi, o hadise de bu yılda ve bu gazve sırasında oluyor. Bu Beni Mustalik gazvesi bu manada çok bereketlidir. 3-5 tane farklı ve önemli olaya yataklık etmiş, sebep olmuş bir gazvedir. Müreysi kuyusunun başında Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun süre kalmak için konakladı. Dikkat buyurun. Orada uzun süre kalacak. Su almak için Müslümanlar, sahabiler sıraya girmişler o kuyunun başında. Hazreti Ömer'in bir kölesi var. Muhacir o. Cahcah İbni Mesud. Ensardan da başka birinin hizmetlisi var. Hazreçli o. Sinan İbni Weber. Bu iki hizmetli su çekme sırasında sıra senindi benimdi tartışmasına girerler. Yok senin hakkın benim hakkım derken bir anda ortam gerilir. Birbirleriyle yaka paça olurlar. Sinan yetişin ey ensardır. Cahcah yetişin ey muhacirdir. kardeşlik destanı yazan o isimler bir anda karşı karşıya gelir. Olur mu? Olur. Biz meleklerden bahsetmiyoruz. Beşerden bahsediyoruz. Hatalarıyla beşere sultan olmuş bir nesilden bahsediyoruz. Dikkat çekmemiz gereken nokta o. O gerginliği körükleyen Yahudiler, Yahudi asıllı ama o anda münafık, artık münafık olanlar, işte başlarında İbn-i Selül ve adamları körüklemeye başlarlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam duyar duymaz toplar o insanları. Söz şudur: Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı mı? Müslüman olduktan sonra cahiliye davası mı? Bunu deyince yangın söner. Ensar da muhacir de yaptıkları hatayı anlarlar. Efendimiz bir müddet daha orada duracak. Orada dururken münafıklar boş durmuyor. Bir miktarı gidiyor Ensar'ın yanına. Onları biraz daha ateşlemeye çalışıyor. Ve diyorlar ki bakın, siz malınızı, işlerinizi, elinizde ne varsa her şeyinizi bu muhacir kardeşlerinizle paylaştınız. Onlar bir su sırasını size vermiyorlar. Kaşımaya başlıyorlar o şeyi. Ensardan bazıları da münafıkların o sözlerine kanar gibi oluyor. Aslında ortada bir şey yoktur ama bir meyil oluşuyor ve bir anda gıybet kazanı orada kaynamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin yolunu gösterecek bize. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Şimdi toplasa sahabeyi, iki tane hadis söylese, hatta bir tane, bir ayet okusa gıybetle alakalı, yüreklerindeki o sıkıntıyı yine giderecek. Ama Efendimiz onu yapmıyor. Niye? Çünkü biliyor Efendimiz, yıllar sonra gelecek onun ümmetinden olanlar ne ayet kesecek onları ne hadis. Biz işte bildiğimize rağmen halen yapmıyor muyuz? Fiili bir şey gösterecek bize, fiili. Haydi diyecek, yürüyün. Alacak askeri önüne, 5-6 saat durmadan yürütecek. O sıcakta, o zor şartlarda hiçbir yerde durmadan orduyu yürütecek. Yürüyecek ensar muhacir, öyle bitkin bir hale gelecekler ki ferleri yok ki konuşsunlar. İlk istirahat için verdikleri yerde de ensar da muhacir de istirahat edip uyumaya başlayacaklar. Kalkacaklar, hiçbir şey yok içlerinde. Ayaklarında derman kalmamış, konuşmaya mecalleri mi olur? Niye biz gıybet ediyoruz biliyor musunuz? Bizim çok boş zamanımız vardı onun için. Biz boşuz. Hepimiz zamandan şikayet ediyoruz. Ama hepimizin hayatında gıybet var. O zaman zamanda suç yok. Bizde bir sıkıntı var. Eğer yorulsak, eğer hizmette koşsak, eğer biz de o sahabi gibi duraklardan duraklara yürüsek, ayaklarımızda derman kalmayacak bir şekilde biz gayret etsek, inanın bizim hayatlarımızda da bu manada bir boşluk olmayacağı gibi gıybet diye bir derdiniz de olmaz. Evde hanımınızla derdiniz mi var? Çocuklarınızla derdiniz mi var? Kendinizle derdiniz mi var? İlacını söyledi Efendimiz. Hizmette koşun, koşun, öyle bir koşun ki böyle bir şeye asla hayatınızda yer kalmasın. Kardeşliği yürütmenin, devam ettirmenin yolu da budur. Siz yetiştirmeniz gereken bir iş olsa, kavuşmanız gereken bir durum olsa, söndürmeniz gereken bir yangın olsa, Allah aşkına birbirlerinizle uğraşmaya mecaliniz kalır mı? Ne oluyor? Bizim öyle bir derdimiz olmadığı için oturuyoruz ve başlıyoruz onu götürmeye, onu getirmeye. Alimler kalmıyor, hocalar kalmıyor, cemaatler kalmıyor, şahıslar kalmıyor, akrabalar kalmıyor. Aklımıza kim gelirse hepsini meydana getirip eleştiriyoruz da eleştiriyoruz. Eleştiri olsa yine dert değil, o eleştiri de değil, o başka bir şey. Onun yolu ne? Hak ile meşgul olacaksın ki batıla hayatta yer kalmaz. İmam-ı Şafii'nin sözüdür. Kendini hakla öyle meşgul et ki batıla hayatta hayatında yer kalmaz. Eğer biz hak ile meşgul olursak Allah'ın izniyle olacak olan bellidir. Allah hepimizi hakla meşgul etsin. Hayatımızda batıla yer bıraktırmasın inşallah. Arkadaşlar, kardeşler, çok şey söylenir ama ben 5 tane temel ilke söyleyerek dersi noktalandırayım. Kardeşlik hukukuna ait bize ashabın hayatından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinden ilham alınarak ortaya çıkarılmış 5 ilke. Belki birer ikişer cümleyle açılabilir ama gerçekten açmadan da anlayabileceğimiz kadar net ve bize bu manada mesaj verecek nitelikte. 1. İmren ama kıskanma. 2. Yarış et ama çelme takma. 3. Eleştir ama karalama. 4. İyiyi alkışla ama dal kavukluk yapma. 5. Hizmet et ama bedel isteme. Kardeşlik hukuku bu. Bilmiyorum, belki başka şeyler eklenebilir. Benim aklıma gelenler bunlardı, bunları yazdım. Tekrar edeceğim. 1. İmren ama kıskanma. İmrenme hakkımız var ama kıskanma hakkımız yok. Şimdi hepimizi Allah farklı şekillerde, farklı kabiliyetlerle donattı değil mi? Kabiliyetsiz insan var mıdır? İnanın yoktur. Kabiliyetsiz olsa, işe yaramasa Allah niye yaratsın? Allah batıla haşa zaman ayırır mı? Batıl demek boş iş demektir. Eğer bir insan işe yaramıyorsa o boşuna yaratılmıştır haşa. Böyle bir şey yok. İslam'da, İslam inancında Allah'ın yarattığı her şeyin bir hikmeti vardır, bir manası vardır, hayatın içinde bir yeri vardır. Hepimize de Rabbimiz farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Şimdi o farklı kabiliyetlerimizi şöyle bir bakınca, bir bakıyoruz kimimizin sesi güzel, kimimizin siması güzel, cemali güzel, kimimizin hali güzel, kimimizin malı güzel, her birimizin farklı güzelliği var. Baktık kardeşimiz bizden 3-5 basamak üstte. İmren, ya Rabbi ne güzel, ne güzel vermişsin ona. Bana da verseydin ben de sana şükrederdim ama vermediğine de şükrolsun. En kötüsünden bunu de. Ama şunu deme. Ya Rabbi niye ona verdin de bana vermedin? Hakkın var mı onu demeye? İşte kıskanma odur, haset o zaten. Haset nedir? Allah'ın verdiğini verdiğine layık görmemektir. Peki haşa, Allah sana mı soracaktı verirken? O halde kıskanma hakkımız yok. Haset hakkımız yok. Hasedi hayatımızdan çıkarmak durumundayız. Haset ediyoruz, kıskanıyoruz. Tedavi mi etmek istiyoruz? Haset ettiğimizin hasetine dua edeceğiz. Bir kardeşimizin mesela bir kabiliyeti var. Sesi çok güzel, bülbül gibi Kur'an okuyor. Aman sesi kısılsın, aman böyle olsun, bunlar değil. Ona daha ya Rabbi sesine daha da güç ver. Nefesini güçlendir. Bunu söylemek kolay değil. Onu söylerken şeytan seni alacak, duvardan duvara vuracak. Ona inat söylesen, 10 gün 20 gün bunu devam ettirsen onunla kardeş olacaksın. Allah o içindeki hastalığı söküp atacak. Onun için birinci ilkemiz ne? İmren ama kıskanma. 2. Yarış et ama çelme takma. Hepimiz yarış ediyoruz. Bakın, tüccarız, yarıştayız. Talebeyiz, yarıştayız. Hayatın içerisinde hangi alandaysak yarıştayız. Biz yarışmacıysak yanımızdakinin de hakkı var. Niye çelme takalım? O da koşsun, sen de koş. Kim ne kadar gayret gösterirse alacağı odur. Koş, koşabildiğin kadar. Çatlayana kadar koş. Öyle koş ki bu koşmada bazen felin de kesilsin. Ama dönüp de yanındakilere şöyle bir vurma. Onları yarıştan alıkoyma. Bunu yaptığın zaman sen kardeşliği zedelemiş olursun. Ama birinci olmayı hedefle. Hedefin öyle olsun. Buna hiç kimse bir şey söyleyemez. Senin hedefin öyle olduğu zaman başka bir kardeşinin de aynı hedefi olacağını unutma. Onun için yarış et ama çelme takma. 3. Eleştir ama karalama. Eleştirme hakkımız var mı? Var. Her şeyi kabul etmek durumunda değiliz. Ama eleştirmeden önce de yapmamız gereken bir şeyler var. Gördünüz mesela bir kardeşinizin bir kusuru var. Bir adım atın fiili olarak. Kardeşinizi o işten alıkoymanın, o yanlıştan geri çevirmenin yollarını bir zorlayın. Yaptınız, baktınız ki olmuyor. O zaman eleştirin. Eleştirin ki belki o eleştiriyle iyileşir. Ama bunu yaparken asla ama asla onun şahsiyetini karalamayın. Onun iyiliklerinin hepsinin üzerini çizmeyin. Ondan adam çıkmaz demeyin. Üstünü çizip de onu toplum içerisinde rencide etmeyin. Onuruyla, izzetiyle oynamayın. Böyle bir hakkımız yok Müslüman olarak. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Burada şunu söyleyeyim. Bunu böyle bir hastalığımız var bizim. Kardeş deyince aklımıza şu geliyor. Eğer bizim cemaattense benim kardeşim ama değilse benim kardeşim değil. Yok öyle bir şey. 1,5 milyar bizim kardeşimiz. Onun cemaati, mensubiyeti, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. Değil mi ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kardeşimdir. Burada söylediğim hukuk aynen onun içinde geçerlidir. Eleştir ama karalama. 4. İyi alkışla ama dal kavukluk yapma. Gidip de adama şunu deme. Sen dünyanın en iyi adamısın. Sen olmasan var ya bu hizmet yürümez. Adamın baltayı vurdun onun sırtına. Eğer o adamda az bir şey insaf ve vicdan olsa toprak alır yerden bir avuç senin yüzüne çarpar. Bu söz söylenecek söz değildir. Ona sen iyilik mi etmek istiyorsun? Beğendiğin birisi var. Seviyorsun da Allah'a dua et. O bilmesin. Aç namazlarda ellerini. Ya Rabbi de şu kardeşim bak bir yola çıkmış. İyi şeyler de yapıyor. İyi şeyler yaptığına inanıyorum. Sen yükselen basamakları yüksek çıkan insanların düşme tehlikesi çok olduğu için ne olur ya Rabbi sen ayaklarını sabit tut. Ne olur sen onun ihlasını derinleştir. Ne olur sen onu muhafaza et. Aha yapılacak en güzel iyilik budur. Ne yapacaksın? Sen o adamın nefsini kabartıp da o adamı firavunlaştırıp bu ümmetin başına bela mı etmek istiyorsun? 10 defa o adama desen ki senden başka adam yok dünyada. 11. de adam diyecek ki öyle ya ben dünyanın en büyük adamıyım. Bu sefer adamın yanına yaklaşılmayacak. Yok mu Allah aşkına böyle şeyler aramızda? İçimizde var böyle şeyler. Ben hayalden bahsetmiyorum ki. Burnundan kıl aldırmayan insanlar var içimizde. Ama o insanları biz bu hale getirmişiz. Şişirmişiz, şişirmişiz. Şimdi indirmek kolay olmuyor. Şişirme ağırlığında kalsın. Dal kavukluk yapma. Dua et ona. O ona verilecek en büyük ödüldür. Hukukun gereği bakın eleştiriyle dal kavukluk arasındaki dengeyi aslında söylemiş olduk. 5. Hizmet et ama bedel isteme. Allah'tan iste. Kesmesin seni hiçbir şey. Ne verirlerse versinler. Ne verirlerse. Allah'ın verdiğinden daha mı iyi? Haşa. Ne verecekler Allah aşkına? Bu dünyada ne verirlerse aklınıza ne geliyorsa ne verirlerse versinler. Allah'ın verdiğinin yanında nedir ki? O zaman niye biz bu dünyada isteyelim ki? Hizmetimizin bedelini Rabbimizden bekleyelim. Eğer hizmet ona aitse, onun içinse. Bu 5 tane ilkeyi hayatımızda şöyle bir dirilsek. Kardeşlerimizle kardeş olduğumuzun bilincinde olsak. ve bu bilinci hayatımızdan çıkarmadan muhafaza etsek, inanın halimiz, ahvalimiz çok farklı olacak. Allah bize böyle kardeşlikler nasip etsin. Size şunu tavsiye ediyorum somut olarak. Bakın buraya geliyorsunuz beraberce, bir sofraya talip olmuşuz. Benim işte ağzım biraz laf yapıyor diye kürsüyü ben işgal etmişim. Allah hakkını verecek insanları inşallah buraya çıkarttırsın. Ben de içinizden biri olayım. Ama şimdi kimse olmadığı için ben fırsattan istifade konuşuyorum. Biz bu fırsatı, bu güzel sofrayı, beni falancayı filancayı değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, ashabın hayatını anlamak için, tanımak için burada bulunuyoruz. Amacımız da o. Madem böyle, gelin şu kardeşliği biz kendi aramızda bir diriltelim. Şurada herkesin bir kardeşi olsun. Herkes kardeşinin namazı konusunda bir hassasiyet sahibi olsun. Bir gün sen ara onu, bir gün o arasın seni. Sabah namazları ara. Bazen şöyle gece 3'te falan ara, bir gece namazı için ara. Varsın kısım bazı günler, ama böyle bir şeye alıştıralım birbirimizi. Biz muhacir ensar kardeşliğinin o destansı halini şu an yaşayacak durumda değiliz. İnşallah o seviyeyi de kazanırız. Ama bu iş seviye işidir ve bu iş basamak basamak elde edilir. Hiç değilse bunu yapalım. Mesela kardeşlerimize ayda bir kitap hediye edelim. Okuması için teşvik edelim. Kardeşlerimizin çocuklarıyla biz ilgilenelim. Kardeşimiz de bizim çocuklarımızla ilgilensin. Biz kendi çocuklarımıza belki veremeyeceğimiz tesiri başka bir kardeşimiz verebilir. Bu hukuku ve bu güzelliği aramızda şöyle bir çoğaltalım inşallah. Bu konuda zihinlerinizi biraz zorlayın. Ne söylerseniz teklif adına bu kardeşiniz hazır. Burada inşallah bir model oluşturalım bu kardeşlik adına ve bu model halka halka bütün 1,5 milyarlık kardeşlerimize yayılsın inşallah. Allah bu güzel ailenin, bu 1,5 milyar ailenin içerisinde olmanın şerefini ve değerini unutanlardan etmesin. Bizi küçük işlerin adamı değil, böyle büyük işlerin, büyük sevdaların adamı eylesin. Rabbim istifade ettirsin, istifade edenlerden eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Bey Pazarı. Bey Pazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Bey Pazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları

0: Ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
6: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
9: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
10: Radyo Tiyatrosu.
11: Değerli dinleyiciler, bugün sizlere iki oyun sunacağız. İlk oyunumuz Kale Fethi'ne Götüren Rüya.
12: O Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşları

0: Marmara bölgesindeki fetih hareketlerini sürdürüyor, Bizans tekfurları birer birer ortadan kaldırılıyordu. En son Samandıra Kalesi de ele geçirildikten sonra yeni hedef olarak Aydos'a yönelmiş ve kaleyi muhasara etmişlerdi. Aydos Kalesi en sakin gecelerinden birisini yaşıyordu. Etrafta adeta hayat belirtisi yok gibiydi. Mazgallardaki nöbetçiler dahi rehavete dalmış, kendilerini uykunun kollarına teslim etmişlerdi. Kale kumandanı Aydos Tekfur'un kızı da yatağında derin bir uykuya dalmıştı.
1: Hayır, hayır, imdat! Kurtarın beni, kurtarın!
2: Tanrı aşkına uyanın küçük hanım, uyanın, lütfen uyanın. Anlaşılan kızcağız kötü bir rüya görüyor. Tabii Türklerin devamlı saldırısı küçük hanımın sinirlerini bozdu. Sonunda rüyasına girdi işte. Küçük hanım, küçük hanım uyanın efendim.
1: Ne oluyor? Neden uyandırdın beni Mari?
2: Affedersiniz küçük hanım ama uykunuzda bağırıp duruyordunuz. Sanırım kötü bir rüya görüyordunuz.
1: Haklısın Mari. Gördüğüm rüya hem kötüydü hem de çok güzeldi.
2: Tanrı rüyanızı hayret edilesin küçük hanım.
1: Rüyamda kendimi bir çukura düşmüş olarak gördüm Mari. Kurtulmak için çırpınıp duruyordum. Ama bir taraftan da çamura batıyordum. Baktım kurtulamıyorum. İmdat diye bağırmaya başlayınca birden iri yarı, yakışıklı, boylu poslu bir Türk cengaveri çıktı ortaya ve beni kolumdan tutarak çukurdan kurtardı.
2: Demek kurtarıcınız bir Türk'tü ha? Olacak şey değil doğrusu.
1: Evet Mari, bir Türk'tü. Ama ne Türk? Her Bizanslı kızın rüyasını süsleyecek kadar yakışıklı ve yiğit bir Türk cengaveriydi.
2: Şu işe bak. Türkler kalemizi ele geçirmek için günlerdir muhasara yapıp bizlere korku yaşatırken rüyanıza giren bir başka Türk de sizi bataklıktan kurtarıyor ha?
1: Evet Mari. Hala rüyamın etkisi altındayım.
2: Her ne olursa olsun babanız Tekfur Hazretleri rüyada da olsa size bir Türk'ün kurtardığını duymasın efendim. İnanın kıyameti kopartır.
1: Saçmalama Mari, bu bir rüya.
2: Olsun dedim ya, rüyada da olsa babanız bir Türk'e hayran olduğunuzu duymamalı. Biliyorsunuz şu anda kalemiz Türkler tarafından muhasara altına alınmış durumda. Gece gündüz saldırıp duruyorlar. Türkler ne istiyorlar ki bizden?
1: Ne isteyecekler? Kalemizi istiyorlar tabii.
2: İsteseler de alamazlar ki. Tekfur efendimiz ve askerlerimiz Türklerin hakkından gelir. Kalemizi onlara teslim etmeyiz.
1: Bizimkiler istediği kadar dirensin Mari. Türkler eninde sonunda kalemizi ele geçirecekler.
2: Nereden biliyorsunuz küçük hanım?
1: Çünkü rüyamda beni çukurdan kurtaran o yakışıklı Türk cengaveri bana pek yakında Aydos Kalesi'ni fethedeceğiz. O zaman siz benim cariyem olacaksınız dedi.
2: Bakıyorum da rüyanızdaki bu Türk cengaveri sizi bayağı etkilemiş küçük hanım.
1: O yakışıklı, boylu poslu Türk'ü sen de görsen hayran olurdun Mari.
2: Sizi bilmem ama babanız Tekfur Hazretleri rüyanıza giren bu erkeğin Türk olduğunu bilmesi iyi olur. Zira şu anda hala Türklerle savaş halindeyiz küçük hanım.
3: Şu Türklerin Allah Allah diye bağırması yok mu? Çok korkutuyor beni.
4: Sorma arkadaş, seni mi beni mi? Onlar bağırdığı zaman elim ayağım kesiliyor abi. İçime dehşetli bir korku giriyor.
3: İşte yine başladım. Korkudan tüylerim diken diken oldu ya.
4: Korkacağına ok at, ok. Bak Türkler nasıl korkusuzca saldırıyorlar.
1: Duyuyor musun Mari? Türklerin şu meşhur Allah Allah nidalarını duyuyor musun?
2: Duymaz olur muyum küçük hanım? Duydukça korkudan küçücük yüreğim hop hop atıyor.
1: Yine kalemize saldırıyorlar değil mi?
2: Evet küçük hanım. Adeta intihar edercesine hem de. Az önce mahfuz komutanı söylüyordu. 50'ye yakın zayiat vermiş Türk askeri. Tabii bir o kadar da bizimkilerden ölmüş ya.
1: Ah Mari. Babam Tekfur boşuna direniyor. Keşke fazla kan dökülmeden kaleyi teslim etse.
2: Ama küçük hanım, bu kale öyle kolay kolay fethedilmez. Daha önce de birçok Türk beyi burayı almak istemiş de başaramamış.
1: Ama bunlar alacak Mari. Hem de rüyamda beni bataktan kurtaran o Türk yiğidi alacak bu kaleyi. Göreceksin bak.
2: Aman küçük hanım, böyle Türkleri savunur gibi konuşmayın. Biri duyar da Tekfur babanızı bir söylerse kızı demez sizi zindana atar. İşkenceler yaptırır.
1: Umurumda bile değil Mari. Ben sadece rüyamın yorumunu yapıyorum. Babamın kızması, beni zindana atması neticeyi değiştirmez.
2: Başladılar yine. Ölümüne saldırmaya başladılar. Tanrı aşkına bu daha ne kadar devam edecek böyle? Türkler kaleyi zapt edecek. İçeri girip bizi kesecek diye uyku bile uyuyamaz oldu.
1: Gel hadi. Seninle kale burçlarına çıkalım bari.
2: Aman küçük hanım, ne işimiz var burçlarda? Şu an orası cehennemden farksız. Kıyasıya bir savaş var orada. Türkler topla, tüfekle, oklarla burçlara saldırıyorlar.
1: Gel hadi, korkma, gel.
2: İyi ama ne yapacaksınız burçlarda?
1: Türk askerini görmek istiyorum.
2: Türk askerlerinin nesini görmek istiyorsunuz ki?
1: Rüyama giren o Türk cengaveri askerlerin içinde mi değil mi, ona bakmak istiyorum. Yürü.
3: Burada savaşın orta yerinde işiniz ne? Serseri bir top güllesi, bir ok size zarar verebilir. Durmayın burada. Odanıza gidin.
1: Korkma asker, bana bir şey olmaz. Peki.
3: Yine de kendinizi fazla göstermeyin, tamam mı? Vuruldum.
2: Gördünüz mü, zavallı asker okla vuruldu. Aman küçük hanım, sakının, bir ok da size gelebilir.
4: Saklanın, başınızı ortaya çıkartmayın. Türkler hücuma kalktı. Küçük hanım, küçük hanım, lütfen iç kaleye gidiniz. Tekfur babanız sizi burada görürse çok kızar bize. Siz bir tekfur kızısınız. Burada askerlerin içinde durmayınız.
1: Siz beni bırakın da saldıran Türk askerleriyle ilgilenin. Baksanıza, kale önüne kadar geldiler.
2: Şuraya bakın, elinde beyaz bayraklı bir Türk kaleye doğru geliyor.
4: Türkler hep böyle yapıyorlar. Önce akıl almaz bir şekilde ölümü göze alarak delicesine saldırıyorlar. Bizleri korkuttuktan sonra da görüşmeye gelip teslim olmamızı istiyorlar.
2: Dur bakalım, bu gelen ne isteyecek?
1: Görüyor musun Mari? Elinde beyaz bayrakla yağız atın üzerinde gelen Türk yiğidini görüyor musun?
2: Aman küçük hanım, yavaş konuşun. Burada Bizans askeri babanız için can verirken siz düşmanlarınıza olan hayranlarınızı neredeyse herkese ilan edeceksiniz.
5: Hey oradakiler! Aydos kalesindekiler! Sizlere sesleniyorum, hey!
1: Aman Allah, Mari! Aman Mari! Olamaz! Bu adam... Ben bu adamı tanıyorum.
2: Tanıyor musunuz? Nereden peki?
1: Evet, evet. Gayet iyi hatırlıyorum. Bu o. Oh, bu Türk yiğit benim dün gece rüyamda gördüğüm adam.
2: Neler söylüyorsunuz küçük hanım?
1: Evet, evet. O. Oh, sahi söylüyorum Mari. Dün gece rüyama girip beni bataktan kurtaran yakışıklı Türk cengaveri bu. Aman Allah'ım. Olamaz. Şimdi karşımda o. Karşımda işte. Bütün heybetiyle orada duruyor.
5: Hey! Ben Abdurrahman Gazi. Komutanım Akçakoca'nın elçisi olarak tekfurunuzla görüşmek istiyorum. Söyleyin ona kale burçlarına gelsin. Diyeceklerim var.
6: Bekle orada. Tekfur hazretlerine haber verelim.
1: Duydun mu Mari? Adı da Abdurrahman Gazi'ymiş. Adı da kendi gibi güzel. Nasıl rüyama girip de beni elimden tutarak kurtaran yiğit. Beğendin mi?
2: Hakikaten de çok yakışıklı bir yiğitmiş küçük hanım.
1: Çabuk, çabuk bana bir kağıt kalem getir Mari.
2: Ne? Kağıt kalem mi?
1: Evet, evet, çabuk ol lütfen.
2: Delirdiniz mi küçük hanım? Burada kale burçlarında kağıdı kalemi ne yapacaksınız?
1: Bir not yazıp ileteceğim ona.
2: Ne? Çıldırmışsınız siz. Hakikaten çıldırmışsınız. Aşk gözünüzü kör etmiş sizin.
1: Tamam Mari, bana akıl verme de dediklerimi yap. Emrediyorum sana.
2: Peki baş üstüne.

0: Komutan. Seni dün gece rüyamda gördüm. Benim elimi tutarak bana yardım ettin. Eğer Aydos Kalesi'ni kansız bir şekilde fethetmek isterseniz, 2 gün sonra gece yarısı yanınıza birkaç asker alarak kalenin güney burcuna geliniz. Oradan aşağıya sarkıtılmış bir ip bulacaksınız. O ipe tırmanarak kaleye girersiniz. Size yardım edeceğim. Zira siz de dün gece rüyamda bana yardım etmiştiniz. İmza size hayran Aydos Kalesi Tekfur'unun kızı. Evet, notu yazdım. Mari.
1: Buyurun küçük hanım.
0: Çabuk bana bir okla yay getir.
1: Okla yay mı? Nereden bulacağım küçük hanım?
0: Git askerlerden birinden al hadi.
1: Peki efendim. İyi de niye çıldırdı galiba?
0: Şimdi bu notu güzelce rulo haline getirip okun ucuna saracağım. Sonra da Abdurrahman Gazi'nin ayaklarının dibine atacağım.
1: Buyurun küçük hanım, okla yay. Ne yapacaksınız pek merak ettim.
0: Birazdan görürsün ne yapacağım. Önce şu rulo haline getirdiğim notu okun ucuna iyice bir sarayım. Oldu işte. Şimdi de yayla oku atacağım.
1: Durun durun, şimdi atmayın. Bakın Tekfur babanız burçlara geldi.
2: Hey sen! Ben Aydos Tekfur'uyum. Söyle bakalım ne istiyorsun?
3: Ben Abdurrahman Gazi'yim. Komutanım Akçakoca'nın elçisi olarak konuşuyorum sizinle.
2: Anlaşıldı, ne istiyorsun?
3: Biz Türkler sabırlı, dirençli ve tahammüllü insanlarız. Değil 5-10 gün, 5-10 sene geçse de bekleriz. Ölürüz ama sonunda bu kaleyi teslim alırız.
4: Zor alırsınız. Sizden önceki Türk beyleri de muhasara ettiler. Ama ya ölüleri kaldı burada ya da çekip gittiler.
3: Ölüm bizi yıldıramaz Tekfur Efendi. Bilakis şehadet şerbetini içmek bizde şereflerin en yücesidir.
4: Aydos Kalesi sağlamdır. Duvarlardan giremezsiniz. Tek kapısı vardır. Biz açmadıkça da oradan giremezsiniz. Tavsiyem bu muhasaradan ve saldırıdan vazgeçin. Topraklarınıza geri dönün.
3: Biz bu kaleyi almayı biliriz Tekfur Efendi. Gel boşuna kan dökmeye sebep olma da kaleyi kendin teslim et.
4: Git komutanına söyle. Aydos Tekfur'u kaleyi teslim etmeyecektir de. Savaşacağız. Son sözüm budur.
0: Hayır, benim de bir sözüm vardır. Hey sen Abdurrahman Gazi, al bakalım.
5: Vay canına. Tekfur kızı Türk elçisine ok attı.
0: Mari, ok nereye gitti?
1: Ne olacak, o adamın ayaklarının dibine gitti. Keşke biraz daha hızlansaydın da kalbine gitseydi.
0: Saçmalama Mari. Benim amacım onu vurmak değil. Not yazılı oku ona ulaştırmaktı. Bak, Türk askerlerinden biri oka yazılı kağıdı görüp oku aldı. Yaşasın.
1: Evet evet, bak aldı senin Abdurrahman Gazi'ye verdi. O da okumaya başladı. Allah'tan Tekfur babam farkına varmadı.
6: Sana oku atan Bizanslı kız ucuna bir de name eklemiş Abdurrahman Gazi.
7: Name mi?
6: Hı hı.
7: Yani o sarışın dilber oku şahsımıza isabet ettirmek için atmamış mı?
6: Hayır efendim. Herhalde oku ucundaki kağıdı okumanız için size atmış.
7: Vay canına. Ver bakalım ne yazıyor.
6: Buyurun.
7: Bakalım neler yazmış şahsımıza. Bak hele. Bize sevdalanmış da biz farkında değilmişiz.
6: Hayırdır Abdurrahman Gazi?
7: Hayırdır inşallah. Hemen komutanımız Akçakoca ile görüşmeliyim. Notta yazılanlar oldukça önemli. Gidelim arkadaşlar. Aydos Tekfur'u kaleyi teslim etmeyi reddeder kumandanım.
8: O keferenin kaleyi uslu uslu vermeyeceğini tahmin ediyordum Abdurrahman Gazi. Madem Tekfur savaş istemiştir, o halde biz de savaşarak alacağız Aydos Kalesi'ni.
7: Kumandanım.
8: Buyur Abdurrahman Gazi.
7: Eğer destur verirseniz kaleyi savaşmadan da alabiliriz efendim.
8: Ya, öyle mi? Nasıl olacak bu Bre Abdurrahman Gazi?
7: Huzurunuzda söylemeye utanıyorum. Lakin bugün sarışın bir dilber ucuna not yazılı bir ok atmıştır ayağımın dibine.
8: Kimdir bu kız Gazi?
7: Şaşıracaksınız efendim ama Tekfur'un kızı.
8: Ya. Neler yazmış şahsınıza?
7: Bendenizi rüyasında görerek sevdalanmış.
8: Görüyorsun ya yiğit Abdurrahman Gazi. Yüce yaradan isterse herkesin kısmetini savaş alanında dahi verir. Peki sonra?
7: Bana olan sevdasından dolayı 2 gün sonra gece yarısı bize yardım ederek kaleyi teslim etmek istiyormuş.
8: Ya. Lakin bu bir tuzak da olabilir Abdurrahman Gazi. Sen ne düşünürsün bre?
7: Bir canım vardır, o da milletime, sultanıma ve Allah'ıma feda olsun derim. Eğer destur olursa Tekfur kızının teklifini kabul edip 2 gün sonra gece yarısı kaleye girmek dilerim.
8: Destur senindir Abdurrahman Gazi. Lakin sen askerimin yiğit gözde bir cengaverisin. Tedbirde kusur eylemeyesin. Tedbir için birkaç yiğit al yanına.
7: Baş üstüne kumandanım.
9: Komutanım Akçakoca destur verirse bir teklifte bulunmak isterim.
8: Buyur Konur Alp. Böyle zamanlarda istişare gayet önemlidir. Ne diyeceksen de.
9: Efendim, Tekfur kızı samimi de olabilir, tuzak kurmuş da olabilir. Bu yüzden işi garantiye almakta yarar vardır.
8: Doğru dersin Konur Alp.
9: Diyeceğim düşmanı gaflete verip şaşırtalım.
8: Bunun için bir planın var mıdır Konur Alp?
9: Elbette vardır. Abdurrahman Gazi Aydos Kalesi'ne girerken biz de içinde bulunduğumuz Samandıra Kalesi'ni ateşe vererek Tekfur'u geri döndüğümüze inandıralım derim. Böylece Bizanslılar kalelerini almaktan vazgeçtiğimizi zannedip tedbiri de elden bırakmış olurlar.
8: Ne dersin Abdurrahman Gazi? Bizce münasiptir.
7: Bizce de münasiptir. Böylece biz adamlarımla birlikte içeri daha rahat girer, sizlere kale kapısını rahat rahat açarız.
8: Madem öyle yiğitler, Allah-u Teala yardımcınız olsun.
10: Hey şuraya bakın. Türklerin kalesi Samandıra alev alev yanıyor. Koşun. Koşun.
11: Türkler gidiyor.
12: Hey neler oluyor? Niye bağırıp duruyorsunuz?
11: Şuraya bakın.
12: Niye bağırıyorsunuz diyorum size.
11: Türkler Samandıra kalesini ateşe vermişler. Alevler göğü sarmış. Görüyor musunuz?
12: Vay canına. Bu Türklerin kuşatmayı bırakıp geri dönmeleri anlamına geliyor. Başka türlü mümkünü yok, kalelerini ateşe verip yakmazlardı.
10: Artık rahat bir nefes alabiliriz değil mi efendim?
12: Evet. Bu mutlu güzel olayı kutlamalıyız. Kumandan, askere söyle içki içip eğlenmek serbesttir. İsteyen bu gece istediği kadar içip eğlenebilir.
9: Keferenin seslerini duyuyor musun Abdurrahman Gazi?
7: Konur Alp'in kale yakma planı işe yaradı. Tekfur'la askerleri çekildiğimizi zannedip çılgınca eğleniyorlar. Eğlensinler bakalım. Kaleyi zapt ettiğimizde de böyle eğlenebilecekler mi? Hadi arkadaşlar sessizce yürüyelim. Unutmayın, kalenin güney burcunun ayağına gideceğiz.
6: Kaleye oradan mı gireceğiz efendim?
7: Evet. Eğer bize olan sevdası hakikatse Tekfur kızı oradan bir ip sallandıracak kaleye çıkmamız için.
1: Bizimkileri duyuyor musunuz küçük hanım? Türkler geri çekildi gitti diye sevinçlerinden içki fıçısının içine düştüler adeta.
13: Salaklar, her fırsatta içiyorlar. Gel Mari, güney burcuna gidelim.
1: Ne yapacaksınız orada?
13: Oradan aşağıya ip sallandıracağım. Eğer yazdıklarıma inanmışsa rüyalarımın yiğidi Abdurrahman Gazi bu gece o ipe tırmanarak kaleye gidecektir.
1: Bence buraya boşuna geldik küçük hanım. Türkler kaleyi almaktan vazgeçip de gittiklerine göre Abdurrahman Gazi de ordusuyla birlikte gitmiştir herhalde.
13: Bilmiyorum Mari ama içimden bir ses Türklerin gitmediğini, bizlere bir oyun oynadığını ve Abdurrahman Gazi'nin de bu gece buraya geleceğini söylüyor.
1: Eğer Türkler geri çekildiyse Abdurrahman Gazi'nin işi ne burada küçük hanım? Siz rüyanıza bakmayın. Her rüya hakikat olmaz ki.
13: Hayır, gördüğüm rüya asla aldatmaz beni Mari. Zira o rüyada Abdurrahman Gazi bana kaleyi teslim aldıktan sonra seni alıp götüreceğim demişti.
1: Yanılmış olamaz mısınız?
13: Hayır, şu ana kadar rüyamda gördüklerim hep hakikat oldu. Bu da hakikat olacak. Abdurrahman Gazi kaleye güney burcundan girecek. İşte geldik. Yardım et de ipin ucunu şu burca bağlayalım Mari.
1: Peki. Siz uyuduğum için ben de delirdim galiba.
13: Tamam. Şimdi de ipin ucunu burçtan aşağı sallandıralım. At ipi aşağı Mari.
1: Peki efendim. Hadi.
13: Tamam. İp yere değdi.
1: Şimdi ne yapacağız küçük hanım?
13: Sen git artık. Beni yalnız bırak. Ben burada Abdurrahman Gazi'nin gelip ipe tırmanarak çıkmasını bekleyeceğim.
7: İşte kalenin güney burcu ayağına geldik. Aman ses çıkarmayın yiğitlerim. Tekfur'un askerleri her ne kadar sarhoşsa da tedbiri elden bırakmayalım.
14: Tabii. Abdurrahman Gazi, şuraya bak. Yukarıdan aşağıya uzatılmış bir ip var burada.
7: Demek Tekfur kızı sözünü tuttu. Yukarıda bize yardıma hazır bekliyor.
14: Ama bu bir tuzak da olabilir efendim. Dikkat edin.
7: Evet, olabilir. Ama yine de bu fırsatı deneyeceğiz. Savaşlar ancak cesaretle kazanılır.
14: Çok haklısınız.
7: Hadi bakalım. İlk ben tırmanıyorum yukarı. Sonra da sizler. Allah yardımcımız olsun yiğitlerim.
14: Amin.

0: İşte burca çıktık yiğitlerime. Ortada asker filan da gözükmüyor.
1: Evet. Anlaşılan hepsi kaçtığımızı zannedip içkilerini zıkkımlanıyorlar. Şunlara bak.
0: Daha iyi. Zıkkımlanıp sızsınlar. Hadi gelin. Gidip kapıyı açalım da askerlerimiz içeri girsin.
1: Ha, bir dakika Abdurrahman Gazi. Bak azilerde bir karaltı var.
0: Allah Allah. Kim acaba? Siz burada bekleyin beni. Kimsin sen?
2: Benim. Tekfur kızı. Siz de Abdurrahman Gazi misiniz?
0: Evet. Benim. Size teşekkür borçluyuz küçük hanım. Bizlere büyük yardımınız dokundu.
2: Namemi okudunuz mu?
0: Okudum.
2: Şimdi ne yapacaksınız?
0: Kale kapısını açarak askerlerimizi içeri alacağım. Ve sonra da sizin askerlerinizi kaleyle birlikte teslim alacağız.
2: Allah yardımcınız olsun. Ben odama gidiyorum.

0: Kalk bre Tekfur kafiri. Uyan.
1: Hayır. Neler oluyor? Sen de kimsin bırak usta? Şimdi seni dağıtayım da görkününü.
0: Sana kalk dedim bre Tekfur. Ben Türk cengaveri Abdurrahman Gazi. Seni ve kaleni teslim almaya geldim.
1: Siz Türkler gitmemiş miydiniz?
0: Kaleyi almadan mı bre Tekfur efendi? Hadi kalk düş önüme. Esirimsin artık.
1: Ya ama askerlerim nerede? İmdat! Muhafızlar, nöbetçiler! Neredesiniz?
0: Boşuna bağırma bre kafir. Sesleri duymuyor musun? Şu anda kale bütünüyle Türk askerlerinin eline geçti. Direnenler de kılıçtan geçiriliyor.
1: Peki ya kızım? Kızım?
0: O da benim esirim Tekfur. Ama gönlümün esiri.
2: Tekfur kızının rüyasında gördüğü Türk yiğidi Abdurrahman Gazi'ye olan sevdası böylece bir kalenin fethine yol açtı. O gece kaleye zahmetsizce giren Abdurrahman Gazi kapıyı açarak Akça Koca'nın kumandasındaki Türk askerini içeri aldı. Ve böylece Aydos Kalesi fazla kan dökülmeden Türk topraklarına katıldı. Abdurrahman Gazi Tekfur'la kızını ve eşyalarını da yanına alarak Osmanlı'nın hükümdarı Orhan Gazi'nin huzuruna götürdü.
3: Hikayeni kumandanın Akça Koca'dan duymuşumdur Abdurrahman Gazi. Bu yüzden gönlünü sana kaptıran Tekfur kızını sana bağışladım. Var evlen, ondan çoluk çocuk sahibi ol. Kendin gibi yakışıklı yiğitler yetiştir. Cihad için daha nice kaleler fethedilmesi lazım.
0: Ferman hükümdarımızındır.
2: Rüyasında gördüğü bir yiğide gönül vererek bir kale teslim etmek size her ne kadar akıl ötesi bir olay gibi geliyorsa da doğrudur. Osmanlı tarihçilerinin en eskilerinden olan Aşık Paşazade, Tevarih-i Ali Osman adlı eserinde Aydos Kalesi'nin fethini bu çerçevede anlattıktan sonra şöyle der. Hey azizler, bu menkıbeleri ki yazdım, vallahi hepsine bilgim vardı, ondan yazdım. Sanmayınız ki başkasından yazdım.
4: Değerli dinleyiciler, şimdi sunacağımız ikinci oyun Ezan Okuyan Ağaç.
5: Venedik. Traç Kalesi'nin Venedikli muhafızları endişeli, korkulu bir bekleyiş içindeler. Zira duydukları haber gerçekleşmiş, Elbasan Sancak Bey'i Evranosoğlu, İsazade Mehmet Bey kumandasındaki Türk akıncılarının kalelerini zapt etmek üzere yaklaşmakta olduğunu öğrenmişlerdi. Ama Venedikli askerlerin korkusu boşunaydı. Zira korkunun ecele faydası yoktu. Onlar korka dursun, Türk akıncıları olanca hızlarıyla Traç Kalesi'ne yaklaşıyorlardı.
6: Beyler, asilzadeler, şövalyeler, askerler, hepiniz beni dinleyin. Aldığımız haberlere göre Türk akıncıları kalemizi zapt etmek üzere buraya gelmektedir. Venedik doçu liman üssü olan bu kalemize büyük bir önem vermektedir. Zira bu kaleyi de kaybeder, Türklere teslim edersek, Mora ve Yunanistan'da olduğu gibi Venedik hakimiyeti de Arnavutluk kıyılarından da tamamen sökülüp atılacaktır. Bu Venedik'in Akdeniz'den silinip yok olması demek. Bu yüzden kalemizi sonuna kadar canla başla savunacağız. Ve Türk akıncılarına teslim etmeyeceğiz. Şimdi herkes görev yerlerine dağılsın. Nöbetlerde gözünüzü dört açın. Gece gündüz demeden aralıksız nöbet tutulacak. Türklerin pususuna karşı tetikte bulunmaktan başka çaremiz yok.
3: Yeniçeri günlerdir yoldadır. Ne gündüz ne gece demeden at üzerinde koşturduk. Ferman buyurulsa da bu gece istirahat etsek.
0: Sen ne dersin bre Yakup Ağa? Ağzından çıkanı kulağın işitmekte midir?
3: Bir kusur istemişse kafur.
0: Padişahımız efendimiz bizden Traç Kalesi'ni zapt edip Türk bayrağını burçlara çekmemizi istemişken bu yolda dinlenmek ne kelimedir Yakup Ağa?

0: beklemek yok mu? Savaşmaktan daha kötü be.
1: Evet öyle.
0: Her an Türkler bir köşeden çıkıp vuracakmış gibi korku içinde beklemek kadar kötü bir şey yok. Ne dersin Afiyet? Türkler kalemizi zapt edebilirler mi dersin?
1: Başka bir millet olsa mümkünü yok bu kaleyi alamaz derdim ama düşmanım Türklerse o zaman başka. Bak onlar alır işte.
0: Nasıl yani? Türklerin özelliği ne ki başka milletlerin teslim alamayacağı bir kaleyi onlar alabiliyorlar?
1: Türkler başka milletlere benzemez Oscar. Öncelikle dinlerine sonra da padişahlarına canı gönülden bağlıdırlar. Aldıkları bir emri her ne bahasına olursa olsun mutlaka yerine getirirler.
0: Demek çok disiplinli bir ordu
1: ha? Evet öyledir. Ayrıca ölüm korkusu düşünmeyen tek millet varsa o da Türklerdir. Zira ölüm onlar için korku değil, sevinçtir bir nevi.
0: Bu ne demek Alfred? Ölüm nasıl sevinç olur ki?
1: Oluyor işte. Ben de tam anlamıyorum ama onlar savaşta ölüp de şehit olanların en yüksek makama çıkacağına inanıyorlarmış.
0: Öyle de olsa saçmalık bu Alfred. Bana göre ölünce her şey biter. Hayat sona erer. Öyle değil mi?
1: Hiç bilmiyorum Oscar ama bildiğim bir tek şey var ki bu Türklerin çok korkusuz olmaları ve ölüme de güle oynaya gitmeleri.
0: Vay be. Desene işimiz var bu Türklerle Alfred.
1: Hiç sorma Oscar, hiç sorma. Ölümden korkmayan yüzlerce hatta binlerce Türk'ün üstümüze saldırdığını bir düşünsene. He? Kim başa çıkabilir ki onlarla?
0: Ya keşke anlatmasaydın şu Türklere be. Korkudan tüylerim diken diken oldu ya.
1: Hele bir de kendilerini, o Yeniçerileri gör de o zaman gör olacaklar Oscar. Tüylerini bilmem ama vücudun felç olup kazık gibi kalmazsa çok iyi.
0: Alfred, halk beni çıldırtmak mı istiyorsun? Nasıl bir şey ki bu Yeniçeri dediğin ha?
1: Nasıl bir şey mi? Ha? Daha ne olsun böyle dev gibi insanlar. Yahut da öyle görünüyor işte gözümse. Sanırsın ki sırım gibiler. Sanki kılıç kesmez, mızrak işlemez sanırsın. Hele bir de dövüşme sırasında göreceksin onları.
0: Sen onlarla dövüşmüş gibi konuşuyorsun.
1: Evet, daha önceki bir savaşta onlara esir düştüğümü unuttun galiba.
0: Evet. Ama bu anlattıklarını hiç duymamıştım.
1: Belli duymadığın Oscar, belli.
0: Bunları hiç duymasaydım be Afiyet.
1: Tam tersi, bilmende yarar var. Düşmanı tanımayan onunla savaşamaz.
0: Doğru. Peki başka ne gibi hünerleri var bu Yeniçerilerin?
1: At üzerinde giderken okla istedikleri hedefi vururlar. Bir elleriyle atın yularını tutarken öbür elleriyle de koca gürzü savururlar. Hele yalın kılıç saldırıya geçtiklerinde o Allah Allah diye bir bağırışları var ki insanın içine tarifi imkansız bir korku salar ki sanki elden ayaktan keser adamı.
0: Doğrusu çok iyi bilgilendirdin beni. Söyler misin bana bütün bu anlattıklarından sonra Türklerle nasıl savaşacağım ben?
1: Bana kızdığını anlıyorum da Oscar. Onların bir bakıma çok aldatıcı da bir görüntüsü var.
0: Nasıl yani? Anlayamadım.
1: Bak şimdi Türkler savaşın dışında çok uysal ve pek mülayim insanlar olarak görünürler. Bu halde onları gören pek savaştan anlamaz. Pek bir şey bilmez sanırsın ama aslında tam tersi. Savaşta onlar bu anlattığım gibi olurlar.
2: İşte Draç Kalesi'ne vasıl olduk yiğitlerim. Hurra! Yakup Ağa.
3: Buyur beyim.
2: Tez çadırlar kurula. Ateşler yakılıp davullar vurula. Venedik kafiri geldiğimizi duya.
3: Ferman beyimindir.
4: At in! Cepheye gelindi! Çadırlar kurulsun! Ateşleri yakılıp davullar vurulsun! Beyimizin emridir!
5: Tamam!
3: Venedik kafirini bütün gece uyutmayacağız. Söyle, mehter de aralıksız sabaha kadar çalsın.
6: Ne oluyor? Sesler de ne? Neler oluyor dışarıda?
7: Nöbetçi!
8: Buyurun!
7: Nöbetçi!
8: Buyurun!
7: Nedir bu sesler? Nereden geliyor?
8: Davul sesler efendim. Türkler gelmişler efendim. Onların sesleri bu.
6: Ne? Türkler mi dedin? Sen ne söylüyorsun be adam? Türkler ne zaman geldi ki?
8: Az önce efendimiz.
6: Az önce mi?
8: Evet komutanım. Yüzlerce, binlerce Akıncı tam kalemizin karşısına gelip top menzilinin dışında karargah kurdular.
6: Demek geldiler ha? Bu kadar çabuk geldiler ha? Peki ne yapıyorlar dışarıda?
8: Çadırlarını kurdular, ateşlerini yaktılar, sonra da davullarını çalmaya başladılar efendim.
6: Delirmiş mi bunlar be? Gecenin bu vakti neden davullarını çalıyorlar?
8: Belki de geldiklerini bildirmek için efendimiz.
6: Peki kaledekiler ne yapıyor? Nöbetçiler, askerler ne yapıyor? Davul seslerini duymadılar mı?
8: Herkes duydu efendim. Bütün asker burçlarda emrinizi bekliyor.
6: Tamam tamam, sen git, ben şimdi geliyorum.
0: Şuraya bak. Kalemizi zapt etmeye alay eder gibi davul çalarak geldiler.
1: Söylemiştim sana Oscar. Türkler başka milletlere benzemez. Her şeyleri açık ve dürüsttür. Şimdi bunların yerinde başka bir millet olsaydı sessizce kaleyi zapt etmeye çalışırdı.
0: Üf, amma da kalabalıklar ya. Baksana kaç tane ateş yakmışlar.
7: Hey, neler oluyor burada bakalım.
1: Eyvah, komutan Milanoviç geliyor.
6: Ne yapıyorsunuz burada?
1: Şey, Türk akıncıların hareketlerini gözlüyorduk komutanım.
6: Ne zaman geldi bunlar kale önüne?
0: Şey, az önce efendim.
6: Çok kalabalıklar mı?
1: Karanlıkta sayılmıyor ama yaktıkları ateşin fazlalığına bakılırsa 1000'den fazla akıncı var efendimiz.
6: Hemen gerekli tedbirleri almalıyız. Siz buradan ayrılmayın.
1: Başüstüne.
7: Herkes silah başına. Herkes silah başına. Topların namluları Türk çadırlarına çevrilsin. Okçular, nişancılar, burçlara! Çabuk! Çabuk!
0: Alfred! Alfred! Türkler hemen saldırırlar mı?
1: Korkma, korkma, hemen saldırmazlar. Yarın önce bir elçi gönderirler. Kaleyi teslim etmemizi isterler.
0: Teslim mi?
1: Hı-hı.
0: Peki neden böyle yapıyorlar ki?
1: Ben de tam olarak bilmiyorum ama onların adetleri böyle işte.
0: Peki ya teslim etmezsek?
1: İşte o zaman olacakları görme.
0: Eyvah! İyi ama bizim komutan kaleyi teslim eder mi dersin Alfred?
1: Hiç sanmam. Ya. Bir kere kale oldukça sağlam. Ayrıca kale duvarları da çok yüksek. Sonra kapıdan başka bir yerden de içeri girmelerini mümkün yok. Bu yüzden Türklerin saldırılarına uzun zaman karşı koyabiliriz. Merak etme sen.
0: Ya iyi ama az evvel söylediklerin, onlar ne olacak peki?
2: Ya baba, söyle davullar sussun. Umarım Venedik kafirini yeteri kadar korkutmuşuzdur.
3: Korkutmak ne kelime beyim? Şu anda kaledeki tüm küffarın ayakları zangır zangır titremektedir.
2: Korksunlar, uyumasınlar. Benim de istediğim bu zaten.
3: Saldırıya ne zaman geçeceğiz beyim?
2: Yarın göndereceğimiz elçiye verecekleri cevabı bağlı. Eğer kaleyi kansız direnmeden teslim ederlerse mesele yok. Ama teslime yanaşmazlarsa ertesi gün hücuma başlarız ha. Var yeniçerilere durumu anlat.
3: Peki efendim.

0: Alfred, Alfred şuraya bak. Türklerin bulunduğu taraftan birisi geliyor bu tarafa.
1: Dün sana söyledim ya işte, elçi yolluyorlar.
0: Elçi mi?
1: Evet.
2: Hey! Venedikliler! Kale komutanıyla görüşmek istiyorum.
3: Komutan benim, söyle ne istiyorsun?
2: Elbasan Sancak Bey'i Evrenasoğlu İsazade Mehmet Bey, söyle Venediklilere, Draç Kalesi'ni şahsız teslim ederlerse kimsenin esir alınmayacağını, herkesin istediği yere silahlarıyla gidebileceğini söyledi.
3: Gitmeyine söyle, teslim olmayacağız. Kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız. Hadi aynen böyle söyle.
2: Nasıl isterseniz.
1: Yazık, komutan keşke teslim teklifini kabul etseydi.
0: Şimdi ne olacak Alfred?
1: Ne olacak, çarpışacağız tabi. Yarın sabah Türkler sabah namazından sonra bütün güçleriyle saldırıya geçerler sanırım. Oscar, neden titriyorsun?
0: Korkumdan Alfred, korkumdan. Yarın sabah Türklerin saldırıya geçeceğini düşündükçe keşke kumandanımız kaleyi teslime razı gelseydi.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Tanrı aşkına, bu ses de ne Alfred? Duydun mu, birisi bağırıyor.
1: Şşt, sus da dinleyin bakayım. Bu ses bana hiç de yabancı gelmedi.
0: Olamaz, olamaz.
1: Rüya bu, mutlaka rüya.
0: Ne oluyor ya, bana da söylesene.
1: Ezan, ezan bu. Birisi kalemizin içinde ezan okuyor Oscar.
0: Ezan da ne Alfred?
1: Ezan Müslümanları Allah adına namaza çağırmak demek.
0: Müslümanları namaza çağırmak mı? İyi ama bizim kalenin içinde Müslüman yok ki.
1: Biliyorum. Ben de biliyorum da bu yüzden şaşırdım ya. Madem öyle, ezanı kim okuyor peki?
3: Ha? Bu ses ne? Bu bağıran da kim? Tanrı aşkına, neler oluyor kalede? En iyisi dışarı çıkıp bakmalı. Hey, biriniz burada neler olup bittiğini açıklasın bana. Hadi biriniz anlatsın, ne oluyor burada?
5: Komutanım.
3: Ne var, ne oluyor?
5: Ezan. Birisi kalemizin içinde ezan okuyor efendim.
3: Ezan mı okuyor?
5: Evet.
3: O da ne demek?
5: Müslümanları namaza çağırıyor yani. Bu sesi işiten her Müslüman namaz kılmaya koşar.
3: İyi ama bizim kalemizde Müslümanın işi ne? Yoksa Türkler kalemizi mi zapt ettiler? Çabuk her tarafı arayın ve ezan okuyan bu Müslümanı bulup huzuruma getirin. Çabuk olun sersem herifler, aptallar.
5: Baş üstüne benim. Çabuk olun. Biz de o tarafa bakın.
0: Komutanım, kalede bizimkilerden başka hiç kimseyi bulamadık efendim.
3: Bulamadık ne demek?
0: Evet.
3: Sersemler, aptallar, kuş beyinler. Duymuyor musunuz o Müslüman? Her kimse hala ezanı okuyor ama siz kimseyi bulamıyorsunuz.
0: Ama efendim...
3: Yıkılın karşımdan, yıkılın.
5: Komutanım. Ay komutanım.
3: Ne var? Bulunuz mu ezan okuyor o Müslüman?
5: Hayır, bulamadık ama o ses yani ezan okunan ses kilisenin yanındaki büyük selvi ağacının içinden geliyor komutanım.
3: Ne? Ağaçtan mı geliyor? Delirdiniz mi siz be? Ağaç ezan okur mu hiç gerizekalılar?
5: İnanmazsanız gelip dinleyin efendim. Yalnız ben değil, bütün asker şahit. Ezan sesi ağaçtan geliyor efendim.
3: Olmaz böyle saçma şey. Ağaç ezan okumaz. Düş önüme de göster bakayım o ağacı asker.
5: Baş üstüne komutanım.
3: Ağaçtan
5: geliyor, sese bak, ağaçtan geliyor.
3: Vay canına. Hakikaten de o ses bu ağaçtan geliyor.
5: Evet bu ağaç sihirli. Büyülü bu ağaç.
3: Saçmalamayın, ne büyüsü ne sihri. Aptallar, gerizekalılar. Anlamadınız mı? Bu işi yapan kaleye gizlice giren bir Müslüman olmalı. Çabuk ağaca çıkıp yakalayın bu Müslümanı, çabuk. Mutlaka yukarıda bir yerde gizlenmiştir.
5: Baş üstüne komutanım.
6: Çabuk yukarı çıkın. Çabuk yukarı çıkın.
3: Yeter, susturun şu ezan sesini be. Sersemler, hala yakalayamadınız mı o adamı?
0: Ağaçta kimse yok efendim.
6: Bütün dalları aradık efendim ama burada bizden başka kimse yok.
3: Sağa sola iyi bakın sersemler. Bu ağaç kendi kendine ezan okumuyor ya. Mutlaka oraya saklanan biri okuyordur. Kafamı kızdırmayın yoksa hepinizi kılıçtan geçiririm. Tekrar arayın ağacı.
6: Baş üstüne komutanım.
0: Maalesef komutanım. Ağacın üstünde hiç kimse yok.
5: Bütün dallara tek tek baktık efendim. Hiç kimseyi bulamadık.
3: Nasıl olur? Bir ağaç nasıl olur da kendi kendine ezan okur? Çıldırmak işten değil.
5: Buna biz de bir anlam veremedik komutanım.
0: Bakın şimdi de sustu. Hiç ses gelmiyor.
5: Sakın bizlerin moralini bozmak için Türklerin bir oyunu olmasın bu efendimiz.
3: Bir de ne oyunu? Türkler yapsa yapsa ağacın içine bir adamlarını sokup okutabilirler bu ezanı. Ağacın içini tek tek yapraklarına varıncaya kadar aradınız. Öyle bir şey olsaydı mutlaka bulurdunuz.
5: Evet ama o kadar ezan sesini siz de duydunuz efendimiz. Ağaç okumadıysa da birisi okudu o zaman bunu.
3: Garip, çok garip. Hiçbir anlam veremiyorum bu işe.
4: Allahu Ekber.
5: Olamaz. Olamaz, yine başladım. Yine ezan okumaya başladı, işte o ses bu.
3: Kim bu densiz? Kim bu rezil? Hristiyan kalesinde ezan okuyan bu Müslüman kim? Çabuk bulun o rezili bana. Bulun yoksa hepinizin derisini yüzerim. Kale bedenini asarım. Hadi, hadi ne duruyorsunuz öyle aptal aptal bakmayın yüzüme.
0: Ama efendimiz siz de görüyorsunuz ki bu ezan sesi ağacın içinden geliyor. Yani ne yapabiliriz ki?
5: Olmayan görülmeyen bir şeyi nasıl tutabiliriz, nasıl yakalayabiliriz ki?
3: Madem öyle ağacın bütün dallarını kesin. Hepsini, hem de hemen şimdi, çabuk.

0: Efendimiz.
1: Bitti mi? Kestiniz mi ağacın dallarını?
2: Kestik efendimiz. Ağacın ne kadar dalı varsa hepsini kestik. Ama duyduğunuz gibi ezan sesi hala devam ediyor.
1: Olamaz! Olamaz! İyi ama kim bu? Kim bu ezan okuyan adam?
0: Çıldırmak işten değil efendimiz. Ne yapacağız şimdi?
2: Efendimiz, sakın ezanı okuyan kimse ağacın gövdesinde gizlenmesin ha.
1: Olur mu olur? Madem öyle ağacı kökünden kes. Hadi kesin şu kahrolası ağacı kökünden. Eğer ezan okuyan Müslüman ağacın gövdesindeyse o da ağaçla birlikte yıkılsın ölsün. Hadi kesin ağacı sersemler salaklar. Yes.
2: Ağaç deviriyor.
3: Kaçın kaçın kaçın.
0: Çekilin kenara.
3: Çekilirsiniz de gelmesin.
0: Tamam. Komutanım. Komutanım ağacı kökünden kestik.
1: İyi ama bu ses. Ezan sesi neden hala devam ediyor?
2: Bilmiyoruz komutanım.
0: Şey komutanım. Şey ben bir şey söyleyebilirim.
1: Ne var?
0: Şey efendimiz belli ki bu ses bir insana ait değil.
1: Ya kime ait peki?
0: Onu ben de bilmiyorum ama bu ses ilahi bir ses sanki.
1: Saçmalamayın. Birkaç saat sonra sabah olacak ve Türkler saldıracak. Ben dinlenmeye gidiyorum. Sizler boşlardan ayrılmayın. Nöbetçiler nöbet mahallini terk etmesinler.
0: Ya şuna bak inanmadı. Komutan söylediklerime inanmadı Oscar.
2: Niye inanmadı Alfred?
0: Ezan okuyan o sesin ilahi bir ses olduğuna inanmadı.
2: Alfred. Alfred bak. Ezan. Ezan sustu duyuyor musun?
0: Evet. Ama sinirlerimizi bozduktan sonra, yüreklerimize korku saldıktan sonra sustu.
2: Haklısın arkadaş. Birkaç saat sonra çarpışma başlayacak ama biz de savaşacak hal bırakmadı bu ezan sesi. Acaba bu ezan neden kalemizin içinde okundu? Bu neye işaret olabilir dersin Alfred?
0: Yarın bizim yenileceğimize, kalemizi Türklerin zapt edeceğine dair işarettir Oscar.
2: Alfred, neden böyle düşünüyorsun ki?
0: Gayet açıktı ondan. Düşünsene Oscar. Çan çalınınca ne anlama gelir?
2: Tabii ki kiliseye çağırır.
0: Ezan da Müslümanları camiye çağırır. Hristiyan bir kale içinde eğer ezan okunduysa bu savaşta Türklerin galip geleceğine işarettir arkadaşım. Ne yazık ki kalemiz yarın onların eline geçecektir.
4: Nitekim Venedikli askerler tahminlerinde yanılmamışlardı. Türk akıncılarının gücüne dayanamayan Draj Kalesi 13 Ağustos 1502 günü teslim oldu ve burçlara 3 hilalli bayraklar çekildi. Peki ya Hristiyan kalesinin içindeki kilisenin yanındaki selvi ağacının içinden okunan o ezan? Hakikaten o gün görünmeyen birisi Hristiyanların içinde ezan okumuş mu? Hayır. Belki Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden birisinin tasarrufu, belki de ilahi bir cilveyle Müslümanlara tanınan ihsan-ı ilahiydi. Biz Kemal Paşazade tarihinin Sultan II. Beyazıt dönemini anlatan 8. defterinde kayıtlı olan bu hadiseyi oyunlaştırmış olduk.
5: Değerli dinleyiciler, Ezan Okuyan Ağaç adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayata atılan her imza silinir, sadece gönüllerde bıraktığı izi kalır. Bir insanın ömrü sadece aldığı nefeslerden mi ibarettir, yoksa ardında bıraktığı iyiliklerden mi? Gürültülü bir dünyada ruhun sessiz ama en güçlü sesini aramaya hazır mısınız? Bu programda sadece başarıları değil, ahlakı konuşuyoruz. Modern dünyanın unutturduğu o kadim aile yapısını, İş hayatında kaybolan iyi insan olma sanatını ve her şeyin temeli olan İslami değerlerimizi yeniden keşfediyoruz. Her hafta yaptıklarıyla topluma yön veren, mesleğini ahlakla taçlandıran çok özel konuklar, samimi, derin ve iz bırakacak bir sohbetle evlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Söz uçar, yazı gider, ameller eskir ama İzi kalanlar unutulmaz. Pınar Bilecen ile ruhunuza bir durak, gönlünüze bir ayna. İzi kalanlar her cuma 21.10'dan itibaren

0: çok daha hayırlıdır buyuruyor. İnsanları çağıracağız neye? Hidayet yoluna. Hidayet yolu sırat-ı müstakim. Yani dosdoğru bir yol. Buradan cennete kadar giden bir yol. Bu yol üzerine yol almaya hidayet bulmak deniyor. İnsanları bu yola çağırmak ve bizim vesilemizde bir insanın bile olmuş olsa hidayet bulması bizim için en kıymetli bir şey şu dünyada. Bunun için uğraşmak gerekiyor. Evet, belli bir insan grubu mu? Hayır, bütün insanlık bunun için geçerli. Evet, bütün fetihlere talip oluyoruz fakat kalplerin fethini unutmuş olmamamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bizden duyduğunu bir başkasına aktarırsa Allah onun yüzünü ağartsın deniyor. Evet, yani ayet bileceğiz, hadis bileceğiz ve bunu en yakın çoluk çocuk, eş, kavim, komşular vesaire bütün insanlığa bunu aktarmaya çalışacağız. Böylece yüzümüz ağarmış olacak inşallah. Bu paylaşımlar sosyal medyadan paylaşımlar olabilir elbette ama esasen yüz yüze canlı olması gerekiyor. Gerçek bir hayatı öne almamız gerekiyor. Hadisimizi bir daha tekrar edelim. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek kişi hidayet verip doğru yol etmesi senin için kızıl develerin olmasından ve bunları tasadduk etmenden çok daha hayırlıdır buyuruyor.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

sana hiç hasret söyleyemedim. Hiç açamadım kalbime gözlerinin nakşettiklerini. Sevgili, kalbimi sana vurdum, beni buldum. Acıyı, hayatı örtü yapana şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.

0: olmaz ki.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Bey Pazarı. Bey Pazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Bey Pazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali'nde buluşalım.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır.
0: Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
15: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, sizleri ve bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bizlere veren Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Asay-ı Musa Mecmuası'nı işliyorduk. Birinci kısmını 11. mesele ile tamamlamış olduk geçen hafta elhamdülillah. Bu hafta ikinci kısımla Hüccetül Baliga Risalesi denilen ve Allahu Teala'nın varlığını, birliğini anlatan Cenab-ı Hakk'ın delilleri manasında, Allah'ın mükemmel delilleri manasında hüccetlerden, yani kesin delillerden oluşan kısımların anlatıldığı risalenin adıdır Hüccetül Baliga. Bu Hüccetül Baliga Risalesi 11 iman delilinden meydana gelmektedir. Bugün inşallah birincisiyle başlayacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala rasulina salavat. Asay-ı Musa Aleyhisselam'dan ikinci kısım Hüccetül Baliga Risalesi 11 Hücceti İmaniyedir. Müellifi Said Nursi Bediüzzaman, Hicri 1336. Bu risaleyi Ankara Ehli Vukufu, yani Ankara bilirkişisi, çok takdir ettikleri gibi bu defada beraatımıza ehemmiyetli bir sebep ve küfrü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir Hüccetül Katia ve Bürhan-ı Bahir'dir. Bu kısımda şu deniliyor değerli dinleyenler. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine, iman rükünlerine delil olan bu risale, Ayet-el Kübra Risalesi ve diğer hüccetler, o dinsizlik zamanında küfür namına imana hücum edildiği o karanlık devirlerde, diğer eserlerin mahkemeye verilmesi gibi Üstad Hazretlerinin zindan zindan süründürülmesine sebep olan bu iman hakikatleri, ki onun inşallah ve onun gibi onun yetiştirdiği milyonların cennete girmesi

Vesine Allah'ın izniyle bu Kur'an tefsiridir çünkü vesile olacağına ümidimiz vardır. İşte bu risaleler mahkemeye veriliyor. Küfür namına, dalalet namına, dinsizlik namına Allah'ı anlatan, Cenab-ı Hakk'ı delilleriyle ispat eden eserler mahkemeye veriliyor. Mahkeme bilir kişiye sevk ettiği için Ankara ehli vukufu yani bilir kişisi bu risaleyi okuduğunda son derece takdir etmiştir diyor. Aynı zamanda beraata, mahkemeden beraat etmeye vesile olmuş. Bununla birlikte mutlak küfrü kıran o muannit dinsizlerin zulümlerine karşı durduğu gibi bu milletin dinsizleştirilmesine çalışıldığı o dönemin küfrünü, küfür fikrini kıran keskin, yüksek, kuvvetli bir, kesin bir delildir. Açık bir iman delilidir değerli dinleyenler. Son derece kıymetli, hakikaten kuvvetli ve gayet zevkli bir eserdir. İnşallah az sonra sizlere arz ettiğimizde bunu göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci hücceti imaniye el ayetil kübra ikinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbuhu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve lakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halimen gafura. Sadakallahul azim. Yedi gök, yer ve bu ikisinde bulunanlar onu yani Allah'ı tesbih eder. Ve ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki o azapta hiç acele etmeyen Halim, çok bağışlayan Gafur'dur. İsra suresinin 44. ayeti değerli dinleyenler. Bu az önce okuduğumuz yerde yedi kat semavatın ve yerin ve içinde bulunan her şeyin, canlı cansız her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini, zikrettiğini, Cenab-ı Hakk'a hamd ettiğini fakat bunun insanların bu tesbihlerini anlamadığını bahsediyor. Sonra Allah'ın Halim olduğunu ve Gafur olduğunu anlatıyor ve hiçbir şey yoktur ki diyor, siz anlamasanız bile onlar tesbih ederler, hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın. Allah'ın yarattığı her şey Allah'ı zikrediyor. Evet, bu ayeti kerimenin İsra suresi 44. ayeti kerimesinin değerli dinleyenler tefsiri sadedinde, manevi tefsiri sadedinde kainattaki bütün bu tesbihlerin Allah-u Teala'ya olan bürhanlarını, hüccetlerini nasıl delil olduklarını gayet zevkli bir keşifle inşallah görmüş, dinlemiş, anlamış olacağız. Evet, bu ikinci makam bu ayeti muazzamayı, bu büyük ayeti tefsir etmekle beraber bu anlatacağımız yer, bu büyük ayeti İsra suresinin 44. ayetini tesbih etmekle beraber tay edilen yani bunun içinden çıkarılan Arabi birinci makamın ikinci makamı Türkçe, birinci makam Arapçaydı, Arapça kısmı tay edildi yani çıkarıldı diyor. Onun bürhanlarını ve hüccetlerini yani delillerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan ediyor aynı zamanda. Kainat erkanından, kainattaki o büyük unsurlardan, dağlardan, taşlardan, denizlerden, ağaçlardan, insanlardan, meleklerden ve hakeza her şeyden Halık'ını soran, yaratıcısını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Kainattaki erkandan Rabbini soran, Rabbini arayan bir dünya gezgininin gözlemleridir. Bu ayeti muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye, bu okuduğumuz, zikrettiğimiz ayet gibi daha pek çok Kur'an ayetleri bu kainat halıkını, yaratıcısını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütalaa ettiği, en parlak bir sahife-i tevhid olan, tevhidin Allah'ın varlık ve birliğinin en parlak sahifesi olan semavatı yani gökleri en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Gerek bu ayet-i kerimede değerli dinleyenler yedi kat gök diyor ya, başka ayet-i kerimelerde yine semavattan başlıyor Allah Teala. Semavat ve arzın halıkı. Halıkı semavatı vel ard. Pek çok yerde semavat ve arzın halıkı diye geçiyor. Dolayısıyla hem bu ayette hem başka ayetlerde Kur'an-ı Kerim semavatla başladığı için ve herkesin en çok merak ettiği yer semavat ve sema alemleri olduğu için, her vakit oraya hayretle bakıp zevk ettiği için insanlar, orayı mütalaa ettiği için, yine Allah Teala'nın yani tevhidin en parlak sahifesi semavat olduğu için biz de diyor bu seyahatimizde semavatla başlamak gayet muvafıktır, uygun düşer buraya demiş. Onun için semavattan başlayacağız bu zevkli geziye değerli dinleyenler. Evet, hazırsanız o dünya seyyahının gözüyle, onun gezmesiyle biz de Halık'ımızı, Rabbimizi, Yaratıcımızı
dünyadaki

0: ve kainattaki bütün mahlukattan sorarak öğrenme seyahatine hep birlikte çıkıyoruz değerli dinleyenler. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet keremkerane bir ziyafetgah ve gayet sanatkerane bir teşhirgah ve gayet haşmetkerane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkerane ve şevkengizane bir seyrengah ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmet perverane bir mütalagah olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitab-ı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü ona görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. O da bakar, görür ki bu dünya, bu kainat büyük bir kitap gibi. Bu kitabın, bu büyük kitabın telif edicisini, yazarını arar bu dünyaya gelen her misafir. Bu memleket, yani bu kainat muhteşem bir memleket gibidir. Bu memleketin sultanını tanımak ister. Bu güzel misafirhanenin sahibi kimdir onu tanımak ister bu dünyaya gelen herkes. Çünkü dünyaya gelip gözünü açıp baktıkça görür ki bu dünya son derece ikramlarla dolu, keremli bir ziyafet sofrası. Birileri ve herkes için şuurla bakan, kainatı bir kitap gibi okuyan herkes için gayet keremlerle donatılmış, son derece güzel bir ziyafet sofrası hazırlamış bir zat. Bunu görür. Sonra yine bakar ki kainattaki her şey sanatlı, her şey mucize olarak yaratılmış, taklit edilemez bir sanat ve güzellik var üzerinde ve bu onun ve herkesin görmesi, seyretmesi için teşhir edilmiş, sergilenmiş sanatlı bir teşhirgah. Ve yine kainattaki bütün her şeyin Allah'ın bir askeri olduğunu, haşmetli bir ordu suretinde ve talimgah olduğunu bu kainatın müşahede eder. Yine hayretle ve şevk ile bu dünyanın bir seyir yeri ve o seyirden, şevk veren o seyirden bir şeye ulaşmak, birisine ulaşmak için bir sergi meydanı olduğunu görür. Yine her şeyde son derece hikmet ve manalar bulunduğunu, gayet yani manidar ve hikmet perverane bir mütalagah, mütala edilmesi gereken, incelenmesi, dikkatle okunup bakılması gereken keremli bir kitap olduğunu görür. Sonra der ki bütün bu ziyafet sofralarını açan, bütün bu ikramları yapan, bütün bu orduyu talim ettiren, emrine boyun eğdiren, silahını, teçhizatını veren, bu kainatı hikmetli, manalı bir kitap yapan, bu memleketin sultanı, bu ziyafet sofrasının sahibi, bu sanatların mucizekar ustası kimdir diye merakla bakınırken, en başta göklerin o parlak yüzü, tevhidin en parlak aynası olan semavat ona der ki, bana bak, senin aradığını bu kainat sahibinin, sana bu sofraları açan, bu sanatları yaratan, bu orduları tanzim eden, bu kainatı mükemmel bir kitap şeklinde telif edenin kim olduğunu sana ben bildireceğim der gökler. O da bakar, görür ki bakalım ne görecek. Semavata bakıyor şimdi. O semavatta bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük. Bu dünyadan 1000 defa daha büyük, 1000 misli. Ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli 100 binler ecram-ı semaviyeyi, 100 binlerce semavatta bulunan o büyük kütleleri, o gezegenleri, o gök cisimlerini görür. Öyle ki dünyamızdan 1000 defa büyük, top güllesinden 70 derece daha hızlı hareket eden o ecram-ı semaviyeyi görür. Bakar ki onlar direksiz, düşürmeden döndürülüyor. Birisi tutuyor onları. Direksiz, düşürmeden onları döndüren ve birbirine çarptırmadan fevkalhat, çabuk ve beraber gezdiren, yağsız, söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kitleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sığışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet, aynı tarz, aynı sikke-i fıtrat, yaratılış sikkesi ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden birbirine kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın inkırazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden, binlerce cisim ölüyor orada, onların o sönmekten gelen, vazife faydasından gelen süprüntülerini, kir, pis, toz, duman hiçbirini o sevimli misafirlerin başına yağdırmadan, tertemiz onları tutan, süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel bir surette temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile onları gezdiren ve arzı, yani dünyayı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren, bir tezahür-ü rububiyet içinde her şeye boyun eğdiren, her şeyin sahibi olan, her şeyin rızkını veren, her şeyi öldüren, dirilten Rablığının göstergeleri tezahürü bulunan bir biçimde teshir, yani boyun eğdirme, musahhar etme, tedbir, idare etme ve tedbir, onları devretme, çevirme, tanzim etme, düzenleme ve tanzif etme, temizleme ve bir vazife verme, tavziften gelen, bütün bunlardan oluşan mürekkep bir hakikat, bu azameti, bu büyüklüğü ve ihatası ile o semavat halikinin, bütün o semavatın yaratıcısının vücubu vücuduna, evet, bütün bu cisimleri, bu gökyüzündeki gezegenleri yaratan, onları birbiri etrafında çeviren, birbirine tecavüz ettirmeyen, hiç süprüntüye meydan vermeden onların sönenlerini temizlettiren, yağsız, kandilsiz asırlardır onları yandıran, emrine boyun eğdiren, güneş ve ay gibi çeşitli vazifelerle onlara vazife veren, gecelerin, gündüzlerin, senelerin, mevsimlerin oluşmasına bu suretle meydan veren, bütün o mahlukatı bir ordu gibi emrine boyun eğdiren, bütün işte bu teshirlerden, tedbirlerden, tavziflerden ve tanzimlerden meydana gelen bir hakikat var ve bu büyüklüğü ve ihatayı gösteriyor. Bütün bunları işte tamamı semavat ve arzın halikinin vücubu vücuduna, yani muhakkak bütün bunların bir yaratıcısının var olduğuna ve onun bir olduğuna ve mevcudiyeti, yani onun varlığı semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna. Bu semavat yoktur diyebilir mi birisi? Aklını kaybetmiş olması lazım. İşte bu semavatın, bu parlak semanın parlaklığından ve varlığından daha parlak ve daha mevcudiyeti katidir Allah-u Teala'nın. O semavatı yaratandır. İçindekilerle birlikte onu gökyüzünde tutan, idare edendir. İşte daha zahir, daha açık bir şekilde o semavattan, o semavatın halıkının vücubu vücuduna ve vahdetine delil olur. Bil müşahede şehadet eder. Manasıyla birinci makamın bu birinci mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle ala vücubu vücudihi fî vahdetihi semavatü bicemî'i mâ fîhâ bi şehadeti azameti ihatatı hakikati teshiri ve tedbiri ve tedviri ve tanzimi ve tavzifil vasiatil mükemmeleti bil müşahede denilmiştir. Bütün bu anlatılanları mücmel bir tarzda ifade için bu Arabi ibare bu şekilde tanzim edilmiştir. Manasında sizlere arz edeyim değerli dinleyenler. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. O varlığı zaruri olan vacibul vücut ki gözle görülen geniş ve mükemmel emre boyun eğdirme, idare etme, döndürme, nizama sokma, temizleme ve vazifelendirme hakikatlerinin azametli kuşatmasının şehadetiyle gökler bütün içindekilerle beraber onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder, delil olurlar. Evet, bütün bu birinci kısmın semavat sayfasının Allah-u Teala'ya delil olmasının özeti tarzında bu Arabi ibare değerli dinleyenler, Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığını vurguladıktan sonra, çünkü o semavatta en başta çok büyük karışıklık olurdu böyle bir durumda, haşa, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve o varlığı zaruri olan, yani mutlaka olması gereken vacibül vücuttur ki diyor, gözümüzde görüyoruz biz, geniş ve mükemmel bir boyun eğdirme var koskoca o semavata ve içindekilere ve onları idare etme var, onları döndürme var, onları bir hizaya, nizama, intizama sokma var. Bir temizleme, vazifelendirme hakikatleri var. Bütün bunların tamamının azametli ihatasıyla, kuşatmasıyla, şahitliğiyle gökler ve göklerin içindeki bütün o icram-ı semaviye Allah'ın birliğinin, o birliğindeki vücudunun mutlaka var olması gerektiğini, varlığının zaruriliğini ve birliğinin mecburiyetini ifade ediyor değerli dinleyenler. Demek ki biz sadece gökyüzüne ve içindekilere, oradaki vazifelendirmeye, oradaki intizama, oradaki musakhariyete, oradaki temizlemeye, oradaki kanunlara bakarak gözümüzle gördüğümüz o şeylerden Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini ispat edebiliriz. O tefekkürle imanımızı kuvvetlendirip derecelerini artırabiliriz değerli dinleyenler. Evet, o dünya gezgini, o dünya seyyahı semavattan Rabbini sordu ve gayet güzel, ikna edici, parlak, semavat parlaklığında bir tevhidi cevap aldı. Allah'ın varlığını ve birliğini oradan öğrendi, kalbine yerleştirdi. Evet, sonra dünyaya gelen o yolcu adama ve misafire, bakınız burada da Üstad Hazretleri hadis-i şerife atıfta bulunarak dünyaya gelen her bir kimseyi bir yolcu yahut bir misafir gibi tarif ediyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın bu dünyada bir ağacın altında gölgeleyen yolcu bir misafir gibi olduğunu bahsediyor. Bildiğiniz hadis-i şerif. Evet, işte bu dünyaya gelen o yolcu adama ve o misafire cevv-i sema denilen, yani gökyüzü yahut hava boşluğu denilen ve mahşere acayip olan feza alemleri, acayip bir yer, gürültüyle konuşarak ona bağırıyor. Bana bak diyor. Merakla aradığını, sen Rabbini arıyorsun merakla. İşte o aradığını ve seni buraya göndereni, ki seni de buraya gönderen odur. Onu benim ile bile bulabilirsin. Benimle bilir, benimle bulursun onu der. O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar. Müthiş fakat müjdeli gürültüsünü dinler, görür ki. Değerli dinleyenler, cevv-i sema dediğimiz o sema alemlerinin, feza alemlerinin Allah-u Teala'ya nasıl delil olduğunu, bize Cenab-ı Hakk'ı nasıl anlattığını göreceğiz. Semavatın, yani göklerin Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini ve mutlak vücudunun ve vücudu vücubunun ve birliğinin zaruri olduğunu gökyüzü gibi parlak bir surette gösterdikten sonra cevv-i sema dediğimiz feza alemleri o dünya misafirine ve yolcusuna, yani bizlere diyordu ki aradığını benimle bile bulabilirsin. Gel, ben sana Rabbini tanıtacağım. Bakalım nasıl tanıtıyormuş. Oradan da imanımızı kuvvetlendirecek delilleri alalım inşallah. O dünya yolcusu onun sözüne bakar, görür ki zemin ile asuman ortasında, yani yeryüzü ile gökler ortasında muallakta durdurulan bulut. Uçağa bineniniz varsa görmüştür. Orada daha net görünüyor. Bulutların üzerine çıktığınızda bir taraf zemin, bir taraf feza alemi dediğimiz o cevvi sema boşluklar, arada bulut var. Adeta boşlukta bir şeye asılmış gibi orada durduruluyorlar, pamuk yığınları gibi. Yerden baktığınızda da görürsünüz. İşte o zeminle gök ortasında muallakta durdurulan o bulutlar, o boşlukta adeta asılı duran bulutlar gayet hakimane ve rahimane bir tarzda, yani hikmetlerle dolu bir tarzda ve merhamet yüklenmiş içine, Allah'ın rahmet eserleri görünür bir tarzda zemin bahçesini sular. Yağmur olmasa, su olmasa, bunu Allah-u Teala bulut vasıtasıyla bize gönderiyor. Ne kadar hikmetler yok olur bir düşününüz. Hayat biter. Hayat biter. Nasıl bir merhamet vardır o bulutların içine, nasıl şefkatle gizlenmiştir, nasıl bir merhamet tecellisidir ki bir pamuk yığını gibi duran o buluttan Allah-u Teala zemin bahçesini sulattırıyor ve zemin ahalisine ab-ı hayat gönderiyor, oradan hayat suyu gönderiyor, rahmet olan ve harareti, yani yaşamak ateşinin şiddetini onunla tadil eder. Susadığınızda su bulamasanız bir müddet, yaşamanız için lazım olan o vücut ısısı sizi öldürür, ona vesile olur. Dünyada büyük bir insan gibidir. Bulutlardan Allah-u Teala'nın rahmetiyle, hikmetiyle indirdiği o ab-ı hayat, o yağmurlar olmasa, Orada da hayat ateşi biter. Nitekim su olmayan yerlerin nasıl kuruyup çöle döndüğünü görüyorsunuz ve biliyorsunuz.
1: Ve yine ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir o bulutlar, o sularla ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber bütün bu vazifeleri yapıyor. Bunun gibi daha çok vazifeleri görüyor ama bununla birlikte adeta muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi. Komutan emir verir, ordu dağılır. Komutan emir verir, ordu toplanır. O bulutlar muntazam bir ordu gibi Allah-u Teala'nın emriyle bir anda toplanır, bir anda dağılır, gizlenir. Birden cevvi dolduran, o havayı dolduran, fezayı dolduran o koca bulut dahi gizlenir. Nereye gider acaba o bulutlar? Nasıl gizlenirler? Emir aldıkları anda gizlenirler, emir aldıkları anda açığa çıkarlar. Bütün eczaları, yani bütün parçaları istirahata çekilir dağılın denildiği zaman. Hiçbir eseri görülmez. Daha bulut göremezsiniz. Bir izini, eserini de göremezsiniz. Emir aldıkları anda dağılırlar. Muntazam bir ordu gibidirler. Sonra yağmur başına arş dendiğinde o bulut ordusuna, hadi bakalım vazife başına deyip onları vazife için teşvik edildiğinde, emir edildiğinde, emrini aldığı anda, vazife başına, yağmur başına arş denildiğinde onlara, bu emri aldığı anda bir saatte, belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevvi doldururlar. O feza alemine bir de bakarsınız, gök alemlerine, zeminle gök arası her taraf bulutlarla dolmuş bir anda. Çünkü emir almışlar, yağmur getirecekler. Bir kumandanın emrini dinler gibi beklerler orada. Hemen de yağmuru indirmez. Yağmuru dök dediğinde oradan yağmuru indirmeye başlar. Sonra o yolcu rüzgara bakar, görür ki şimdi cevvi semada, o feza alemlerinde, gökyüzü boşluklarında neler var? Bulutlar vardı. Bulutları gördü ki hepsi rahmetli, hikmetli, bir emir altında çalışır muntazam bir ordu gibi. Ab-ı hayat indiriyor. Dünya bahçesini suluyor. Emir aldığı anda dağılıyor. Yağmur başına arş emrini aldığında tekrar toplanıyor. Muntazam bir ordu gibi. Rahmet ve hikmetin pamuk döşekleri adeta. Bunu gördükten sonra o yolcu, oradan Rabbini bulduktan sonra rüzgara bakıyor bu sefer. Görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunuyor ki, çok hikmetlerle, çok keremlerle, çok vazifelerle daima hava unsuru çalıştırılıyor. Güya o camit havanın, o donuk cansız havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi, her bir parçası bu kainat sultanından gelen emirleri dinler ve bilir. Havanın içindeki her bir zerre kainat sultanından gelen, Allah-u Teala'dan gelen emirleri dinler, bu emirlerin ne olduğunu bilir. Ve hiçbirini geri bırakmayarak, bakınız, hiçbir vazifeyi bırakmayarak geri, o kumandanın kuvvetiyle, yine Allah'ın kuvvet ve kudretiyle yapar ve intizamla, düzenli bir şekilde onu yerine getirir bir vaziyet ile zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek. Bütün nefes alanlar canlılarına nefes veriyor, havayla yaşıyoruz. Allah Teala'nın bu ikramını bir düşününüz. Nefesi aldınız, veremediniz, bitti. Verdiniz, alamadınız, hava yok mesela, bitti. Bakınız her an, her saniye Allah Teala'nın o verdiği havayla, o nimetle yaşıyoruz. Ama belki her nefeste Allah'a isyan eden, Allah'ın bu nimetine nankörlük edenler var. Allah hepimizi korusun bundan. Evet. O şuursuz zerrelerin her bir zerresi, o kainat sultanından gelen emirleri şuurlu bir asker gibi dinler ve eksiksiz, noksansız yerine getirir. Zemindeki bütün nefes sahiplerine nefes verir. Ve zihayata lüzumlu bulunan, hayat sahiplerine gerekli olan hararet ve ziya ve elektrik gibi maddeleri, yine ısı, ışık, elektrik gibi maddeler, sesler neyle gidiyor değerli dinleyenler? Hava zerreleriyle. Hava bütün canlılara hayatı taşıdığı gibi nefes suretiyle rüzgarla, yine ışığı, ısıyı, elektriği ve diğer maddeleri, sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine, bitkilerin aşılanması var yine rüzgardaki o tozlanma vasıtasıyla. Bakınız nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifeler de ve çok külli hizmetlerde
0: bir desti gaybi tarafından, görünmeyen bir el tarafından, görünmeyen bir güç kudret tarafından, işte Allah'ın gücüdür o. Cenab-ı Hakk'ın kudretidir.

ışığın sesin nakledilmesine kadar, bitkilerin tozlanmasına kadar vazifelerine baksa, oradan Cenab-ı Hakk'ı bilip bulabilir. Evet, bütün bu külli vazifeler için adeta bir desti gaybi tarafından gayet şuurkarane ve alimane ve hayatperverane istihdam olunuyor, yani çalıştırılıyorlar. Sonra o yolcu gökyüzünden Allah'ı tanıyıp bilip bulduktan sonra cevvi sema dediğimiz o feza boşluğundan, bulutlardan, rüzgardan, havadan Allah-u Teala'yı tanıdı. Bir şeye daha bakıyor şimdi. Yağmura bakar görür ki. Yani biz dünya misafirlerine, biz dünya yolcularına burada bir de emir var. Baştaki ayet-i kerimeyi hatırlarsanız, yedi kat semavatın ve zeminin ve içindeki her şeyin Allah'ı hamd ile tesbih ettiğini söylemişti. İşte her bir şeyden Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarabilirsiniz. Onların vazifeleri, onların ubudiyetleri, onların Allah'a delilleridir. O delillerden birine daha bakıyor o dünya yolcusu. Biz de onunla birlikte bakıyoruz. Tefekkür ediyoruz. Bir saat tefekkür, bin sene nafile ibadetten hayırlıdır. İşte belki şuradaki bir saatlik programımızda, bu dünya yolcusuyla birlikte seyahatimizde, semavatın, zeminin, yıldızın, yağmurun, güneşin, ayın, denizlerin, dağların tefekküründen, Allah'a olan delillerinden, inşallah o bin sene nafile ibadet sevabını hep birlikte değerli dinleyenler kazanmış oluruz. Evet, yağmura baktığı zaman o yolcu ne görüyor? Şimdi hep birlikte şuurumuzla, aklımızla ve kalbimizle, en önemlisi, hepsini birleştirip yağmura bakalım Rabbimizi tanımak için. O latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde. Nasıl katrelermiş onlar? Nereden gönderiliyormuş? Rahmet hazinesinden gönderilen damlalardır. Ama son derece latif, son derece berrak, tatlı ve hiçten gönderiliyor. Doğrudan Allah'ın rahmet hazinesinden geliyor. İşte o katrelerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki, güya rahmet tecessüm ederek, adeta Allah'ın rahmeti o yağmur damlalarında cisimleşerek, katreler, damlalar suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor, Rabbimizin hazinesinden akıyor manasında olduğu için yağmura ne denir? Rahmet namı verilir, rahmet denir yağmura. Rahmet yağıyor deriz. O kadar çok vazifesi, o kadar çok faydası var ki, adeta Allah'ın rahmeti orada cisimleşmiş, rahmet hazinesinden, Rabbani hazinelerden üzerimize iniyor damla damla. Onun için yağmura diyoruz ki, yağmur demiyoruz, rahmet diyoruz, rahmet. Kaldı ki her bir yağmur tanesini, her bir kar tanesini, pek çok vazifelerle vazifelendirilmiş o katrelerin her birisini yeryüzüne bir melek indiriyor onlara görevli. O yüzden yağmur yağdığında, kar atıştırmaya başladığında, o ruhani havayı dikkatle bakanlar hissederler. Evet, sonra şimşeğe bakar o yolcu ve Rad'ı dinler, görür ki Rad gök gürültüsü demek değerli dinleyenler. Gök gürültüsü, şimşeği biliyorsunuz zaten. O dünya yolcusu şimşeğe ve gök gürültüsüne bakar. Hadi hep birlikte bakalım. Ne göreceğiz? Görür ki pek acayip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Acayip hizmetler görüyorlar. Çok garip işlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker gökyüzünden. Oradan bakıyordu ya buluta, yağmura, gökyüzüne, şimşeğe. Oradan gözünü çeker, aklına bakar. Kendi aklına bakar. Kendi kendine der ki o seyyah, atılmış pamuk gibi bu camit, bu donuk, bu cansız, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez. Ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ne derdi var o camit, cansız bulutun? Bizi nereden tanıyor? Nereden ihtiyacımız olduğunu biliyor ki bizim imdadımıza koşsun? Bizi nereden tanısın? Aklen bunu düşünüyor. Akledelim hep birlikte değerli dinleyenler. Tefekkür edelim. Bir bulut, bir cansız bulut, rahmet hazinelerinden ona verilmese, ona bir emir verilmese, kendi kendine o yağmuru tedarik edip, insanların ihtiyacı varmış bu yağmura, bitkilerin, hayvanların ihtiyacı varmış diye bize gönderir mi?

bunu kabul eder mi? Demek bizim ihtiyacımızı bilen, bize acıyan, bize merhamet eden, bize ikram eden, ihsan eden birisi var. Allah-u Teala var. Bizi tanır ve en derin kalbi arzularımızı ve bütün ihtiyaçlarımızı bilir. Bize merhametinden, bize acıdığından, bize rahmetinden pek çok hikmetlerle birlikte o yağmuru bulutlar vasıtasıyla bize gönderir. İşte o yolcu ona bakıyor, buluta diyor ki bu bulut camit, cansız, şuursuz, donuk bir şey. Nereden bilsin benim ihtiyacım olduğunda bana yağmur versin? Demek ki ondan değil, demek Allah'tandır. Ve bu bulut bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmadığı gibi emirsiz de meydana çıkmaz. Aklıyla bunu fark ediyor şimdi. Ve emirsiz gizlenemez. Belki o halde nasıl olur? Muhakkak ki yani gayet kadir, her şeye gücü yeten o bulutlara da o seferber eden, emriyle boyun eğdiren, sonsuz güç sahibi, gayet kadir ve sonsuz merhamet sahibi, rahim bir kumandanın emriyle hareket ederler ki, bunu aklıyla anlıyor bakınız. Bir iz bırakmadan gizlenirler ve yine bir iz bırakmadan defaten bir anda meydana çıkar. İş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve o sultanın kuvvetiyle vakit be vakit cev alemini, hava alemini doldurup boşaltır o bulutlar ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına, yaz bozma tahtası gibi gökyüzü bulutlara dolar, boşalır adeta. Kimin yazar bozar tahtası? Son derece müteal, yani yüce, ulu, son derece faal, faaliyet sahibi, tecellileri görünen haşmetli bir sultanın fermanıyla, onun kuvvetiyle, onun izniyle vakti vaktine o bulutlar toplanır ve dağılırlar adeta bir yazboz tahtası gibi ve mah ve ispat levhası gibi ve haşır ve kıyamet suretine çevirir. İnsanlara, insanın aklına da der ki bu bulutları bir emrimle böyle toplayıp dağıttığım gibi sizi de bu dünyadan hepinizi dağıtıp kabir aleminde toplayıp oradan da mahşer meydanında toplayıp tekrar cennet ve cehenneme dağıtacağım der. Aklıyla bunu anlar. Ve gayet lütufkar ve ihsanperver, son derece lütfeden, iyilik yapan, merhamet eden, ihsan eden, kerem sahibi, gayet keremkar ve rububiyetperver ve gücünü de gösteren bir hakimi müdebbirin, her işi hikmetli olan, hikmet sahibi olan bir tedbir edicinin, her işin sonunu görerek hükmeden Allah'ın tedbiriyle rüzgara biner bu bulutlar, öyle düşünür ve dağlar gibi yağmur hazinelerini üzerine bindirir, muhtaç olan yerlere yetiştirir. Güya onlara acıyıp ağlayarak, adeta bulut insana acımış da ağlamış gibi gözyaşları gelerek onları çiçeklerle güldürür. O bulutun gözyaşları olan yağmurlardan yeryüzünden çiçekler biter. İnsanlara acımış olur, ağlar. Çiçeklerle, yeryüzünde biten çiçeklerle insanları güldürmüş olur. İşte rahmetin tecellisi değerli dinleyenler. Bu işlerin kendi kendine olmasını, o cansız, camit bulutların kendi kendine toplanıp dağılmasını, rüzgara binip, kendi üzerine de dağlar gibi su kütlelerini yükleyip, onları da tane tane insanları incitmeden indirmesini, o cansız, şuursuz haliyle, düşünebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? İşte anlar ki gayet şefkatli, gayet merhametli, her şeye gücü yeten hikmetli bir sultan, bu kainat yaratıcısı insanları böyle ikramıyla, ihsanıyla güldürür. Güneşin şiddet ateşini o bulutlarla serinlettirir ve sünger gibi bahçelerine serper, su serper onlara ve zemin yüzünü, yani yeryüzünü yıkar, temizler. Yağmurdan sonra yeryüzü malum tertemiz olur. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der, evet, insan bu dünyada meraklı bir misafir yolcudur. Kendi aklına yine şöyle der, bu camit, yani donuk, bu hayatsız, bu şuursuz, mütemadiyen çalkanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı ve sebatsız, sabit olmayan, bir hedefi olmayan, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle, onun dış görüntüsü itibariyle vücuda gelen yüz binler hakimane, yani hikmetli ve rahimane, rahmetli ve sanatkarane, sanatlı işler ve ihsanlar ve imdatlar, yardımlar

bilbedaha ispat eder ki? Açıkça bunlar gösterir ki bu şuursuz şeylerden, mahlukattan, bu hedefsiz, bu cansız, bu camit şeylerden, sabit olmayan şeylerden son derece şuurlu, son derece hikmetli, son derece rahmetli, son derece sanatlı işler çıkıyor. İhsanlar, imdatlar ediliyor. Demek ki diyor kendi aklıyla bütün bunlar ispat eder gösterir ki bu çalkanan rüzgarın, bu çalışkan rüzgarın ve cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki gayet kadir ve alim, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeye hikmet takan, ikramlarla onları süsleyen bir amir var. Emredici Allah var. Onun emriyle bu şuursuz şeyler hareket eder. Yoksa gökyüzü, yıldızlar, hava, bulut, yağmur nereden bilsin insanın ihtiyacını? Ondaki hikmetleri, onun ne iş göreceğini nereden bilsin? Güya her bir zerresi bütün bunların her bir işi bilir gibi çalışıyor. Çünkü her bir şeyi bilen, alim olan Allah'ın emriyle hareket ediyor. İşte her bir işi bilir adeta ve o amirin, o emredicinin her bir emrini anlar ve dinler. Ve bir nefer gibi, adeta bir asker gibi, hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani, Rabbani emri dinler ve itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına, canlı ne kadar şey varsa hepsinin nefes almasına, hayvanların, insanların nefes almasına ve böylece yaşamını, hayatını devam ettirmesine ve nebatatın, bitkilerin de telkihine ve büyümesine, yani onların tozlanıp üremesine, aşılanmasına ve büyümelerine ve hayatına lüzumlu maddeleri yetiştirmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin, o gökyüzündeki cisimleri ateşsiz gemiye benzetiyor, o ateşsiz sefinelerin seyir ve seyahatine ve bilhassa seslerin ve yine bilhassa telsiz, telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların isaline, hava zerreleri olmasa, rüzgar olmasa, Allah-u Teala bu hava zerrelerine bu özelliği vermese, bugün benim sesimi siz oradan nasıl duyacaksınız değerli dinleyenler? Dünyanın öbür tarafındaki hadiseleri televizyon vasıtasıyla nasıl göreceksiniz? Telefon vasıtasıyla nasıl işiteceksiniz? Bu nasıl bir rahmet, bu ne büyük bir hikmet, bu ne haşmetli bir saltanattır ki oradaki hava zerresine bindirdiği bir görüntüyü anında sizin gözünüzüne gösteriyor. Buradaki bir sesi anında sizin kulağınıza işittiriyor. O cansız, camit, şuursuz mahlukata bu hizmeti yaptırıyor. Ve yine bu hizmetler gibi umumi ve külli, her şeyi kuşatan genel başka hizmetler de var. Bunlardan başka azot ve müvellidül humuza gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misliyken, zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemal-i intizam ile bir deste hikmet tarafından çalıştırılıyor, görüyorum. Kendi aklıyla bunları görüyor. Bütün bunlardan başka bir de hava neden oluşuyor? Azot ve oksijenden çoğunluk itibariyle. Bunlar birbirine benzer şey olduğu halde, iki basit madde olduğu halde havanın zerreleri birbirine benzer iken bunlardan oluşan zemin yüzünde, yeryüzünde binlerce mevcudatta çalışıyorlar. Ve her birinde ayrı ayrı Rabbani sanatları Allah'ın izniyle vücuda getirmiş oluyorlar. Son derece mükemmel bir tarzda. Adeta Allah-u Teala'nın o görünmeyen hikmet eli tarafından çalıştırıldıklarını gördüm diyor. Demek ve tasrif-i riyahi ve sahabil musahhari beyne semai vel ard ayetinin tasrihiyle, rüzgarın tasarrufuyla hadsiz Rabbani hizmetlerde istimali, yani çalıştırmak onları, ve bulutların teshir edilmesiyle, boyun eğdirilmesiyle, itaatıyla hadsiz Rahmani işlerde istihdam ve havayı o surette icat eden, ancak vacibül vücud, vücudu mutlak gerekli olan ve kadiri külli şey ve her şeye gücü yeten ve alimi külli şey, her şeyi bilen bir Rabbi Zülcelali vel İkram'dır der.
celal sahibi, ikram sahibi, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen birisidir ki bunları böyle yapıyor, böyle çalıştırıyordur der ve katiyetle, kesinlikle böylece buna, yani Allah'ın varlık ve birliğine hükmeder değerli dinleyenler. Sonra o dünya yolcusu ve seyyahı yağmura bakar, görür ki tekrar yağmura döndü. Yağmurun taneleri sayısınca menfaatlar, faydalar ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam, düzenli ve güzel halk olunuyorlar ki, öyle güzel yaratılmış ki onlar, hususen yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki, fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazenelerini ve intizamlarını bozmuyor. Öyle intizamlı, öyle düzenli indiriyor ki Allah-u Teala onları, rüzgarlar, fırtınalar çalkandığı zaman ağaçları deviriyor, evleri yerinden söküyor, insanları fırlatıyor ama o yağmur tanelerini, o dolu tanelerini birbirine çarpıştırıp birleştirip kütle halinde insanın başına indirmiyor. İşte bu Allah'ın rahmetidir, Allah'ın kudretidir değerli dinleyenler. Onların düzenlerini, intizamlarını o rüzgarlar bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp onları birleştirip zararlı kitleler yapmıyor. Yoksa dağlar gibi buzlar inerdi başımıza, dağlar gibi, denizler gibi sular boşalırdı, tsunamiler, depremler, dünya yaşanmaz hale gelirdi. Cenab-ı Hak öyle bir intizam veriyor ki, en şiddetli fırtına olsa o dolu taneleri o kadar yüksekten gelmesine rağmen birleşip buz kütleleri halinde başımıza düşmüyor. İşte rahmet, işte hikmet, işte kudret, işte sanat, İşte tevhid değerli dinleyenler. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde, hikmetli işlerde ve bilhassa zihayatlarda, yani hayat sahiplerinde çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidül ma ve müvellidül humuza gibi, yani oksijen ve hidrojen gibi. Müvellidül humuza oksijen demek değerli dinleyenler. Müvellidül ma da hidrojen manasına geliyor. Pek çok işlerde bunlar çalıştırılıyor. Ama kendisi camit ve şuursuz ve basit bir şekilde oluşturulmuş. Ama öyle şuurlu, öyle hayatlı işlerde çalıştırılıyor. Bu iki basit maddeden, özellikle su, yani oksijen ve hidrojenden oluşan, onlardan terekküp eden bu su, yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor, çalıştırılıyor. Demek bu tecessüm etmiş, adeta cisimleşmiş aynı rahmet olan yağmur, ancak bir Rahman-ı Rahim'in, merhamet sahibi, şefkat sahibi birinin hazine-i gaybiye-i rahmetinden yapılıyor demek. Onun gaybi rahmet hazinelerinden yapılıyor. Ve nüzulüyle, yani indirilmesiyle, Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî yunezzilul gayte min ba'di mâ kanetû ve yenşurû rahmeteh ayetini maddeten tefsir ediyor. Ve insanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmeti yayan ancak O'dur. İnsanlar ümidini kesmiş, dualara çıkmışlar, kuraklık her tarafı sarmış. İşte o ümitsizlik anında yağmuru ve rahmetini indiren O'dur diyerek Allah-u Teala rahmetinin cisimleşmiş şekli olan yağmuru ayet-i kerimenin de izah ettiği üzere insanlara pek çok hikmetlerle indirip onları çalıştırıyor. Rüzgarlarla ilgili kısımdaki ayetin manası da şöyleydi değerli dinleyenler. Rüzgarların yönlendirilmesinde ve gökle yer arasında emre boyun eğdirilmiş bulutlarda Allah'ın varlığına ve birliğine deliller vardır. Bakara suresi 164. ayette. Yani rüzgarın oradan oraya yönlendirilmesinde, bulutları taşımasında, bitkilerin tozlaşma dediğimiz o aşılanma telkihinde ve pek çok vazifelerde ve Allah'ın emrine boyun eğdirilmiş o bulutlarda Allah'ın varlığına ve Allah-u Teala'nın birliğine deliller vardır. Bunu
İşte burada tefekkür ediyoruz şu anda değerli dinleyenler. Sonra o dünya yolcusu, o seyyah, Rad'ı dinler.

0: ve Berk'e bakar görür ki.
1: Gök gürültüsünü dinliyor şimdi de. Dinleyelim hep birlikte ve şimşeye bakar. Görür ki, bakalım ne görecek.
0: Bu iki hadiseyi acaibi cevviye, bu acayip iki hava hadisesi yani şimşek ve gök gürültüsü. Acayip bir şey hakikaten. Tam tamına yüsebbihur radu bihamdih ve yekadu sena berkihi ve yedhebu bilebsar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber. Ayetlerin bir tefsiri var. Bunlar da gökteki bu iki acayip olay da yani şimşek ve rad olayı da maddeten tefsir ediyor. Bununla beraber başka şeyler de yapıyorlar. Nedir o tefsir? Ona bir bakalım şimdi. Kendi manaları ne? Deniyor ki Ra'd yani gök gürültüsü ona hamd ile tesbih eder. Ra'd suresi. Bununla ilgili sure ismi Ra'd suresi. 13. ayet. Ra'd dediğimiz gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Demek ki pek çoğumuzun korktuğu, kulaklarını kapatıp içerilere kaçtığı o gök gürültüsü aslında Allahu Ekber diyerek şiddetli ve hepimize işittirecek bir tarzda Allah'ı tesbih ediyor. İşte ayet-i kerime söylüyor. Maddi tefsirini de kulaklarımızla duyup görüyoruz. O dehşet zannettiğimiz sesler, vahşet aldığımız sesler Allah'ı zikir sesleri. Ve yine diğer ayet-i kerimede Nur suresi 43. ayette bulutların şimşeğinin yaratılışı neredeyse gözleri onların nurunu alır. Yani bakamazsınız öyle parlaktır ki, öyle nurludur ki, öyle ışık saçar ki adeta gözlerin nurunu alır, gözünüz kamaşır. Nur suresinde geçiyor. O şimşek de Allah'ın bir nurudur değerli dinleyenler. O da Allah'ı zikreder. İşte bu iki ayeti diyor, gök gürültüsü ve şimşek maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmekte olduğunu haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Şimşek oradan parlayarak Allah'ın nurunu göstererek, gök gürültüsü dediğimiz rahat Allahu Ekber diyerek, yağmur geliyor, rahmet geliyor, Rabbimiz size rahmet gönderiyor diyerek muhtaçlara müjdeler verir. Evet, hiçten birden harika bir gürültü ile cevi konuşturmak, hiçbir şey yok ortada. Bir anda gökyüzünden bir ses çıkıyor değerli dinleyenler. Muhteşem ve mükemmel bir ses. Allah Teala gökyüzünü konuşturuyor, hava boşluğunu konuşturuyor. Ne büyük mucize. Var mı işitmeyen gök gürültüsünü? Demek onun Allahu Ekber sesini bundan sonra işitmeliyiz, korkmak değil. O şimşekle, o gök gürültüsüyle cevvi konuşturuyor Allah-u Teala. Adeta onlar haber veriyorlar ki Allah'ın rahmeti geliyor size. Yağmuru haber veriyorlar. Evet, hiçten birden harika bir gürültüyle cevvi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile, bir ışık ve bir ateşle zulümatlı cevvi, o karanlık göğü ışıkla doldurmak ve dağ vari, dağ gibi ve pamuk misal, hepsi dağ gibi ama pamuk yumuşaklığında, pamuklara benziyorlar. O pamuk misal ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde, o bulutların hepsi ya kar ya dolu ya su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetleriyle ateş çıkıyor buluttan. Halbuki içinde su var, içinde dolu var, içinde kar var. Acayip bir alem. Onu adeta ateşlendirmek gibi hikmetli, onda da çok hikmetler var. Garip ve vaziyetler veriyor ona. Baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Gözünü aç diyor gafil insana. Gözünü aç. Allah'ın nurunu, narını, rahmetini gör. Hava boşluğunun Allah'ı nasıl zikrettiğini gör. Allah'ı tanı. O gafil insanın başına vuruyor adeta tokmak gibi. Başını kaldır diyor. Kaldır başını, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Allah Teala her şeyin hakimi, sahibi, her şeye gücü yeten Allah sana kendini tanıttırıyor. Şimşekle, bulutla, yağmurla, gök gürültüsüyle kaldır başını oraya bak. Sahibini tanı, sen başıboş değilsin diyor. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar diyor. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir hakim tarafından sonunu görerek her şeye tedbir

0: olan bir hikmetli zat tarafından bunlar çalıştırılıyorlar, istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar onlar. İşte bu meraklı yolcu, bu cevde, yani bu gökyüzünde, bu feza aleminde, bu boşlukta bulutu teshirden, bulutu emrine boyun eğdirmekten, musahkariyetten ve rüzgarı tasriften ve yağmuru tenzilden ve hadisat-ı cevviyeyi, o feza alemindeki hadiseleri tedbirden terekküp eden bir hakikatin yüksek onun kullanılmasına, yağmura bakar onun indirilmesine, ondaki rahmete, şimşeğe bakar, gök gürültüsüne bakar, bulutun tesir edilmesine, emre boyun eğdirilmesine bakar, bir muntazam ordu gibi dağılıp toplanmasına bakar, o sema alemindeki hadiselere bakar, bütün onların hepsinden bir hakikatin birleşip çıktığını görür. O hakikat tevhid hakikatidir, gayet aşikardır ve şahitlik ediyordur, onu işitir ve amentü billahi der, Allah'a iman ettim, Allah'a iman ettim der. Yani Allah'a ve bunları yaradana ve tedbirini görene tam iman ettim demektir. Bu manada birinci makamın ikinci mertebesinde La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubu vücudihil cevvü cemî'i mâ fîhî bi şehadeti azameti hatâti hakikati teshîri ve tasrîhü ve tenzîli ve tedbîril vâsiatil mükemmeleti bil müşahede fıkrası, bu yolcunun cevve dair mezkur müşahedatını ifade eder. İşte Arabi kısımda anlatılan bu özette o feza alemlerine dair yolcunun gördüğü müşahedatı, gözlemlerini anlatır. Bunun da manasını söyleyelim değerli dinleyenler. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibül vücut ki gözle görülen geniş ve mükemmel emre boyun eğdirme, evirip çevirme, indirme ve idare etme hakikatlerinin azametli kuşatmasının şehadetiyle gökyüzü bütün içindekilerle beraber onun vücudunun zaruriliğine delalet eder denilmiş. Bir ihtar kısmı var değerli dinleyenler. Orayı da size arz edip o seyyahla birlikte Rabbimizi arama yolculuğuna önümüzdeki haftaya kadar ara vereceğiz inşallah. Önümüzdeki hafta o seyyahla beraber biz de bu dünyada bir seyyahız, bir misafiriz. Yine kainattaki mevcudattan Cenab-ı Hakk'ı sorarak inşallah manevi, imani, Kur'ani zevkler elde etmeye devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Evet, ihtarda şu var değerli dinleyenler. Birinci makamda geçen 33 mertebeyi tevhidi, yani o Arabi kısımdan bahsediyor, bir parça izah etmek isterdim fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar, yani gayet özet bir tarzda, kısa bir şekilde bürhanlarıyla ve tercümesiyle iktifaya mecbur oldum. Arabi ibareyi okuyup sonra tercümesini veriyoruz ya, o kısmı yazmaya mecbur oldum diyor müsaadesizlikten dolayı. Risalet-i Nur'un 30 belki 100 parça risalelerinde bu 33 kısım, bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili, yani geniş geniş uzun uzun açıklanmasını onlara bırakıyorum diyor. Oraya, onlara havale edilmiş diye de bir hatırlatma yapılıyor değerli dinleyenler. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta birlikte oluruz. O zamana kadar semavatlan, yağmurdan, buluttan, şimşekten, gök gürültüsünden, rüzgardan, onların Allah'a olan delillerinden anladığımızı, öğrendiğimizi, aklımızda kalanı başkalarıyla paylaşalım, başkalarının da, çünkü herkes bu dünyada bir misafir yolcudur, Cenab-ı Hakk'ı bütün bunlardan delilleriyle bilmelerine vesile olalım. Biz de mümkünse bunları tekrardan bir şöyle düşüncemizde, kalbimizde değerlendirelim, yeniden tekrar edelim değerli dinleyenler. Muhakkak faydası olacaktır. İnşallah bir sonraki programda yeniden buluşmak ümit ve temennisiyle değerli dinleyenler, Allah'a emanet olun.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Huzafe es-Sehmi. İslam, Abdullah bin Huzafe'ye zamanında dünyanın iki büyük hükümdarı olan İran Kisrası ve Bizans'ın büyüğü Kaiser'le görüşme imkanı vermiştir. Abdullah'ın onların her biriyle zamanın hiç unutamayacağı ve tarihin dilinden düşüremeyeceği bir kıssası vardır. Hicretin 6. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarını yabancı devlet başkanlarını elçi olarak göndermeye karar vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerle gönderdiği mektuplarla onları İslam'a davet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli işin tehlikeli olduğunu biliyordu. Bu elçiler daha önce bilmedikleri uzak memleketlere gideceklerdi. Onlar gittikleri yerlerin ne dillerini ne de hükümdarların huy ve karakterlerini biliyorlardı. Bundan başka onlar bu hükümdarları dinlerini bırakmaya, şeref, itibar ve üstünlüklerini terk etmeye ve daha düne kadar bir kısmı onların uyruğu olan bir milletin dinine girmeye davet edeceklerdi. Bu tehlikeli bir yolculuktu. Böyle bir yolculuğa çıkan hayatını kaybetmiş, ondan dönen dünyaya yeniden gelmiş demekti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını topladı ve konuşmak üzere kalktı. Allah'a hamd etti ve övgüde bulundu. Şehadet getirdikten sonra şunları söyledi. Ben bazılarınızı yabancı devlet başkanlarına göndermek istiyorum. İsrailoğullarının Meryem oğlu İsa'ya karşı çıktıkları gibi bana karşı çıkmayınız. Ashab cevaben, ey Allah'ın Resulü, biz senin istediğini senin adına yerine getiririz. Bizi istediğin yere gönder dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap ve Arap olmayan hükümdarlara yazdığı mektupları götürmeleri için sahabeden 6 kişiyi seçti. Abdullah bin Huzafe es-Sehmi bu 6 kişiden sadece birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu İran hükümdarı Kisra'ya o götürecekti.

0: Abdullah bin Hüzafe binitini hazırladı, çoluk ve çocuğa veda etti, dere tepe demeden amacına doğru yürüdü. Hem de Allah'tan başka hiç kimsesi olmadan tek ve yalnız başına İran'a vardı. Hükümdarın yanına girmek için izin istedi. Hükümdarın adamlarına ona getirdiği mektubu hatırlattı. Kisra sarayının süslenmesini emretti. Oturumda hazır bulunmaları için İran'ın büyüklerini çağırdı ve onlar da geldiler. Sonra Abdullah İbni Hüzafe'nin huzuruna girmesine müsaade etti. Abdullah bin Hüzafe, üzerinde kadife elbiseler olan İran'ın en büyüğünün huzuruna kaba elbiseleriyle ve bedevilerin basitliğiyle girdi. Fakat başı dikti. Göğsünde İslam'ın şerefi ve gönlünde imanın yüceliği vardı. Kisra onun geldiğini görünce hemen adamlarından birine mektubu elinden almasını işaret etti. Bunun üzerine Abdullah dedi ki, "Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi elimle vermemi emretti. Ben Allah'ın Resulünün emrine karşı gelemem," dedi. Kisra adamlarına, "Bırakın, onu benim yanıma gelsin," dedi. Kisra'ya yaklaştı ve mektubu bizzat kendi eliyle verdi. Kisra, Arap bir katibi çağırdı, mektubu önünde açıp kendisine okumasını emretti. Mektupta şöyle yazılıydı: "Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya selam, doğru yolda olanların üzerine olsun." Kisra mektuptan bu kadarını duyar duymaz çok öfkelendi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Boynundaki damarlar patlayacak gibi şişti. Çünkü Resulullah önce kendi ismiyle başlamıştı ve katibin elinden mektubu çekti aldı. Mektubun içindekileri öğrenmeden ve "o benim kölemken bana bunu mu yazıyor?" diye bağırarak yırtmaya başladı. Abdullah bin Hüzafe'nin salondan çıkarılmasını emretti ve çıkarıldı. Abdullah bin Hüzafe başına daha neler geleceğinden habersiz Kisra'nın salonundan ayrıldı. Öldürülecek miydi yoksa serbest mi bırakılacaktı? Fakat çok geçmeden şöyle dedi: "Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mektubuna bu şekilde zarar verdikten sonra ne olacağına aldırmam." Hayvanına bindi ve oradan ayrıldı. Kisra'nın öfkesi yatışınca Abdullah'ın yanına gelmesini emretti. Fakat onu bulamadılar. Aradılar, taradılar, izine rastlayamadılar. Ceziretül Arab'a giden yolu kontrol ettiler. Nihayet sınırı geçtiğini öğrendiler. Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Kisra'nın davranışını ve mektubunu yırtma olayını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine "Allah da onun devletini parçalasın," dedi. Sözüne başka bir şey eklemedi. Kisra Yemen'deki vekili Bazan'a şöyle bir mektup yazdı: "Hicaz'da çıkan bu adama güçlü kuvvetli iki adamını gönder. O adamı bana getirmesini söyle." Bazan iki gözde adamını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Onlara Resulullah'a götürmeleri için bir mektup verdi. Mektubun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç gecikmeden Kisra'ya gitmesini emrediyordu. Ayrıca peygambere ait bilgi toplamalarını, onu iyice araştırıp elde ettikleri bilgileri kendisine ulaştırmalarını istedi. Bu iki adam hızla yol alıp Taif'e geldi. Orada Kureyşli tacirlerle karşılaştılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sordular. Onlar "o Yesrib'de," dediler. Tacirler sevinç ve neşe içinde Mekke'ye döndüler. Kureyş'i tebrik edip şöyle dediler: "Gözünüz aydın. Kisra Muhammed'e baş kaldırdı. Sizi onun şerrinden kurtarmış oldu." Bazan'ın adamları da Medine'ye doğru yollarına devam ediyorlardı. Oraya vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp mektubu verdiler. Dediler ki: "Hükümdarlar hükümdarı Kisra, bizim hükümdarımız Bazan'a seni kendisine götürecek adamları buraya göndermesini yazmış. İşte biz de seni Kisra'ya götürmek için geldik. Eğer bizimle gelirsen Kisra senin yararına olanı söyler ve sana kötülük etmez. Eğer kabul etmezsen onun güçlü olduğunu, seni ve halkını yok edebileceğini biliyorsun." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve onlara dedi ki: "Bugün siz kaldığınız yerlere dönün ve yarın gelin." Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde dediler ki: "Kisra'nın yanına gitmek için hazır mısın?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara: "Artık bugünden sonra Kisra ile hiç görüşmeyeceksiniz. Allah onu öldürdü. Hatta şu ayın şu gecesinde oğlu Şirebeyh'i ona musallat etti." dedi. Resulullah'ın yüzüne baka kaldılar ve hayretlerini gizleyemediler. "Sen ne söylediğini biliyor musun? Bunu Bazan'a yazalım mı?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet, ona deyin ki benim dinim yakında Kisra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecektir. Eğer sen Müslüman olursan Yemen'e hükümdar yaparım." dedi. Bazan'ın adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktılar. Gidip durumu ona haber verdiler. O dedi ki: "Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği doğruysa o peygamberdir. Eğer öyle değilse onun hakkında bir şeyler düşüneceğiz." Bir müddet sonra Bazan'a Şirebeyh'in mektubu geldi. Mektupta şöyle yazıyordu: "Kisra'yı öldürdüm. Onu sırf halkımızın intikamını almak için öldürdüm. Çünkü o halkın ileri gelenlerinin öldürülmesini, kadınlara saldırılmasını ve malların yağma edilmesini mübah görmüştü. Bu mektubumu aldığında oradakilerin bana itaatlerini sağla." deniyordu. Bazan Şirebeyh'in mektubunu okur okumaz yere fırlattı ve Müslüman olduğunu açıkladı. Onunla birlikte Yemen'deki İranlılar da Müslüman oldular. Hicretin 19. senesinde Ömer bin Hatap, Abdullah bin Huzafe'nin de bulunduğu bir orduyu Bizans'la savaşmak üzere yola çıkarmıştı. Bizans'ın büyüğü Kayser'e Müslüman askerlerindeki inanç samimiyeti ve sağlamlığına, Allah ve Resulü için canlarına değer vermediklerine dair haberler ulaşmıştı. Adamlarına bir Müslüman esir yakaladıklarında onu öldürmemelerini ve kendisine sağ olarak getirmelerini emretti. Abdullah bin Huzafe Bizanslıların eline esir düştü. Hükümdarlarına götürülüp dediler ki: "İşte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine ilk girenlerdendir. Onu esir alıp sana getirdik." Bizans hükümdarı Abdullah bin Huzafe'ye uzun uzun baktıktan sonra dedi ki: "Sana bir şey teklif edeceğim." Abdullah "Neymiş o?" deyince hükümdar: "Sana Hristiyan olmanı teklif ediyorum. Eğer Hristiyan olursan seni serbest bırakırım. Sana ikramda bulunurum." Esir sert ve kesin bir ifadeyle: "Heyhat, benim için ölmek teklif ettiğin şeyden bin defa daha iyidir." dedi. Bunun üzerine Kayser: "Sen zeki bir kişiye benziyorsun. Eğer teklif ettiğimi kabul edersen seni mülk ve saltanatıma ortak ederim." İplerle bağlı olan esir bunun üzerine yine gülümseyip: "Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden bir an bile dönmeme karşılık senin ve Arapların sahip olduğu her şeyi versen yine dönmem dedi. Kayser, o halde seni öldüreceğim deyince Abdullah, bunu yapabilirsin diye cevap verdi. Hükümdar onun çarmıha gerilmesini emretti. Okçularına Rumca olarak ellerinin yakınına atın dedi. Kendisi de Hristiyan olmasını teklif etti. Fakat Abdullah kabul etmiyordu. Bu defa da ayaklarının yanına atın dedi. Bu arada Müslümanlıktan ayrılması için telkinde bulunmaya devam ediyordu. Abdullah da kabul etmiyor ve reddediyordu. Kayser ona ok atılmamasını ve çarmıhtan indirilmesini istedi. Daha sonra büyük bir kazan getirtti. İçine zeytinyağı doldurulup ocağa konuldu. İçindeki yağ kaynayınca iki Müslüman esir getirtip birisinin kazana atılmasını emretti. Birisini kazana attılar, bir de baktılar ki eti dağılmış, sırf kemikleri görünüyor. Arkasından Abdullah bin Hüzafe'ye dönüp Hristiyan olmasını teklif etti. Abdullah öncekilerden daha sert bir şekilde reddetti. Baktı ki olmuyor, onun da kazana atılmasını emretti. Abdullah kazanın başına getirilince ağladı. Kayser'in adamlarından biri hükümdara ağlıyor dedi. Kayser onun teklifini kabul etmediğine pişman olduğunu zannetti ve onu yanıma getirin diye emir verdi. Karşısında durunca yine Hristiyan olmasını teklif etti ve Abdullah yine kabul etmedi. Kayser, yazıklar olsun sana, o halde niçin ağladın diye sordu. Bunun üzerine Abdullah, kendi kendime şu anda bu kazana atılıp gideceksin dedim ve istedim ki vücudumdaki tüylerin sayısınca canım olsa da böyle kazana atılsın. İşte beni ağlatan budur dedi. Hükümdar, seni serbest bırakırım ama benim başımı öper misin deyince Abdullah, bütün Müslüman esirleri de serbest bırakır mısın diye sordu. Bunun üzerine Kayser, bütün Müslüman esirleri de serbest bırakacağız sözünü verdi. Abdullah anlatmaya devam ediyor. Kendi kendime şöyle dedim. Bu Allah'ın düşmanlarından birisi. Beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakması için onun başını öpeyim. Bundan bana hiçbir zarar gelmez. Ona yaklaştı ve başını öptü. Bizans hükümdarı Müslüman esirlerin getirilip ona verilmesini emretti. Böylece esirler ona teslim edildi. Abdullah bin Huzafe, Ömer bin Hattab'ın yanına gelip başından geçenleri anlattı. Hazreti Ömer çok memnun oldu. Kurtarılan esirleri görünce şöyle dedi. Her Müslümanın Abdullah bin Hüzafe'nin başını öpmek vazifesidir. İşte önce ben öpüyorum dedi. Sonra kalktı ve başını öptü. Rahmet Abdullah bin Hüzafe Es-Sehmi'nin üzerine olsun.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.cititechankara.com.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
18: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fes'elu ehlezzikri in kuntum la ta'lemun. Sadakallahu l-Azim. Ve bellagana Rasuluna Nebiyyül Kerim. Ve nahnu ala zalike mineşşakirin eşşahidine bi kalbin selim. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen cumalarda dedik ki İslam beşeriyetin ezeli ve ebedi dini. İnsanoğlu eğer dünyada ve ukbada bugün ve ötesinde saadet istiyorsa İslam dinine sımsıkı sarılmaktan başka yol yok muhterem Müslümanlar. Halık-ı Zülcelal'imiz açıkça beyan buyuruyor. Estaizu billah. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبُعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Ey rıza isteyenler, ey saadet isteyenler, ey cennet isteyenler, nimet ve devlete talip olanlar, hususiyle zat-ı akdesimize vuslat derdiyle çırpınanlar, cemalimizi görmek isteyenler, bize gelen yol işte İslam yolu, Kur'an yolu, Hazreti Muhammed'in fil dişi yolu. Fettebi'uhu, ona tabi olunuz. Başka yollara gitmeyiniz. Eğer giderseniz feteferraka bikum an sebili, ihtilafa düşer, birçok yolların arasında mütehayyir kalır, hakikat ve gerçekten uzaklara düşersiniz. Öyle olunca yolu şaşıranların akıbetine uğrar, rıza cennet ve cemalimden mahrum kalırsınız diyor. Muhterem müminler, bu manayı tekrar tekrar söylüyoruz ki gafil olunmaya. Allah'ın kulları, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, katiyetle şunu tespit ediyoruz ki bugün de, yarın da, kıyamet sabahına kadar da saadet yolu tektir, o da İslam. Kur'an'ın gösterdiği yol, yani Allah'ın ve Resulü'nün yolu. Biz hamd ediyoruz muhterem müminler. 1400 senedir neslimiz, ecdadımız bu yoldan gelmişler ve biz bu yolun ışığında ve avizeleri altında dünyaya gelmişiz. Sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza ikamet okunmuş ve mes'ud olarak bugüne kadar inancımızla, şahsiyet ve İslami ahlakımızla gelmiş durumdayız. Bundan sonra da Rabbimize bütün varlığımızla niyaz ediyoruz. Bizi zatına giden nurlu İslam yolundan ayırma ya Rabbi diye. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir latife de bulunacağım size, bakınız. Kendinizi yoklayabilirsiniz. Neredesiniz? Haliniz ne? Bunu anlayabilirsiniz. Yani saadet içinde miyiz, husranda mıyız? Bunun ölçüsü şu. Hani camiye geldiği zaman mümin, mescide girdiği zaman mümin, denizdeki balığın zevkiyle zevk alır ya, Resulullah böyle buyuruyor, münafık kafesteki kuş gibi bir an evvel kaçmak, çıkmak ister. Gerçek mümin saflarda durduğunda, namaza kaim olduğunda, elini arşa açtığında iç aleminde zevk bayalanır. gönlü ve ruhu uçarcasına feyiz ve nura gark olur. Aynen bunun gibi muhterem Müslümanlar, eğer İslam denildiğinde sadrimize açıklık geliyorsa, Allah'ın kulları bir mecliste, bir toplantıda, bir ağacın gölgesinde de olsa İslam'dan bahsedildiğinde, İslam'ın nizamı, ölçüleri, şeriatı, Allah'ın emirlerinin külliyatı ve Resulullah'ın sünnetlerinden bahsedildiğinde eğer kalbimize inşirah geliyorsa, gönlümüz açılıyor, neşe duyuyorsak, bu hidayetin alametidir, tevfikin alametidir, Allah'a yakınlığın alametidir. Bu yolun sonu saadete gider muhterem Müslümanlar. Ve bu benim sözüm değil, Allah'ın Kur'an.

0: da buyruğu. Estaizu billah.
1: فَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bakınız muhterem Müslümanlar, müddeamızı Kur'an'la nasıl ispat ediyoruz? Cenab-ı Halik-i Zülcelal buyuruyor ki, Muhammed'im, eğer bir kimsenin sadrini İslam'a karşı şerh etmişsek, yani İslam denince gönlünde bir açılma, sadrinde bir genişleme, halinde bir iyilik ve güzellik meydana geliyorsa, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ, o kimse Rabbisinden bir nur üzerinedir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, duyuyor musunuz? Her halükarda İslam denince bir kimsenin iç aleminde bir inkılab-ı ruhani oluyor, neşesi taşıyor, ruhi bakımdan zevke ve sürura gark oluyor ve ondan sonra da Mevlasına sonsuz hamdü senalar yükseltiyor. Elhamdülillahi ala dinil İslam, elhamdülillahi ala nimetil Kur'an ve hakeza ve hakeza, Rabbisine sonsuz hamdlerle dua ve niyazlarını, şükürlerini yükseltiyor. Bu hidayet ve tevfikin görüntüsüdür muhterem Müslümanlar. Türkiye'mizde böyle, Fas'ta böyle, Cezayir'de böyle, Kazakistan'da böyle, Yemen ve Sana'da böyle, Ümit Burnu'nda böyle, dünyanın hangi yerinde ve köşesinde olursa olunsun muhterem Müslümanlar, İslam denince eğer sadirde bir inşirah meydana geliyorsa, bu Kur'an hakikatidir. O kimse Cenab-ı Hak'tan bir tevfik üzerinedir. Ne kadar hamd etsek az muhterem Müslümanlar. Bunun aksinden Allah'a sığınırız. Kur'an-ı Kerim ona da işaret ediyor ayetin devamında. فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine İltica ederiz ki bizi böyle bir akıbetten korusun ve muhafaza buyursun inşallah. فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. O kimsenin ki kalbi zikrullah ve Kur'an ve İslam'ın neşesinden kasvete düşüyor. Gençler, bilhassa gençler, dikkat nazarınızı Allah'ın kelamı üzerine çekiyorum. Eğer bir kimseye İslam'dan söz açıldığında, bir kimseye Kur'an ayetleri okunduğunda, bir kimseye Hazreti Muhammed'den bahsedildiğinde, bir kimseye Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin şer'i mübini ilahisinden bahse girildiğinde, eğer kalbine kasvet geliyorsa, Allah demekten zevk almıyorsa, Rabbisini zikretmekten gönlü katılaşıyorsa, Kur'an okumaktan uykusu gelip gaflete düşüyorsa, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Muhterem Müslümanlar, İslam nurdur. İslam edeptir. İslam yüksek ahlaktır. İslam ilimdir, biraz sonra göreceğiz. İslam adalettir. İslam sevgidir. İslam aşktır. İslam samimiyettir. İslam ihlastır. İslam milli birlik ve beraberliği temin eder. İslam 1,5 milyarıyla bir bütündür. Feyiz ve nur kaynağıdır. Ve hakeza ve hakeza. Muhterem Müslümanlar, böyle olduğu halde Allah'ın zikri, kitabının ayatı, İslam'ın neşesinden bahsedildiği zaman niye gönülleri kasvete gidiyor ve tehlikeli görüyorlar? Hidayetten mahrumiyetin neticesi. Aziz cemaat, hidayetten mahrumiyetin neticesi. Rabbimiz bizi öyle kılmasın inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, böyle Müslümanlık olmaz. İslam bütün ölçüleriyle, bütün külliyatıyla birbirinden ayrılmaz bir din-i mübin-i ilahidir.

Allah'ın istediği gibi Müslümanız elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar, epey seneler oldu. Alman asıllı bir Yahudi mühendis, feyiklerin, füzelerin, Apollo'ların mimarı, mühendis von Braun. İkiniz de hatırlayanlar olacak. Amerika'da Kennedy üstünden ayın keşfi için füzeyi fırlattılar. Aşağıda mühendis von Braun beyanatta bulunuyor ve diyor ki füzenin, Apollo'nun üzerinde 6 milyon vida var diyor. 6 milyon vida var. Bu vidalardan mesela oksijen tankında bir vida gevşese yolculuk kalır diyor. Apollo patlar, geri döner diyor. Muhterem Müslümanlar, İslam ezelden ebede Allah'tan gelişiyle milyonlar Rabbani vidasıyla bir bütündür. Hiçbir küstah, hiçbir sahtekar, hiçbir mütecaviz, hiçbir kul ve insan bu milyonlar vidasından birini söküp de istisna etme hakkına sahip değildir. Çünkü din Allah'ın dinidir. Ela lillahi dinul halis. Kur'an böyle diyor. Ela lillahi dinul halis. Ey Allah'ın kulları, agah olunuz ki halis ve anamızın ak sütü gibi arşi olan, içerisine en ufak bir kılın karışmasından veya bir nizamın çekilmesinden Allah'ın razı olmayacağı halis din İslam dinidir. Muhterem Müslümanlar, böyle bir mukaddimeden sonra, böyle bir hatırlatmadan sonra yine şöyle diyoruz. İslam beşeriyetin ebedi dinidir. Baki kalacağı kat'idir. Allah böyle ister. Çünkü dayandığı istinadyahları, kaideleri, mesnetleri sağlamdır. Bunlardan ilki dedik, İslam İlim dinidir. Muhterem cemaat, İslam ilim dinidir. Baştan sona ilme dayanır, hakikate dayanır, ilmi gerçeklere dayanır. Hiçbir hükmü ilmi nefyetmez, ilmin aleyhinde bulunmaz ve kıyamet sabahına kadar yeni yeni keşiflere, yeni yeni icatlara açıktır. Yeni yeni içtihatlar için gayet müsaittir. Sadece Allah'ın nizamını tahrip edici, mide gurultusuna benzeyen kötü fikirlerin ortaya koyduğu şeyler olmasın muhterem Müslümanlar. Yoksa İslam'da ilim esastır. Onun için okuduk. Fahri Rusul rutbetül ilmi aler ruteb diyor. İlim rutbesi bütün rutbelerin en üstünüdür. İslam'da peygamberlikten sonra, peygamberlik mevhibe-i ilahidir. Allah seçtiği kullarına verir. O risaletin faziletine ulaşılamaz. Ki peygamber ilmiyle peygamberdir, irfanıyla peygamberdir, marifetiyle peygamberdir, Allah'ı bilmesiyle peygamberdir, ledünniyatla dolu olduğu için peygamberdir. Muhterem Müslümanlar, elimizdeki tefsirlerde ilmin faziletinden bahsederken kitaplarımız öyle diyor. Hiçbir peygambere ilim vermeden Mevla risalet vermez. Hiçbir veliye ledünniyat, ilim ve marifet vermeden o kulunu Mevla veli kılmaz. Evvela ilim veriyor, sonra o makam ve mertebeye kendisini yükseltiyor. Bu bakımdan ben evlatlarımıza geçen iki dersimde seslendim. Okuyunuz, okuyunuz, okuyunuz. Soysuz ilimden uzak olmak şartıyla dünyanın bütün ilim ve fenleriyle mücehhez olunuz. Akranınızdan üstün olmak için bütün varlığınızı harcayınız. Dünyada ilim namına ne varsa giderek öğreniniz diyorum. Geçen son dersimin son sözüydü muhterem Müslümanlar. Utlubul ilme velev bis sin. İlim Çin'de de

0: olsa giderek öğreniniz. İhtisas Amerika'da olsa yapınız. İhtisas Avrupa'da olsa yapınız. İhtisas Çin'de, Çin'de olsa giderek tahsil ediniz ve herkesten daha çok bilen bir mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın amelle, salahla, yüksek ahlak ve edeple birleştirerek alim kullarından olunuz. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim derslerde okuduk ama bazı latif işaretlerini tekrar okuyorum Kur'an'dan. Cenab-ı Hak ilme önem vererek Kitab-ı Kerim'inde, mukaddes kitabında buyuruyor ki وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İlahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve Rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Diğer ayet-i kerimede اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ Şu saydığımız hakikat ve gerçeklerde alimler için işaretler, nükteler vardır diyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'ın hakaik ve esrarına alimler muttali olurlar. İlim öğreniniz, ilim öğreniniz, ilim öğreniniz ki Kur'an gerçeklerine karşı gönül kapılarınız açık olsun ve marifeti ilahiyi tahsil ediniz. Muhterem Müslümanlar, dersimin serlevhasını tezyin eden ayeti kerimede Halik-i Zülcelal bakınız yine öyle buyuruyorlar. Estaizu billah. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn. Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, fes'elû ehle'z-zikri, Kur'an'ın manasına aşina, İslami hakikatlere vakıf alimlerden sorarak öğreniniz. Buradaki ehli zikirden murat, Mevlasından gafil olmayan, zikri kendisi için gıda kabul etmiş, Allah'ın adı dilinden, sevgisi gönlünden düşmeyen alimler demektir. Erbabı ilme sorarak öğreniniz diyor muhterem müminler. Akif de safahatında öyle diyor. Müslümana yakışan 5-10 deste çarık elinde asa, çiğni maçin demeyip giderek öğrenecek diyor, milletini ikaz ve irşad etmek için ilim toplayacak diyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin en yetişkin talebesi İmam-ı Ebu Yusuf biliyorsunuz. Sonra İmam-ı Muhammed, İmam-ı Züfer. Geçen derslerde söyledim, 7000 talebeye icazet vermiş. İmam-ı Azam 7000 talebeye icazet vermiş. 400 üstadın önünde rahle-i tedrisinde ilim tahsil etmiş. Kufe'ye 5000 sahabe ilim bırakmış. O ilmin içerisinden neş'et etmiş büyük alim. Ve biz ona tabiiz elhamdülillah. Mezhebimiz Hanefi. Bu bakımdan da muhterem Müslümanlar, biz İmam-ı Malik Hazretlerine de bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri Ehl-i Beyt'tendir, bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, Yüce Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın. Kur'an mahluk, gayrı mahluktur meselesi. İlmi bir mesele muhterem Müslümanlar, izahına geçmeyeceğim. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini, 4. müştehit, muhaddisi kebir Ahmed İbni Hanbel Hazretlerini mahkeme kapılarına, hapishane surlarına kadar getirmişti. İmam-ı Şafii Hazretleri haber gönderiyor. Ahmed İbni Hanbel'imize selamımı söyleyin, aydınlık günleri yakındır elhamdülillah diye haber gönderiyor. Müjdeliyor yani. Sabretsin, selamete yakında çıkacak diye haber gönderiyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri'ne. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de başka vereceği bir şey yok, vücudundan entaresini çıkarıyor, bu müjdeye karşılık İmam-ı Şafii'ye hediye olarak gönderiyor. Başka bir şey yok muhterem Müslümanlar. Ya Hani Peygamberi Zişan Efendimiz'den bir hanımcağız istedi de üzerinden entaresini çıkarıp gönderdi. Ben ona kefen olarak sarılacağım, mahşerle Resulullah'ın vücuduna değen entariyle kalkacağım demek istedi. Peygamber Efendimiz içeride kaldı, mihraba çıkamamıştı ya. Sıddık Ekber'den şey ennillah diyene evde verecek bir şey yok olmayınca entaresini çıkarıp verdi, içeride kaldı. Cebrail o gün Muhammed'ine gömlekle gelmişti ya. Onun gibi Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de üzerindeki entaresini çıkarıyor İmam-ı Şafii'ye hediye olarak. Bahşiş deriz biz ya, müjdeye karşılık olarak gönderiyor. Söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, ilmiyenin birbirine saygısı, ilmiyenin bir büyüğün bir büyüğe karşı olan saygısına bakınız. İmam-ı Şafii Ahmed İbni Hanbel Hazretlerinin gönderdiği gömleği yüzüne gözüne sürüyor. Bununla şeref duyarız Rabbim diyor. Talebesi makamındadır. Talebesi makamındadır. Kendisi İmam-ı Muhammed'in, üçüncü imamımızın talebesidir İmam-ı Şafii. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Ahmed İbni Hanbel'in gömleğini bir suya ıslatıyor. Cüzzamlı gelenlere o sudan birer testi veriyor, cüzzamlı. Vücudunda cilt hastalığı, abras ve emsali cüzzam hastalığı, kanayan yaralar hastalığına müptela olmuş. Ahmed İbni Hanbel'in gömleğinin ıslatıldığı suyla gusledenlerin bütün yaraları iyi oluyor, kesme afiyet ediyor.
1: Yok hocam yahu be. O da mübalağalı. Hayır muhteremler. Ya. Hastalığı veren de o, alan da o. Arada gelip geçen sadece bir saygıdan ibaret, hüsnü zandan ibaret olan bir nurdur, bir feyizdir, bir berekettir muhterem Müslümanlar. Ya. Büyüklerden bir zata seni doktora götürelim diyorlar. Yok diyorum, beni hasta eden benim şifamı lütfeder, kimseye ihtiyacım yok diyor. Hatta dahasını söyleyeyim mi sana kuzum, aziz kardeşim, kıymetli kardeşim. Ebu Abdillahi Karaşi diye bir veli var. Ebu Abdillahi Karaşi diye bir veli var. Bin defa Rabbimi rüyada gördüm diyen zat. Hayret ettin değil mi? Camu Keramat-ı Evliyası'nda Yusuf Nebhani tercüme-i halinde kaydediyor. Erbab-ı Mutala bakabilirler. İki ciltlik bir eser. Camu Keramat-ı Evliya. Evet muhterem Müslümanlar. Ebu Abdillahi Karaşi bin defa Rabbimi rüyada gördüm diyor. Geçen derslerimde size İmam-ı Azam'dan nakletmiştim tesbihatını. Her seferinde Rabbim imanıma teminat isterim Allah'ım dedim diyor. Rabbim buyurdu. Ya Ebu Abdillah, her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bunu 100 defa oku. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram, ya bedi as-semavat vel arz, ya la ilahe illa ent, es'eluke en tuhye kalbi bi nuri marifetike ebeden, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bu zatın gözü amadır muhterem Müslümanlar. Ebu Abdillahi Karaşi. Sahibi zamandır, sahibi devrandır. Bazılarının çalımına dokunacağım ama kutbul aktaptır, gönüllerin devasına sahip en büyük ilim adamı, hal sahiplerinden biridir. Rabbimizden şefaatini mahşerde niyaz ederiz inşallahü teala. Ebu Abdillahi Karaşi gözü amadır, cüzzam hastalığına müpteladır. Cüzzam hastalığına müpteladır. Eser diyor ki, abdest almaya kalktı mı bütün yaraları kapanır, abdestini alır, namazını sahih olarak kılar, selam verince yaralar tekrar açılır ve akardı diyor. Ebu Abdillahi Karaşi. Ailesi, hanımı içeride bir yabancı kişinin sesini işitiyor. Ebu Abdillahi Karaşi ile görünür, kendisi ama ya. Ne zaman girdiğini de bilmiyor ailesi. Bir yabancı ses. Nihayet yabancı ses kesilince kapıyı açıyor, bakıyor, Hazret oturuyor. Efendi, biraz evvel bir yabancı ses vardı. Ebu Abdillahi Karaşi Hazretleri böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Necid diyarından bir dal zeytinle geldi. Bunu ye, hastalığın geçecek dedi diyor. Bunu ye, hastalığın geçecek dedi diyor. Ben Hızır Aleyhisselam'a bu rahatsızlık ve hastalığı bana veren alacak dedim. Dalını da zeytini de aldı götürdü diyor. Müslümanlar, İslam vallahi bu söylediklerimden milyar defa daha âli bir din. Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, vallahi ve billahi ve tallahi İslam bu söylediklerimden milyar defa daha âlidir, arşidir, ilahidir, semavidir. Eğer gerçek mümin olursan sende neler zuhur eder ataya ve ilham ve tevfik ve hidayeti ilahinin neticesi olarak. Yüce Rabbim bu necip milleti İslam'ın hakikat ve gerçeklerinden mahrum etme diye dua ediyorum. Muhterem müminler, bir latife söyleyeceğim dedim, sözü taşırdım gene. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine devam ediyor. Fakir bir ailenin çocuğu, babası vefat etti. Teçhizi tekfirini yapıyor, namazını kıldırıyor. Defni için arkadaşlarını memur ediyor. Hocam, İmam-ı Azam'ın dersine gidiyorum ben, bir meseleye yetişemezsem, sonunda o mesele bir daha geçmezse ilim külliyatından o mesele noksan kalır diye kabrinin üzerinde toprak atmaya gidemiyor İmam-ı Ebu Yusuf. Aradan bir zaman geçince, muhterem müminler, hikaye anlatmıyorum, levhayı ibret olarak kardeşlerime sunuyorum ilmin fazileti babında ve İslam diyorum muhterem müminler. Evde çok fakirlik, yokluk var. Annesi bir gün tahammülü bitiyor İmam Ebu Yusuf'un. İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine kadar geliyor Kufe'de. Talebenin kenarına şöyle duruyor ayakta. Be imam diyor. Oğlumu aldın buraya hapsettin. Benim evde yiyeceğim kuru ekmeğim bile yok. İnsaf et diyor. İmam-ı Azam Hazretleri büyük bir iltifatla, hatun söyle ne söyleyeceksen, tehevvürü gazabı bırak diyor. Ben bu İmam Ebu Yusuf'un annesiyim. Babası vefat etti. Kazanacak kimsemiz yok. Kendisi de dersine devam ediyor. Ben evde aç bir ilaç kalıyorum. Hemşirem diyor, kardeşim, şimdiye kadar beni bu işten haberdar etmedin. Kucağını açıyor. Temsili söylüyorum muhterem Müslümanlar. İmam-ı Azam Hazretleri kucağını altınla dolduruyor. Harca ve bitince haber ver. Müminlerin validesi diyor. Harca ve bitince haber ver. Hem telaş etme. Oğlum İmam-ı Ebu Yusuf zamanın halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Oturduğu yerde talebe önünde böyle buyuruyorlar. Hanım telaş etme, bir gün gelecek oğlun devrin halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Zaman oluyor, İmam-ı Azam Hazretleri Rabbisine kavuşuyor. Muhterem Müslümanlar, mahşerde Rabbim onların zümresinde haşreylesin inşallah. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri hocası kabul etmedi ama zaten söylemişti, efendim kabul etseniz arzularında sizden alimi yok deyince korkarım ki benden sonra sen Şeyhülislam olacaksın dedi hocası zaten. Şeyhülislam yani Kazıl Kuzat, Mahkeme-i Şer'iye reisi oldu İmam-ı Yusuf Hazretleri. Muhterem Müslümanlar, şöyle bir latife de var, isterseniz onu da söyleyeyim. Sohbet ediyoruz dedik ya. Kendisi Mahkeme-i Şer'iye başkanı, Halife Harun Mansur geçmiştir, yerine Harun Reşit gelmiştir. Celallı, celallı ceryan gibi bir halife. Aklıyla, idrakiyle, bilgisiyle, iktidarıyla, şecaatıyla müthiş bir İslam halifesi Harun Reşit, muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak kusurlarımızı ve kusurlarını affetsin, hepimizi cennetinde cem eylesin inşallah. Saraya ait bir meselede vezirini şahit olarak gönderiyor İmam Ebu Yusuf'un mahkemesine. İmam Ebu Yusuf Hazretleri Harun Reşid'in vezirinin şahitliğini kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorsun üstad dediğinde, sen diyor halifenin huzurunda otururken bendeniz bendeniz bendeniz diyordun. Bendeniz demek köleniz manasına. Köleniz diyordum. Kölenin İslam dininde

0: ezanı duyduğu halde camiye gelmeyen fasıktır. Fasıkın şehadeti İslam'da merduttur diyor.
1: Hocam ya, hep yandık desene. Ya ya ya ya muhterem müminler, muhterem müminler. Allah'ım bize gerçek İslam'ı yaşamayı nasip et diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, gün geliyor ki Harun Reşit ile Şeyhülislam, devrin baş kadısı İmam Ebu Yusuf bir sofradalar, bir sofradalar. Sofrada sarayın gümüş tabakları yahut gümüş süslenmiş tabakları içerisinde, içeri fıstıklı helva gelmez mi sofraya? İmam Ebu Yusuf gözlerinden şarıl şarıl yaşlar dökmeye başlıyor. Harun Reşit soruyor, ya imam ne bu halin? Niye ağlıyorsun? Şimdi ne var ki ağlatacak? Neşe ve sürur anı. Efendim diyor, evde kuru ekmek bulamayan validem hocamın dersine gelmiş de bayağı da çalımlıca konuşmuştu. Müminlerin annesi, sen sabret, oğlum bir gün devrin halifesiyle sofrada fıstıklı helva yiyecek demiş idi. Seneler evvel halakayı tedrisindeydim. Şimdi sofrada fıstıklı helvayı görünce üstadımın, hocamın kemali, ilmi, marifeti, öteyi görüşünün tecellisine şahit oldum. Onun için beni bağışlayın diyor. Muhterem müminler, hani ilim dedim de Harun Reşid'in sarayında yatak odasında bir gün varıyor, çarşafın üzerinde lepek lepek bir şeyler var. Harun Reşid küplere biniyor. Yahu benim harimimde, benim yatak odama kadar yabancı kim girebilir? Bu çarşafın üzerindeki ıslaklık ne? Ve şu hale bakın. Bu mesele çabukça çözülmeli veya hepinizi ipe dizerim demek istiyor Harun Reşit. Bu kadar öfkeleniyor. İffetine azami derecede düşkün insan. Harun Reşit, bu sır çözülecek diyor. Sarayın sağını, solunu, önünü, arkasını, bahçesini, dışını kontrol ediyorlar. Efendim, duvarlar belli, kilitler belli, kapılar belli, burçlar belli. Mümkün değil yabancı bir kimsenin yatak odanıza kadar girmesi. Ama bu ne diyor, bu ne? Mesele gide gide Şeyhülislam'a geliyor yine muhterem Müslümanlar. Elbiye ile istişare edilsin. İmam-ı Ebu Yusuf'a mesele anlatılınca, beni oraya kadar götürün diyor. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri, beni oraya kadar götürün diyor. Hocam Hacı İsa Ruhi Bolay'ı arşa kadar uzanan rahmetle yad ediyorum Rabbim. Makamlarını cenneti adin, cennetül firdevs eyle. 50 sene evvel ders okurken anlatmıştı bana, ben de size anlatıyorum muhterem Müslümanlar. 50 sene evvelin hatırası ve hocamdan aldığım gibi naklediyorum. İmam-ı Yusuf beni oraya kadar götürün diyor, saraya giriyor, yatağa kadar varıyorlar. Yatağa şöyle bakıyor, gene gözü yaşla dolu İmam-ı Yusuf'un. Ne var ya üstad diye soruyorlar. Hocam vefat yatağında, bir rivayette hapishanenin bahçesinde vefat etti, bir rivayette rahatsız olarak geldi, evinde vefat etti. Yatağının başucunda oturuyordum diyor. En son sözlerinden biri, lebenül vatvat kemeniyir rical buyurdular diyor. Bakın bakayım yukarıya, o kagir binanın taşları arasında yarasa yuvası varmış, yarasanın sütüymüş oraya dökülen meğer. Ve İmam-ı Azam vefatından evvel İmam-ı Ebu Yusuf'e bu meseleye ilimle dolduruyor, geleceğini veriyor ve saraydaki muazzam bir fitne, bir bela İmam-ı Azam'ın bu sözüyle halledilmiş oluyor. Bu diyor yarasanın sütüdür, buraya yabancı girmemiştir sultanım, rahat edin diyor, mesele böylece halledilmiş oluyor. Muhterem müminler, tabii ilimlerin müstehap olanları da var. Füze ilminden, ayın bilgisinden tutunuz da fantomlara, atomlara, hidrojenlerin icadına, hidrojen bombaların icadına varıncaya kadar Müslüman evladı çalış,

Ve çalış ve çalış. Nasıl mı? Hem nasıl canlarla başlarla. Ya Yahudi'ye muhtaç olmamak için çalış. Ermeni'ye muhtaç olmamak için çalış. Bütün ilimlerle, enva ile mücehhez ol. Memleketin bütün ihtiyaçlarını, ben size ilk geldiğim dersimde söylemiştim. Bir İzmirli kardeşim, Macit Uslu diye bir üzüm ihracatçısı kardeşim, aşağı yukarı 35 sene evvel İzmir'de söylemişti. Hocam ben iki Alman zekasına sahibim derdi. İki Alman zekasına sahibim derdi. Bizim mühendislerimiz, bizim doktorlarımız, bizim profesörlerimiz, şahsiyetli olanları tabii, bizim Allah'a inanan ilim adamlarımız iki Alman'dan, üç Amerikalı'dan, şu kadar Sırp'tan, bu kadar Fransız'dan çok daha seciyeli, şahsiyetli, bilgili olmalı ve de kavrayış ve akıldan üstündür. Onun için çalışacağız muhterem Müslümanlar. Çalışır da ilim tahsil edersek ne olur? Bir büyük hadis-i şerif var muhterem Müslümanlar ama ona vaktim kalmadı. Ezan hemen yaklaştı. Şöyle bir hadis-i şerifi okuyorum bakınız. İlim yolunda koşturan memleket evladı, Rabbin sana vereceğini iyi dinle bak. Resul-i Zişan kendi mübarek sesiyle ne diyor? Men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tarikan ilel cennet. Bir kimse ilim yoluna sülük eder, ilim tahsili için Mekke'ye gider, Medine'ye gider, İstanbul'a gider, Şark'a gider, Garb'a gider. Niçin gider? İlim öğrenmek için, ilim tahsili için giderse sehelallahu lehu tarikan ilel cennet. Resul-i Zişan buyuruyor ki o kimsenin yolunun cennete varmasını Cenab-ı Hak kolaylaştırır. İlim yolu cennet yoludur. İlim yolu vuslat yoludur. İlim yolu devlet, nimet ve saadet yoludur. İlim yolu Allah'a varışın, vasıl olmanın yoludur. Tamam mı? Sehelallahu lehu tarikan illel cennet. Ve innel melaikete, dikkat buyuruyor musunuz muhterem Müslümanlar? Allah Resulü böyle buyuruyor. Ve innel melaikete letadavu atiha li talibil ilmi rızan bima yasna. Melekler İlim talibinin, ilim öğrencisinin, ilim öğrenmek için yola çıkan kişinin, Müslüman evladının ayaklarının altına kanatlarını serer. Niçin? Rızan bir mayasına merhaben bir talibi ilim diye razı oldukları için kanatlarını ayaklarının altına sererler. Muhterem müminler, Trablusgarp harplerinde Osmanlı'nın son devresi, Osmanlı ordusu ve devletinin yardıma ihtiyacı oluyor. Pakistanlı kardeşlerimiz kampanya başlatıyorlar. Osmanlı gaziler ve mücahitlere yardım kampanyası. Ali Nihat Tarlan, Ordinaris Profesör Ali Nihat Tarlan, Esrar ve Rumuz tercümesinin mukaddimesinde naklediyor muhterem Müslümanlar. Yüz binler Pakistanlı bir sahada toplandılar, bir meydanda yüz binler Pakistanlı. Herkes nutuklar çektiler, konuşmalar yaptılar, şiirler okudular. Sıra Pakistan'ın dev şairi Doktor Muhammed İkbal'e geldi. Doktor Muhammed İkbal boynu bükük bir halde mütevazı ve mahviyetli bir tavırla koca filozof, dev şair kürsüye geldi. Manzum olarak hitabesini okudu. Muhterem müminler, hitabenin meali şöyleydi. Biraz uyumuştum. Yüz binler Pakistanlı dinliyor. Biraz uyumuştum. Melekler ruhumu Hazreti Muhammed'in huzuruna götürdüler. Hazreti Muhammed'im sordu, peygamberim sordu. Muhammed İkbal, eli boş gidilmez gidilen yere bana ne getirdin diye sordu. Hani Tahirül Mevlevi de kabir taşına öyle hazırlamıştı ya kitabesini, hatırlayacaksın. Avrupa'daki konferanslarımda bazı kardeşlerin ezberinde kalmış. Kabe'nin karşısında görüştüğümüz zaman hocam böyle demiştiniz falan derler. Muhterem Müslümanlar, Tahirül Mevlevi, büyük Mesnevi Han, Laleli'de ders verirdi. Mesnevi şerhlerini orada dinledik, dersleri kendisinin. Öyle diyor, eli boş gidilmez gidilen yere
Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim.

0: Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor. Evet, Tahir-ül Mevlevi'nin. Muhammed İkbal'e soruyor Peygamber Efendimiz, ne getirdin bana Muhammed İkbal? Elimde kan dolu şişeyi Resulullah'a gösterdim diyor. Ya Resulallah, Trablusgarp'te şehit olan ümmetinden Osmanlı mücahitlerin şehadet kanını getirdim ki cennette bile buna muvazi bir değer olmasa gerek. Muhterem müminler, o yüz binler Pakistanlı diyor, neleri varsa Osmanlı kardeşlerine, Osmanlı gazilere, şehit analarına neleri varsa meydanda bıraktılar. Üzerinde başka bir şey olmayanlar gömleğini ve şalvarını da meydana bıraktılar, alt bunlarıyla evlerine gittiler diyor. Akşehirli Hoca Efendi, Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, Sultan Selim'de maaşı çok az, yükü ağır bir Hoca Efendi. 80 küsur yaşında biliyorsunuz. Benim de orada dersim vardı. Bir gün minberde ağladı muhterem müminler. Yardım toplanıyor İmam Hatip'e veya Yüksek İslam'a yardım toplanıyor. İlk açıldığı seneler. Akşehirli Hacı Ahmet Efendi, hiç unutmuyorum, benimle o gün orada olanınız da vardır belki cemaatin içerisinde. Cemaat-ı Müslümin dedi, bu yardım sofrasına serilen sergiye Allah şahidi koyacak bir şeyim yok. Ama dedi, ilim cübbemi çıkarıyorum, veriyorum, satın ne ederse bu yavrulara yardım olsun dedi. Cübbesini çıkardı ve aşağıya attı minberden. Ben de size böylece ilmi desteklemeniz için, marifete gönül vermiş olmanız için, memleket evladını ağlayarak döndürmemiz için, döndürmemeniz için ilim yuvasından, İmam Hatip'in kapılarından muhterem Müslümanlar, şayet size müracaat eden olursa veya ben kürsiden söyleyecek olursam elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah. Konya'mızda bu avizeler, bu meşaleler kıyamet sabahına kadar dünyayı aydınlatacak memleket evlatları yetiştirmeli diyorum. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleye, hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye, şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müjdad eyleye, yevmi cezada cümlemizi İmam-ı Azamların, Cüneydi Bağdadilerin, Bayezid-i Bastamilerin, emsali büyük ilim ve irfan sahiplerinin şemsiyeleri altında haşru neşeyleye, cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasufun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için öğle ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 19. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com

0: Nokta.com
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

ışığı çizmiş çocuk. Gönül bağladım sana. Kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Elin kalem tutunca yazacaksın değil.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, başka kardeşlerini de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmış olanları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Aziz dostlar, elhamdülillah Rabbimize yüz binlerce kez hamdolsun. Veladet günlerine bizleri kavuşturdu. Şöyle bize dense ki Allah'ın verdiği nimetleri hatırlayın ve zihninizden geçirin, herhalde bu terazi o nimetleri saymaya yetmeyecek ve kaldıramayacak. Onun için Allah'ın verdiği nimetleri saymak beşer olarak bizim takatimizin üstünde bir durumdur. Nimetleri saymak böyleyken siz o nimetlere hakkıyla şükrettiğinizi de söyleyemezsiniz zaten. Allah bizden onu da istemiyor. Sadece acziyetimizi bilelim, küçüklüğümüzü unutmayalım. Onun büyüklüğünü her daim aklımızda tutalım. İnşallah o anda kulluk adına bize yüklenen vazifeleri yerine getirme noktasında da gayret içerisinde olalım. Rabbimizi inşallah memnun edeceğiz. Rabbim hepimize bunu nasip etsin. O nimetler ve o nimetlerden en büyüklerinden bir tanesi, Ali İmran suresinin 164. ayetinde de bize beyan buyurulduğu gibi, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin insanlığa ödülü ve hediyesidir. Dolayısıyla biz bugünler veladet günlerinde, Rebiülevvel ayının şu mübarek günlerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aleme merhaba dediği şu günlerde böyle bir nimeti bize bahşettiği için de ayrıca Rabbimize hamd etmek durumundayız. O halde gelin hepimiz bir elhamdülillah diyelim. O şunun için olsun. Ya Rabbi sana binlerce kez hamdolsun ki Efendimiz gibi bir nimeti bize verdin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim o hamdden bizleri geri koymasın inşallah. Onun yolunda yürüsün. Onun hayata bıraktığı izleri takip etmeyi bizlere nasip eylesin. Madem veladet günlerindeyiz, makamla makal uyumlu olursa tesiri daha fazla oluyor. Yani söylediğiniz söz makama uygunluk arz ettiği anda daha farklı izler bırakıyor yüreklerde ve zihinlerde. İnşallah ben bir becerebilsem, daha beceremedim. Becersem sizde de farklılık olacak. Bir yürekten konuşmayı bir becerebilsem, yüreklerinizden yüreklere konuşabilsem, bu güzel hakikatler bize çok daha farklı tesir edecekler. İnşallah siz ona da dua edin de Allah ona da bizleri muvaffak kılsın. Bunu yaptığımız oranda da inşallah biz çok farklı şeyler alacağız. Çünkü ele aldığımız, anlamaya çalıştığımız olay, hadiseler, tarihte olmuş bitmiş hadiseler değil, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzel ashabın hatıraları, onlar o hatıraları unutmamak, unutturmamak için yaşatıldı. Allah tarafından onlara yaşatıldı. Dolayısıyla onların her bir işi bize çok farklı şeyler söyleyecek. Makam, makali beraberce götürme adına bugün biz veladet gecelerinden bir gece olarak bu gecede Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından bir sünneti anlamaya çalışacağız. Zaten geçen dersi sonunda da bu konuyu konuşacağımızı anlaşmıştık. Ben biraz düşünün dedim. Herhalde düşündünüz sizler. Düşünüp de düşüncelerini benimle paylaşan arkadaşlar oldu. İsabete yaklaşanlar olduğu gibi isabet etmeyenler de oldu. Biraz biz sünnet deyince aklımızdaki şeyler sınırlı olduğu için isabet aslında kaydedemedik. Yoksa biraz önce söylediğimiz zaman hepiniz "aa o muydu?" diyeceksiniz.

Bilmediğiniz bir şey değil, bildiğiniz bir şeyi söyleyeceğim size. Madem öyle, biz sünneti tekrardan anlayalım. Ne demek sünnet? Sünnet deyince biz ne anlamalıyız? Acaba Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında olan ve bugün bizim birçoklarımızın bildiği bazı şekillerden ibaret midir sünnet? Yoksa onun çok daha ötesindeki şeyleri mi kastetmemiz gerekir sünnet deyince? Onu bir kere hatırlamamız lazım. Sünnetin sözlük anlamı şudur: yol, gidişat, tarz, prensip, kanun. Bunların hepsi hangi Arapça sözlüğe bakarsanız bakın, ister Lisanul Araba, ister müfredata, hangisine bakarsanız bakın bu kelimeleri göreceksiniz sünnetin karşılığı olarak. Onun için sünnetullah Kur'an'da geçtiği zaman ne anlarız biz? Allah'ın yasası olarak anlarız. Ama biz sünnet deyince genelde terim manasıyla, kavram manasıyla aklımıza gelir. İslami disiplinlere baktığımızda bizim üç temel disiplinimiz: fıkıh, usul ve hadis. Üç temel disiplinimizde sünnetin ayrı ayrı tanımlarının olduğunu görürüz. Bu tanımlardan en genişi ve en kapsamlı olanı muhaddislerin, yani hadisçilerin tarifidir. Muhaddislere göre sünnet şudur: hükme ve amele, teşkil etsin ya da etmesin, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıkları, kaçındıkları, tüm hayat tarzı ve yaşantısıdır. Muhaddisler işi biraz geniş çerçevede ele almışlardır. Tarifi bir daha vereyim mi, yoksa anlaşıldı mı? Hükme ve amele teşkil etsin etmesin. İster bir hüküm beyan etsin, ister amel beyan etsin, isterse etmesin, hiç önemli değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tüm yaptıkları ve kaçındıkları, bunların hepsi muhaddislere göre sünnettir. Muhaddislerin bu sünnet tarifini biz dikkate aldığımız zaman, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize gelen her şey, artık bunun içerisinde şemaili dahil edin, bunun içerisine siz siyeri dahil edin, bunun içerisine Efendimiz'den gelen her şeyi dahil edin. Onların tarifi böyledir ve biraz daha bu işin çerçevesi geniştir. Ben hangisi doğru, hangisini dikkate alalım, bu konuya girmeyeceğim. Buradan bir tarif yakalayacağız. Usulcülere göre muhaddislere yakın bir tarif verseler de bir noktada onlardan ayrılırlar. Usul alimlerimize göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan söz, fiil ve takrir olarak sadır olan her şeydir. Söz, biliyoruz ne olduğunu, fiili de biliyoruz, takriri de biliyoruz. Yani yanında yapılıp da sükutla onayladığı şeylere takrir denir. Bu üçünden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sadır olan her şey sünnettir. Peki ne farkı var muhaddislerle usulcüler arasında? Aslında tarife göre pek de muhaddislerden farklı değil. Fark şurada aslında: hadisçiler ister hükme ve amele teşkil etsin etmesin hepsini alırlar. Usulcüler ise söz, fiil ve takriri alırken bunlardan hükme ve fiile, amele teşkil edenleri alırlar. Aradaki fark bu. Dolayısıyla usulcülerin bu manada muhaddislerden ayrılan en temel hususu budur. Fıkıhçılara göre nedir? Bizim fakihlerimiz sünneti nasıl tarif ederler? Onların tarifi çok daha nettir ve çok daha kısadır. Şöyledir genel tarif: bid'atın zıttıdır. Bid'atın zıttı olan sünnettir bizim fakihlerimize göre. Onun içinde fakihlerimiz sünnete konu olan meseleleri değerlendirirken farz, vacip, mekruh, haram, caiz, memduh, bu terkipler içerisinde, kavramlar içerisinde değerlendirirler. Fakihlere göre de öyledir. Peki biz bunlardan

hangisini esas alacağız? Hangi alanda uğraşıyorsak onu elbette ki dikkate alacağız. Bizim meselemiz şu anda onları değerlendirmek değil. Biz bugün sünnet deyince biraz muhaddislere yakın ama genel manada direkt sözlük manasını dikkate alacağız. Sözlük manası neydi? Söz sünnetin bizatihi yol, gidiş ve tarzdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayat tarzı aslında sünnettir. Bizatihi sözlük anlamından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Onun için hatırlayın geçen derslerimizi, biz sünnet tarifleri verirken o tariflerden bir tanesi de şuydu: sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Hayat tarzı olarak aleyhissalatü vesselamın yaşadığı ve örnek olarak bize bıraktığı o mirası biz bu manada sahiplendiğimiz anda düşüncelerimiz öncelikle İslamileşecek, arkasından hayatlarımız İslami bir renge bürünecek inşallah. Biz bugün böyle bir tanımdan yola çıkarak, yani hayat tarzını esas alarak bir büyük sünneti işleyeceğiz ki o sünnet adı sünnet olsa bile kendisi farz. Var mı böyle bir şey? Var. Adı her sünnet olan sünnet değildir ki, bizim fıkıh alimlerimizin dediği gibi bazıları olmazsa olmazdır, farzdır, olmak zorundadır. Onun hayat tarzından bugün konu olarak işleyeceğimiz mesele, düşünün aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 yıl hayatından çıkarmadığı bir meseledir. Bir defa yapsa sünnet olur. Ama bugün bizim işleyeceğimiz mesele 23 yıl boyunca hayatından çıkmış bir mesele değildir. İlk günden son güne kadar, işin bidayetinde Darül Erkam'da onun mübarek lisanında o kelime vardı, ona tavsiye vardı, hayatında o vardı, Mekke'den Medine'ye hicret ederken o vardı, hicret edip Meccaroğulları mahallesine gelip Mescid-i Nebevi'yi inşa ederken o vardı, savaşlara giderken dilinde o vardı, Refik-i Ala yolculuğuna çıktığı anda da tavsiyelerinin üç tanesinden bir tanesi oydu. Bu nasıl bir şeymiş ki böyle mühim bir şekilde Efendimizin hayatında yer almış? Bugün işleyeceğimiz onun hayat tarzı, Kur'an'ın onlarca ayetinin bizden istediği, bize yüklediği bir mükellefiyet ve yükümlülüktür. Bugün işleyeceğimiz hayat tarzı, Kur'an'ın bizden istediği gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Kur'an'dan aldığı ilham ile kamil bir imanın, burası çok önemli, şartı olarak bizden istediği bir şeydir. O olmazsa kamil bir iman da yoktur. Söz de onun sözüdür. Ve daha neler neler söylenir bu konuda. Nedir peki bu hayat tarzı? İnnemel mu'minune ihve. Müminler sadece ve sadece, o inleme odur aslında. Ona ancak diye de mana verebiliriz. Şöyle de iki şekilde de manalandırmak mümkündür. Sadece ve sadece kardeştirler ya da ancak kardeş olabilirler. Başka bir şey değil. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu nasıl bize tarif ediyordu? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve sevginin yolunu da bize gösteriyordu. İstiyor musunuz birbirinizi sevmeyi? O halde aranızda selamı yayınız. Selam aslında uhuvvetin bir parolası olarak, bizi kamil imana taşıyacak bir parola olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın lisanında böyle anlam buluyordu. Bugün bu kardeşlik olmadığı için halimiz böyle değil mi? Bakın veladet gecesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e binler salavat getiriliyor, Kur'anlar okunuyor, dualar yapılıyor, ellerimiz açılmış, dua dua yalvarıyoruz Rabbimize.

Ya Rabbi Müslümanlara yardım et diyoruz. Daha bizim ellerimiz indirilmeden Suriye'de Humus'taki kardeşlerimizin üzerine felaket yağıyor. Niye bu haldeyiz? Demek ki biz bir şeyi tam anlamıyla anlayamamışız. Efendimizin uhuvvet, uhuvvet, uhuvvet dediği, bir ömür dilinden düşürmediği, hayatından çıkarmadığı, bize tavsiye ettiği, sahabenin üzerinden bunun ideal halini gösterdiği o uhuvvet çizgisini biz yakalayamamışız. Anlamamışız bu meseleyi. Bizde bir şeyler eksik kalmış. Onun için halimiz böyle olmuş. Kardeş olamadığımız için düşman gelmiş bizim tefrikamızın üzerine taht kurmuş. Biz bir gün bu dünyada söz söylemeye başladığımız zaman nübüvvetin 5. yılının arkasından sadece 100 kişiymişiz. O gün Medine'nin nüfusu 10 binmiş. Biz Mekke'nin nüfusu 10 binmiş. Biz Mekke'nin %1'i bile değilmişiz. Dikkat buyurun. Eriyen değilmişiz. Etkilenen değilmişiz. Zillette değilmişiz. 100 kişiyken kainata meydan okumuşuz. Ama bugün gelin 7 milyar dünya nüfusu, 1,5 milyar Müslümandan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun %22'si az mı dostlar? %22 çok ciddi bir rakam. %22'ye varmış bizim sayımız ama eriyen biziz. Zillet halinde olan biziz. Halen tefrika hepimizin elbisesi olmuş. Halen bizler o uhuvvet noktasında Allah'ın ve Resulünün bizden istediği havayı yakalayamadığımız için 3 kuruş etmeyen insanların elinde çerçöp olmuşuz. Onun için veladet-i nebide konuşulacak mesele bu olmalı. Benim aklıma bu geldi. Bilmiyorum isabet mi kaydettim yoksa hata mı ettim? Hata ettiğimse Allah beni affetsin, siz de beni mazur görün. Ama bu mesele konuşulması gereken bir mesele. Bu mesele mühim bir mesele. Hepimizin bu mesele noktasında sıkıntıları var, problemleri var. Efendimiz işin bidayetinde bize bunun nasıl olacağını gösterdi. Bakın bir avuç, biz ensar ve muhacir kardeşliğini az çok biliyoruz. Kardeşlik dediğimiz zaman da asr-ı saadette aklımıza ilk gelen odur. Ensar muhacir kardeşliği gerçekten destansı bir kardeşliktir. O kardeşliğe ait de bir şeyleri konuşacağız. Ama Efendimiz bu işi Medine'den başlatmadı. Mekke'de başlattı. Kardeşlik meselesi o günün ilk günlerinin önemli bir meselesi ve gündemiydi. Darul Erkam işin bidayeti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kim geliyorsa o sahabileri birbirleriyle kardeş kılıyor. Hazreti Hamza nübüvvetin 5. yılının sonuna doğru 6. yılda gelmiştir. Hemen onu Zeyd bin Harise ile kardeş kılmıştır. Ebu Bekir'e ilk başta başkalarını kardeş kılmıştı. Hazreti Ömer nübüvvetin 6. yılında gelince onun kardeşini değiştirdi. Ey Ebu Bekir sen Ömer'in kardeşisin dedi. 6. yıldan itibaren Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir kardeşti. Hazreti Osman Abdurrahman İbni Af'ın kardeşiydi. İki tüccarı birbiriyle kardeş kılmıştı. Dengeleri koruyor. Sosyal yapıyı koruyor Efendimiz ama birini birine emanet ediyor, boş bırakmıyor. Ali her zaman için Efendimizin nasibidir. Efendimiz de Ali'nin nasibidir. Mekke'de de böyleydi. Mekke'de de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'yi kendisine ayırmıştı. Zübeyir bin Avvam'a bir aralık Talha İbni Ubeydullah, arkasından Abdullah İbni Mesud'u kardeş kılmıştı. Ubeyde İbni Haris Bedir'in şehidi, onun kardeşi Bilal'di. Bilal'le onlar kardeş olarak kılınmış, birbirlerini öyle korumaya başlamışlardı. Ve uzatın gitsin bu örnekleri. İşin bidayetinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bu meselenin ne kadar mühim olduğunu göstermek için böyle bir hassasiyetinin olduğunu görüyoruz. Bunlar boş şeyler değil. O kardeşlik de sen onun kardeşisin demekle

0: demekten ibaret değildi. Onu dediği anda ikisini birbirine emanet ederek öz kardeşten daha öte bir hukuku onların aralarında işletiyordu. Belki ayrıntılarına biraz sonra geleceğiz. Hicret yolu o kardeşler birbirlerine destek olarak yürüdüler. Medine'ye geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kuba'dan Neccaroğulları mahallesine gelince orada Mescid-i Nebevi'nin temellerini atmaya başladığı anda, aslında atılan o temeller 1000 metrekarelik bir mescit temeli olarak anlaşılıyor. Öyle değil. Oraya atılan her bir temel büyük İslam medeniyetinin aslında temeli ve kökleri oluyordu. Efendimiz yepyeni bir toplum kuruyor. Dikkat buyurun. Şimdi 21. yüzyılda biz de bir İslam toplumu mu kurmak istiyoruz? Temel esasları bize verecek Efendimiz. İslam toplumu kurmak istiyorsanız 7 tane temel esası hayatlarınızda doğrultmanız, hayatlarınızda yerine getirmek durumdasınız. Bunlar olmazsa toplum olmaz. Toplum olursa bile İslam toplumu olmaz. Bu 7 temel esas Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'nin örnekliğinde başlatıp ondan sonraki nesillerde de başka medeniyetlere, başka toplumlara da örnek olarak gösterilen ve bu manada gerçekten büyük bir model ortaya koyan inanılmaz bir sermaye olarak önümüzde duruyor. Biz bugünün dünyasında bile şu yaşadığımız sıkıntılı süreci yeniden İslamileştirmek gibi bir mükellefiyetimiz var. Bunun nasıl olacağı konusunda zihinlerimizde ve hayatlarımızda sıkıntılar var ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında Medine'nin örnekliğinde bize bunu öğretiyor. 7 temel esas. 1. Menzil. En başta bu. 2. Mescit. 3. Mektep. 4. Muahat. 5. Medine vesikası. 6. Muharebe askeri birlik. 7. Medine çarşısı. 7 tane temel esas Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunların üzerinden toplumu yeniden oluşturuyor. Birincisi neydi? Menzil. Ev olmadan olur mu? Evleriniz İslamileşmeden toplum İslamileşir mi? İşin bidayetinde menzil olması boşuna değil. Çok şey söylenir ama siz az sözde çok şey anladığınız için ben geçiyorum asıl meselemize. İkincisi mescit. Hayatın merkezinde cami olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Halid İbni Zeyd'in Ebu Eyyub El Ensari'nin evine yerleşir yerleşmez mescidin temellerini başlatması ve camiyi hayatın eksenine koyması boşuna değildir. Hemen caminin ya da mescidin arkasında Suffa Mektebi inşa edildi. Üçüncü sırada o var. Ve dördüncü sırada biz muahatı görüyoruz. Nedir muahat? Muhacir Ensar kardeşliği.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr

0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu olmasaydı eğer, iki ayrı kültür, Mekke bambaşka, Medine bambaşka. İki ayrı medeniyet, o gün için konuşalım. Bambaşka, farklı farklı aileler, farklı farklı kabileler iman adına bir araya getirmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları. Eğer aralarında muhacir ve ensar namına bir kardeşlik tesis edilmese bu manada bir başarı olmayacaktı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin inşası biter bitmez yaptığı iş budur. Enes bin Malik bize rivayet ediyor ve hadis Buhari hadisidir. Buhari'de nakledilir bize. Mescidin inşaatı 5 ya da 6 ay sürdü. İnşaat bitince Enes bin Malik'in rivayetini aktarıyorum size. Bizim evde topladı diyor Efendimiz ashabı. Büyük ihtimalle evin ön tarafında muhacir ve ensar o an için kim varsa orada toplandı. Sayı kaç? Net bir sayı bilemiyoruz ama İbni Sad'ın bize verdiği bilgiye göre o gün, o ilk gün 50 muhaciri 50 ensara Efendimiz kardeş kıldı. 50 aile deyin siz bunlara. 50 muhaciri 50 ensara kardeş kıldı. Ama Makrizi bu sayı daha da yükseltir ki Makrizi'nin o tespiti daha doğrudur. Çünkü isimleri dikkate aldığınız zaman sayının belki Makrizi'den daha fazla olma ihtimali de var. 93 muhaciri 93 ensara toplam sayı 186'dır. 186 kişiyi birbiriyle kardeş kıldı. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada bir söz söylüyor ki o söz işin özünü bize öğretiyor aslında. İslam dininde hilf yoktur ancak din kardeşliği vardır. Hilf nedir? Hilf sözleşmedir, anlaşmadır. Bu yok diyor. Ancak din kardeşliği var. Yani biz o sözleşmeyi bile yapsak kendimizi inanılmaz derecede mutlu göreceğiz. Ama onu bile kabul etmiyor Efendimiz. Ne demek şu, onu anlayabilmem için biraz daha açalım. İkimiz kardeş oluyoruz birbirimizle. Bazı anlaşmalar çerçevesinde o kardeşliğimizi hukuk altına alıyoruz. Bunu kabul etmiyor Efendimiz. Kardeşler arasında böyle bir şey olmaz. Din kardeşliği dediğin zaman kendin için istediğin her şeyi mümin kardeşin içinde isteyeceksin. Bunun ölçüsü bu. Başka bir ölçüye gerek yok. Ne istiyorsan kendin için aynısını karşındaki mümin kardeşin içinde isteyeceksin. Onun için hilf yok. Bunun sözleşmesi yok. Ya ne var? Din kardeşliği var. Bunu esas alarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhacir ile ensar arasında o inanılmaz kardeşliği tesis etti. Yaparken de Efendimiz aynen Mekke'de yaptığı gibi birbirlerini tartacak isimleri birbiriyle kardeş kılıyordu. Öyle rastgele bir seçim yok. Muhacir olarak seçilen de onun karşısına ensar olarak konan da birbirlerinin sosyal anlamda da bazı yerlerde dini anlamdaki bilgileri itibariyle de denk olacak ki o kardeşlik doğru bir şekilde tesis edilsin ve arkasından yürüyüp gitsin. Hazreti Ebu Bekir'e mesela kim kardeş olabilir? Çok fazla tanımıyoruz aslında onun ensar kardeşini. Ama keşke bir tanıyabilsek. Bu isimleri yazın bir ara bir yere. İnşallah bir gün özel olarak bu isimler üzerinde duralım. Aslında kayınbabasıdır. Daha ileride kayınbabası olacak. Harice İbni Zeyd İbni Ebi Züheyr. Onun ensar kardeşi. Yiğit mi yiğit bir insan. Şehadete sevdalı birisi. Bedir ashabından Uhud'un şehitlerinden. Onun kızı Habibe İbni Harice daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in hanımı olacak ve Hazreti Ebu Bekir'e de bir kız çocuğu doğuracak. Onun adı da Ümmü Gülsüm olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebu Bekir'e Harice İbni Zeyd'i vermesinin birçok hikmeti var. Dediğim gibi o isimler üzerinde durunca ancak anlaşılabilir. Ama bilin ki Hazreti Ebu Bekir gibi
semamızın o parlak yıldızının, ashabın dibacesi olan o büyük ismin kardeşliğine layık bir isimdir. Daha bundan fazla söze gerek var mı? Layık olduğu için aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu ona kardeş kıldı. Hazreti Ömer'in kardeşi Utban İbni Malik, Utban diye de okunur bu. Yine Ensar'dan, yine yiğit bir insan. Aralarındaki kardeşlik içinde birçok şey söylenir. Hepinizin bildiği bir rivayet var. Anlaşırlar ikisi. Çünkü Utban İbni Malik'in evi biraz Mescid-i Nebevi'ye uzaktır. Bir gün biri gelir mescide, bir gün diğeri. Bir müddet sürer bu. Hazreti Ömer fazla dayanamaz bu işe. Daha sonra farklı bir hale gelir. Ama işin bidayetinde bir gün tarla işlerinde Hazreti Ömer çalışır Utban mescitte. Bir gün Utban tarla işlerinde, Hazreti Ömer mescitte. Onların aralarındaki kardeşlik de böyle bir kardeşlik. Hazreti Osman'ın kardeşi meşhur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şairi olan Hassan bin Sabit'in kardeşi Evs bin Sabit. Evs bin Sabit'in Şeddat İbni Evs isimli bir oğlu var ki onun ismini duymuşsunuzdur. O da öyle birisidir. O da bütün gazvelerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle beraber yerini almış. O da cihat meydanlarında, ilim meydanlarında kendisine yakışan tavrı ortaya koymuştur. Hazreti Ali yine Efendimizin nasibidir. Biliyorsunuz kaç kez anlattım size, o kardeşleştirme meselesi bitince Efendimiz Ali'ye birini kardeş kılmamıştır. Hazreti Ali tabi anlamamıştır ne olduğunu. Gözyaşları içerisinde Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulallah, beni niye kardeş kılmadın? Beni layık mı görmedin kimseye deyince, ey Ali, sen dünya ahiret benim kardeşimsin demiştir. O her daim Efendimizin nasibidir. O Hazreti Ali'ye verilmiş ayrı bir mükafat, ayrı bir nasiptir. Onu ayrıca değerlendirmek lazım. Talha İbni Ubeydullah'ın kardeşi Ubey İbni Kab, isimlere girsek girerleyemeyeceğiz. Zübeyir bin Avvam'ın kardeşi Kab İbni Malik ki sadakati Kur'an tarafından onaylanmış birisidir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın kardeşi Muhammed İbni Mesleme, Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Ensar'dan Sad ismini taşıyan Sad bin Muaz, Abdurrahman İbni Af'ın kardeşi Sad İbni Rebi, bu iki ismi bir tarafa yazın, geleceğiz şimdi. Said İbni Zeyd'in kardeşi Rafi İbni Malik. Son olarak Musab İbni Umeyr'i de söyleyeyim. Musab İbni Umeyr'in kardeşi, bilen var mı içinizde? Söylemiştim size. Ebu Eyyub El Ensari. Arkamızdaki dağ, o yiğit dağı da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Musab İbni Umeyr'e kardeş kıldı. Dolayısıyla İstanbul'da Musab demenin ayrı bir tadı var, onu bilin. Burada Ebu Eyyub El Ensari'nin kardeşinin adını anmak ayrıca onu da mesrur eyleyecektir. Onu da onunla kardeş kıldı. Ve bu kardeşlikleri yaptıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bu kardeşlik hiçbir zaman sözde kalan bir kardeşlik olmadı. Kur'an'ın, yani Rabbimizin övgüyle andığı bir kardeşlik oldu. Öyle ki kendi nefislerini unutarak Ensar'dan olan Müslüman sahabiler, Müslüman kardeşlerinin ihtiyaçlarını yerine getirme adına ellerinden ne geliyorsa onu en üst düzeyde yerine getirdiler. Bir örnek vereyim, uç bir örnek. Abdurrahman İbni Af ile Said İbni Rebi'ye arasındaki o kardeşliği, siz o kardeşliğin nasıl olduğunu anlayın. Emin olun bu vereceğim örnek sadece Sa'd İbni Rebi ile Abdurrahman İbni Af arasında kalmış değil. Diğer kardeşler için de böyle şeyler geçerli. Bazı farklı şeyler olabilir ama aynen Ensar'dan olan o kardeşleri, muhacirlere karşı olan tutumları Said İbni Rebi'nin tutumundan farklı değildir. Kimdir Said İbni Rebi? Ensar'dan Esad İbni Zürare'nin elleriyle iman şerbetini içmiş yiğit birisi. Zengin biri.
zengin olduğu için Mekke'de zengin olup da malını, mülkünü, her şeyini Allah adına

bırakıp gelen Abdurrahman İbni Avf'ın nasibine düşmüştü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o ikisini birbiriyle kardeş kıldıktan sonra zaten 3 yıl yaşayacak Sa'd İbni Rebi, Uhud'da şehit olacak. Onun Uhud'da şehit oluşu da ayrı bir meseledir. Bilmiyorum oralara girsek çıkabilir miyiz? Ama Sa'd İbni Rebi'nin Uhud'daki o kameti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da ayrıca ona oradan dua ettirmesine vesile olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşın sonlarına doğru artık düşman çekilmiş. Muhammed İbni Mesleme'yi gönderiyor Uhud meydanına. Git diyor, Sa'd'dan bana haber getir. Sadece Sa'd için yapılmış bir şey değil bu. Efendimiz yanında görmeyince bazı sahabileri haber almak için bazı sahabileri onların peşine gönderiyor. Muhammed İbni Mesleme'yi de başka bir kaynakta Ubey İbni Kaptır giden ama doğrusu Muhammed İbni Mesleme'dir. Git bana ondan haber getir der. Gider Muhammed İbni Mesleme arar arar yok. Şehitlerin arasına bakar yok. Yaralılar arasına bakar yok. Bulamayınca orada bir seslenir. Sa'd der. Efendimiz beni gönderdi senden haber almak için. O ana kadar yaralanmış, takati bile yok ses çıkarsın. Efendimizin sesini duyunca orada Muhammed'e seslenir ve Muhammed'i yanına çağırır. Yaralanmış artık son anları. Selam söyle benden Efendimiz aleyhissalatü vesselama. De ki Sa'd, Uhud'un arkasından cennetin kokusunu aldı, ona gidiyor. Ensara da selam söyle, de ki Akabe'de verdikleri sözü unutmasınlar. Onlar bugün Uhud'un meydanında o söze yakışmayan işler yaptılar. Ensara söyle, Akabe'de verdikleri o sözü unutmasınlar. Ve bunun üzerine vefat eder Sa'd İbni Rebi. Böyle bir yiğit. Efendimiz'e bunları getirince Muhammed İbni Mesleme aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşlarını dökecek orada. Abdurrahman İbni Avf'a bakacak. Onun kardeşi ya, o da o halde, o da hıçkırıklar içerisinde kardeşinin arkasından gözyaşı dökecek. Böyle yiğit bir insanı gerçekten aşere-i mübeşşere içerisinde bütün tüccarlara örnek olabilecek bir kametin sahibi olan Abdurrahman İbni Avf'a kardeş kılacak. O akşamdır. Bu rivayet de Abdurrahman İbni Avf tarafından bize aktarılır. Bizatihi kendisi bize söyler. Vardım diyor evine. Akşam oldu. Geldi oturdu önüme. Ey kardeşim dedi. Kardeşlik söz ile olmaz. Madem Efendimiz bizi birbirimize kardeş kıldı. İşte benim malım şu, şu, şu. Yarısı senin, yarısı benim. Tam ortadan ikiye ayıracak. İşte bu benim evim. Tam ortadan ikiye ayıracak. Yarısı senin, yarısı benim. İki tane hanımım var. Tesettür ayeti halen nazil olmamış. Gel bak. Hangisini istersen onu seç. Ben onu boşayayım. İddet süresini bekle. Onunla sen evlen. Anlamak da anlatmak da zor biliyorum ama bu. Bu Sa'd İbni Rebi'nin kardeşlikten anladığı bu. Biz ne anlıyoruz kardeşlikten bilmiyorum ama onun anladığı bu. Onun bu tavrı takdire şayan bir tavırdır. Övülecek bir tavırdır. Örnek alınacak bir tavırdır. Ama benim canım kardeşlerim, o tavrın karşısında Abdurrahman İbni Avf'ın tavrı en az Sa'd İbni Rebi'nin tavrı kadar mühim bir tavırdır. Ne demiştir Abdurrahman İbni Avf? Söz şu: Allah'ım, kardeşim, Allah senin evini, eşini, bütün malını bereketlendirsin. Sen bana pazarın yolunu göster. Bir de bir if ver. Ne kadar ısrar etmişse Sa'd İbni Rebi, Abdurrahman İbni Avf'ın tavrı budur. Yaslanmadan yürümeyi öğrenmiştir çünkü o
yolunun rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz.

Filistin. Allah adına hicret etmiş. Abdurrahman İbni Avf akıllı tüccardır. Ecrini burada alıp da ahirette o ecirden eksiltmeyi düşünür mü? Hepsini ahirete bırakacaktır. Sen bana bugün için bir şey verme. Bana bir ip ver, bir de pazarın yolunu göster. O tavır var ya, o tavır. O Sad İbni Rebi'nin o destansı tavrı kadar mühim bir tavırdır. Bugün belki de aramızdaki kardeşlik hukukunun işletilmemesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. İki taraf da aynı olacak ki bu iş yürüsün. Abdurrahman İbni Avf şunu da diyebilirdi. Ben iman adına malımı terk ettim, servetimi terk ettim, evimi terk ettim, işimi terk ettim, aşımı terk ettim. Sen de Müslümanım diyorsun, elbette ki vereceksin bana. Hayır, bunu demiyor. Onu Müslümanlar için terk etmemiş, Allah için terk etmiş. Müslüman için terk etseydi Müslümanlara fatura etme hakkı olurdu. Allah için terk eden birinin Allah'tan başkasından bir şey bekleme hakkının olmadığını bilir ve bu bilinçte yürür. Abdurrahman İbni Avf ertesi sabah kardeşinin gözetiminde Beni Kaynuka çarşısına varır. Pazarı öğrenir, bir de ip alır, başlar hamallığa. Bir gün, iki gün, üç gün. Fazla yok, inanın fazla değil. Sırtında taşır, ufak bir sermaye edinir. Köyden gelen bazı ürünleri alır, satmaya başlar pazarda. 10 gün geçmemiştir ki kendine bir ev kiralar. Aradan bir hafta geçmeden de bir ensari hanım ile nişanlanır. Düğün yapacak, damatlıklarını giymiş, güzel güzel kokusunu sürmüş. Damatlıklar Medine'de zehferan isimli bir koku sürünürler. Kim o kokuyu duysa onun damat olduğunu bilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda. Efendimiz o kokuyu duyar duymaz yüzünde tebessüm belirir. Abdurrahman der, ne iş? Ya Resulallah, evleniyorum der. Kimle? Ensari bir hanımla. Ne kadar mihir verdin? 5 dirhem. Nereden buldun? Çalıştım ya Resulallah. Eller açılır, orada bir duada Abdurrahman'a gelir. Alal acele Abdurrahman İbni Avf'ın evlenmesi, ben öyle anlıyorum, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum, Sad İbni Rebi'yi teskin etmek içindir. O teklifi sundu ya, benim kardeşimin yüreği mahzun olmasın, evleneyim, hiç değilse o manada da aklında bir şey kalmasın diye bir adım atmıştır. O kardeşliğe kardeşlikle cevap vermiştir. O kardeşlik hukukunu Abdurrahman İbni Avf böyle işletmiştir. Biz bu örnek üzerinden çok şeyler alırız. Onlar muhacir ensar kardeşliğinde Peygamber aleyhissalatü vesselamdan öğrendikleri şekliyle İsar diye bir ahlaki vasfı elde etmişlerdi. İsar nedir? Kendi nefsini kardeşine tercih etmesidir. Kendi nefsini kardeşine feda etmesidir. Kendine ait olan bir şeyden bile vazgeçmesidir. Kardeşlik hukukunun kodlarını öğreniyoruz Asr-ı Saadet'ten. Bunun nasıl olacağına dair yine bir uç örnek vereyim. Yine anlamak da zor, anlatmak da, ama böyle bir örnek üzerinden de bu hukukun temel kaidesini anlamış olacağız. Olay birkaç kaynakta geçer. En detaylı bize anlatan Hakim Müstedrek'inde anlatır. Olayın ravisi Huzeyfetül Adeviye'dir. Bu anlatacağım meseleyi de merhum Mehmet Akif o kadar güzel anlatır ki Safahat'ta, ilgilenen oradan açsın okusun. O da şiir lisanıyla çok farklı anlatır bu rivayeti. 3 isimden bahseder Huzeyfetül Adeviye. O 3 isimden bir tanesine bir şerh koymamız lazım. Ama ben ondan aktaracağım için direkt o rivayette geçtiği şekliyle anlatacağım. O 3 isim İyaş İbni Ebi Rebi'a, Huzeyfetül Adeviye'nin amcasının oğludur. Haris İbni Hişam, Ebu Cehil'in öz kardeşidir. Nasıl isimlerden bahsediyoruz? Dikkat buyurun.
Üçüncü verdiği isim İkrime İbni Ebi Cehil'dir. Ebu Cehil'in oğlu. Ancak başka kaynaklarda biz biraz sonra Hakim'in Müstedrek'inde aktardığı bu rivayetin farklı bir halini İkrime İbni Ebi Cehil için savaşın sonlarına doğru vefat ettiğine dair okuruz. Dolayısıyla orada bir karıştırma vardır kaynaklarda ama biz olayın isimler kısmına değil mesaj kısmına bakıyoruz. Huzeyfetül Adeviye aktarıyor bize Yermuk Savaşı'nın sonları ve ben savaş meydanında şehitlerin arasında geziyorum. Elimde bir su matarası var. Baktım amcamın oğlu İyaş İbni Rebi'a, onun öz amcasının oğludur. Vardım yanına, yaralanmış. Mataramı açtım, ağzına suyu ulaştırdım. Tam suyu içecekken arkadan bir ses su su diye inleyince amcamın oğlu tek bir yudum almadı. Var git dedi, onun ihtiyacı benden daha fazla olabilir. Gittim, baktım Haris İbni Hişam, Ebu Cehil'in kardeşi. Neyden ne çıkarmış bu medeniyet, gelin görün. Ebu Cehil'den bahsediyoruz, kardeşinin isarından bahsediyoruz. Biraz sonra oğlundan bahsedeceğiz. Haris İbni Hişam'ın ağzına götürdüm suyu. Yine bir su su sesi duyuldu. Haris de içmedi. Aynı söz onda da. Var git o sesin sahibine, belki o benden daha ihtiyaç halindedir. Gittim diyor, baktım İkrime İbni Ebi Cehil. İkrime ki 21 yıl boyunca İslam davetinin en büyük düşmanı olmuş. Kendisi Yemen'den hanımı Ümmü Hakem tarafından ikna edilip getirilip aleyhissalatü vesselamın önünde iman ettiği zaman ne diyecek biliyor musunuz? 20 küsür yıldır Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yürüdüğü yollara diken serpilecekse serpen bendim. Ona karşı kılıç kullanılacaksa kullanan bendim. O davete karşı düşmanlık yapılacaksa en öndeki bendim. Ama şimdi ben ona hayran olanlardan biri oldum. Ve İkrime İbni Ebi Cehil'in ağzına götürüyor matarayı. O da içmeden orada ruhunu teslim ediyor. Huzeyfe diyor koştum Haris'e, baktım o da vefat etmiş. Koştum İyaş'a amcamın oğluna, ona yetişirim diye, o da vefat etmiş. Elimde matara kaldım Yermuk'un meydanında. Döndüm onlara dedim ki heniyen lekum, size afiyet olsun. Benim elimden su içeceğinize siz şehadet şerbetini içtiniz. Kardeşlik bu. İhsar bu. Nasıl söylenir? Nasıl anlanır bilmiyorum. Eğer insan bu meseleyi anlarsa emin olun sahabenin yaptığı bu iş tarihte olmuş bitmiş ve orada kalacak bir iş değil. Bir anlasa kardeşinin değerini, imanın ona biçmiş olduğu kıymeti anlasa ve Allah'ın ondan istediği kardeşlik hukuku çerçevesinde ondan istediği şeyi anlasa hal bambaşkadır. Başka bir örnek daha anlatayım size. Bu örnek de zor bir örnek. Nasıl anlarsınız, nasıl anlatırız, nasıl anlaşırız bilmem. Sahabe isim vermiyor. İsim vermediği zaman o rivayetlerde anlarız ki o rivayetin içerisinde olumsuz bir şey var. Bu sahabenin edebidir. O olayla anılmasın o sahabi. Onun için rivayetlerde falan kişi filan kişi bedevinin biri Araplardan bir adam diye geçen rivayetler genelde bu maksatladır. Sahabi edebiyle o olumsuz tablo içerisinde o isim bilinmesin diye söylenmemiştir. Ashabtan birinin yaptığı evlilikte sıkıntısı var. Hanım geçimsiz mi geçimsiz biri ve bunu arkadaşlarından bilmeyen yok. Duyulunca arkadaşları o sahabiye diyorlar ki boşa gitsin, bu dert çekilir mi? Bak adam kadın sana dünyayı zindan etmiş, boşa başka biri evlensin senin yakanda ondan kurtulsun. O sahabi ne diyor biliyor musunuz? Benim hanım çok geçimsiz biri,
korkarım ki boşarım

gider başka bir kardeşimin başına bela olur. Ben tutayım onu nikahımın altında, başkasına vermesin zararı. Bu nasıl bir kardeşliktir Allah aşkına? Dedim ya, anlamak da zor, anlatmak da zor. Bir müddet sonra o hanım vefat eder. O sahabi gider kabrinin başında durur. Üç kez boşsun, boşsun, boşsun der. Derler ki öldü zaten, nikah gitti. Biliyorum der. Öyle dedim ki cennette başıma bela olmaz. Sahabinin dünyasında bu. Ama orada o kardeşlik adına söylediği şey, inanın çok önemli bir şey. Boşamak kolay, boşayabilir. Tersi de mümkündür. Hanım da aynı şeyde olabilirdi, durumda olabilirdi. İsardır aslında orada sahabenin yaptığı. Aman ben tutayım da başkasının başına bela olmasın. Ve bunu yaparak aslında alacağını almıştır. Bunu yaparak örneklik adına bize çok şey söylemiştir. İnşallah duyanlardan olmuşuzdur. Kardeşlik meselesinde kardeşiz. Aynı toplum içerisindeyiz. Birbirimize karşı sıkıntılarımız olmaz mı? Olabilir. Birbirimize haksızlık yaptığımız zaman, haklarımıza girdiğimiz zaman, bunun telafisinin de yolunu bilmemiz lazım. Asla bu konuda kibre, büyüklenmeye kapı açmamak lazım. Bir kardeşin için izzeti nefsini ayaklar altına almayı bilmen lazım. Bunu yaptığın zaman sen o hukukun gereğini yerine getirmiş olursun. Kimin gibi? Ebu Zer gibi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok sever Bilal'i. Zaten düşkünlerin, fakirlerin dostudur Ebu Zer. Her zaman da öyledir. Ama nasıl olmuşsa aralarında bir tartışma olmuş. Artık Ebu Zer'in damarına dokunmuş. Uskut yebni sevda demiş. Sus ey siyah kadının oğlu. O kadar zoruna gitmiş ki Hazreti Bilal'in. Hiçbir şey dememiş. Gelmiş Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah, Ebu Zer'le konuşuyorduk. Şöyle bir mesele vardı. Bir anda bunu dedi bana. Çabuk Ebu Zer'i çağırın. Anında Ebu Zer huzuru risalete gelecek. Efendimizin tepkisi Ebu Zer için ne demişti? Yerde gökte doğruluk bakımından Ebu Zer gibisini görmemiştir. Onun verası İsa'nın verasına benzer. Bunu demiş Hazreti Ebu Zer için. Ama aynı Ebu Zer'e şunu da diyecek. Ey Ebu Zer, senden cahiliyenin kokusu geliyor. Bu söz cahiliyeye ait bir sözdür. Sen nasıl kalkar da bir kardeşini derisinden dolayı, dilinden dolayı, kavminden dolayı, kabilesinden dolayı kınayabilirsin? Böyle bir hakkın var mı? Senden cahiliyenin kokusu geliyor. Hiçbir şey söylemiyor Hazreti Ebu Zer. Çıkıyor oradan, varıyor Bilal'in evine. Koyuyor başını Bilal'in kapısının eşiğine. Bilal diyor, seni ve Allah Resulünü gadaplandıran o sözü söyleyen şu ağza o ayağı basmadıkça bu baş senin eşiğinden kalkmayacak. Bilal diyecek ki kalk diyecek, kabul ettim, özrünü kabul ettim, vallahi kaldırmam diyecek başımı. Hazreti Bilal bakacak ki kalkmıyor, yavaşça ayağını şöyle bir dokunduracak ağzına, öyle kalkacak Bilal, sarılacaklar, helalleşecekler. Kardeşlik, hata ettiniz, büyüklenme yok, alacaksınız nefsini ayaklar altına, varacaksın ayağına, elini öpeceksin, ayağını öpeceksin, gönlünü alacaksın, o hakkı öte tarafa bırakmayacaksın. Hazreti Ebu Zer bunu bize öğretti. Neler neler söyleriz, neler neler. Asr-ı Saadet ve kardeşlik dediğimiz zaman her sayfasında bir destan olan o yiğit

arka arkaya geliyor ve o gıybet kardeşliğin içerisinde var olan o güzel havayı, o muhabbeti yiyip bitiren bir kurda dönüşüyor. Peki hepimiz biliyoruz gıybet haram olduğunu. Bilmeyen var mı içimizde? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyor muyuz gıybet ettiğimiz zaman Allah gıybeti nasıl değerlendiriyor Hucurat suresinde? Ölmüş bir kardeşinizin etini yemiş gibi. Bunu bilmeyen var mıydı? Benden mi duydunuz? Hepiniz biliyorsunuz. Buna rağmen niye yaparız gıybeti? Niye gıybeti biz ruhlarımızın gıdası olarak anlarız? Etmesek çatlayacağız olarak görürüz. Muhakkak etmemiz lazım gibi değerlendiririz. Bunun yolunu gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize. Bir örnek aktaracağım size. Son örnek olarak arkasından ilkeler söyleyeceğim. O örneğin üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğin devamiyeti için, gıybetin izalesi için, hukukun daha da güzel yerlere taşınması için çok önemli şeyler söylüyor. Aslında bildiğiniz bir rivayet ama olaya biz bu pencereden baktığımız zaman alacağımız çok daha farklı şeyler olacak. Hicretin 5. yılı Beni Mustalik gazvesine çıkıyor Müslümanlar. Hani Ayşe anamıza iftira atılan o büyük hadise var ya, ifk hadisesi, o hadise de bu yılda ve bu gazve sırasında oluyor. Bu Beni Mustalik gazvesi bu manada çok bereketlidir. 3-5 tane farklı ve önemli olaya yataklık etmiş, sebep olmuş bir gazvedir. Müreysi kuyusunun başında Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzun süre kalmak için konakladı. Dikkat buyurun. Orada uzun süre kalacak. Su almak için Müslümanlar, sahabiler sıraya girmişler o kuyunun başında. Hazreti Ömer'in bir kölesi var. Muhacir o. Cahcah İbni Mes'ud. Ensardan da başka birinin hizmetlisi var. Hazreçli o. Sinan İbni Weber. Bu iki hizmetli su çekme sırasında sıra senindi benimdi tartışmasına girerler. Yok senin hakkın benim hakkım derken bir anda ortam gerilir. Birbirleriyle yaka paça olurlar. Sinan yetişin ey ensardır. Cahcah yetişin ey muhacirdir. Kardeşlik destanı yazan o isimler bir anda karşı karşıya gelir. Olur mu? Olur. Biz meleklerden bahsetmiyoruz. Beşerden bahsediyoruz. Hatalarıyla beşere sultan olmuş bir nesilden bahsediyoruz. Dikkat çekmemiz gereken nokta o. O gerginliği körükleyen Yahudiler, Yahudi asıllı ama o anda münafık, artık münafık olanlar, işte başlarında İbni Selül ve adamları körüklemeye başlarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duyar duymaz toplar o insanları. Söz şudur: Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı mı? Müslüman olduktan sonra cahiliye davası mı? Bunu deyince yangın söner. Ensar da muhacir de yaptıkları hatayı anlarlar. Efendimiz bir müddet daha orada duracak. Orada dururken münafıklar boş durmuyor. Bir miktarı gidiyor Ensar'ın yanına. Onları biraz daha ateşlemeye çalışıyor ve diyorlar ki: bakın siz malınızı, işlerinizi, elinizde ne varsa her şeyinizi bu muhacir kardeşlerinizle paylaştınız. Onlar bir su sırasını size vermiyorlar. Kaşımaya başlıyorlar o şeyi. Ensardan bazıları da münafıkların o sözlerine kanar gibi oluyor. Aslında ortada bir şey yoktur ama bir meyil oluşuyor ve bir anda gıybet kazanı orada kaynamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu işin yolunu gösterecek bize. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Şimdi toplasa sahabeyi, iki tane hadis söylese, hatta bir tane, bir ayet okusa gıybetle alakalı, yüreklerindeki o sıkıntıyı yine giderecek. Ama Efendimiz onu yapmıyor. Niye? Çünkü biliyor Efendimiz.
yıllar sonra gelecek onun

metinden olanlar ne ayet kesecek onları ne hadis. Biz işte bildiğimize rağmen halen yapmıyor muyuz? Fiili bir şey gösterecek bize, fiili. Haydi diyecek, yürüyün. Alacak askeri önüne, 5-6 saat durdurmadan yürütecek. O sıcakta, o zor şartlarda hiçbir yerde durmadan orduyu yürütecek. Yürüyecek ensar muhacir, öyle bitkin bir hale gelecekler ki ferleri yok ki konuşsunlar. İlk istirahat için verdikleri yerde de ensar da muhacir de istirahat edip uyumaya başlayacaklar. Kalkacaklar, hiçbir şey yok içlerinde. Ayaklarında derman kalmamış, konuşmaya mecalleri mi olur? Niye biz gıybet ediyoruz biliyor musunuz? Bizim çok boş zamanımız vardı onun için. Biz boşuz. Hepimiz zamandan şikayet ediyoruz. Ama hepimizin hayatında gıybet var. O zaman zamanda suç yok. Bizde bir sıkıntı var. Eğer yorulsak, eğer hizmette koşsak, eğer biz de o sahabi gibi duraklardan duraklara yürüsek, ayaklarımızda derman kalmayacak bir şekilde biz gayret etsek, inanın bizim hayatlarımızda da bu manada bir boşluk olmayacağı gibi gıybet diye bir derdiniz de olmaz. Evde hanımınızla derdiniz mi var? Çocuklarınızla derdiniz mi var? Kendinizle derdiniz mi var? İlacını söyledi Efendimiz. Hizmette koşun, koşun, öyle bir koşun ki böyle bir şeye asla hayatınızda yer kalmasın. Kardeşliği yürütmenin, devam ettirmenin yolu da budur. Siz yetiştirmeniz gereken bir iş olsa, kavuşmanız gereken bir durum olsa, söndürmeniz gereken bir yangın olsa, Allah aşkına birbirlerinizle uğraşmaya mecaliniz kalır mı? Ne oluyor? Bizim öyle bir derdimiz olmadığı için oturuyoruz ve başlıyoruz onu götürmeye, onu getirmeye. Alimler kalmıyor, hocalar kalmıyor, cemaatler kalmıyor, şahıslar kalmıyor, akrabalar kalmıyor. Aklımıza kim gelirse hepsini meydana getirip eleştiriyoruz da eleştiriyoruz. Eleştiri olsa yine dert değil, o eleştiri de değil, o başka bir şey. Onun yolu ne? Hak ile meşgul olacaksın ki batıla hayatta yer kalmasın. İmam-ı Şafii'nin sözüdür. Kendini hakla öyle meşgul et ki batıla hayatta, hayatında yer kalmaz. Eğer biz hak ile meşgul olursak Allah'ın izniyle olacak olan bellidir. Allah hepimizi hakla meşgul etsin. Hayatımızda batıla yer bıraktırmasın inşallah. Arkadaşlar, kardeşler, çok şey söylenir. Ama ben 5 tane temel ilke söyleyerek dersi noktalandırayım. Kardeşlik hukukuna ait bize ashabın hayatından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinden ilham alınarak ortaya çıkarılmış 5 ilke. Belki birer ikişer cümleyle açılabilir ama gerçekten açmadan da anlayabileceğimiz kadar net ve bize bu manada mesaj verecek nitelikte. 1. İmren ama kıskanma. 2. Yarış et ama çelme takma. 3. Eleştir ama karalama. 4. İyiyi alkışla ama dal kavukluk yapma. 5. Hizmet et ama bedel isteme. Kardeşlik hukuku bu. Bilmiyorum, belki başka şeyler eklenebilir. Benim aklıma gelenler bunlardı, bunları yazdım. Tekrar edeceğim. 1. İmren ama kıskanma. İmrenme hakkımız var ama kıskanma hakkımız yok. Şimdi hepimizi Allah farklı şekillerde, farklı kabiliyetlerle donattı değil mi? Kabiliyetsiz insan var mıdır? İnanın yoktur. Kabiliyetsiz olsa, işe yaramasa Allah niye yaratsın? Allah batıla haşa zaman ayırır mı? Batıl demek boş iş demektir. Eğer bir insan işe yaramıyorsa o boş,
boşuna yaratılmıştır haşa. Böyle bir şey yok.

İslam'da, İslam inancında Allah'ın yarattığı her şeyin bir hikmeti vardır, bir manası vardır, hayatın içinde bir yeri vardır. Hepimize de Rabbimiz farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Şimdi o farklı kabiliyetlerimizi şöyle bir bakınca, bir bakıyoruz kimimizin sesi güzel, kimimizin siması güzel, cemali güzel, kimimizin hali güzel, kimimizin malı güzel, her birimizin farklı güzelliği var. Baktık kardeşimiz bizden 3-5 basamak üstte. İmren, ya Rabbi ne güzel, ne güzel vermişsin ona. Bana da verseydin ben de sana şükrederdim ama vermediğine de şükrolsun. En kötüsünden bunu de. Ama şunu deme. Ya Rabbi niye ona verdin de bana vermedin? Hakkın var mı onu demeye? İşte kıskanma odur, haset o zaten. Haset nedir? Allah'ın verdiğini verdiğine layık görmemektir. Peki haşa, Allah sana mı soracaktı verirken? O halde kıskanma hakkımız yok. Haset hakkımız yok. Hasedi hayatımızdan çıkarmak durumundayız. Haset ediyoruz, kıskanıyoruz. Tedavi mi etmek istiyoruz? Haset ettiğimizin hasetine dua edeceğiz. Bir kardeşimizin mesela bir kabiliyeti var. Sesi çok güzel, bülbül gibi Kur'an okuyor. Aman sesi kısılsın, aman böyle olsun, bunlar değil. Ona daha ya Rabbi sesine daha da güç ver. Nefesini güçlendir. Bunu söylemek kolay değil. Onu söylerken şeytan seni alacak, duvardan duvara vuracak. Ona inat söylesen, 10 gün 20 gün bunu devam ettirsen onunla kardeş olacaksın. Allah o içindeki hastalığı söküp atacak. Onun için birinci ilkemiz ne? İmren ama kıskanma. 2. Yarış et ama çelme takma. Hepimiz yarış ediyoruz. Bakın, tüccarız, yarıştayız. Talebeyiz, yarıştayız. Hayatın içerisinde hangi alandaysak yarıştayız. Biz yarışmacıysak yanımızdakinin de hakkı var. Niye çelme takalım? O da koşsun, sen de koş. Kim ne kadar gayret gösterirse alacağı odur. Koş, koşabildiğin kadar. Çatlayana kadar koş. Öyle koş ki bu koşmada bazen ferin de kesilsin. Ama dönüp de yanındakilere şöyle bir vurma. Onları yarıştan alıkoyma. Bunu yaptığın zaman sen kardeşliği zedelemiş olursun. Ama birinci olmayı hedefle. Hedefin öyle olsun. Buna hiç kimse bir şey söyleyemez. Senin hedefin öyle olduğu zaman başka bir kardeşinin de aynı hedefi olacağını unutma. Onun için yarış et ama çelme takma. 3. Eleştir ama karalama. Eleştirme hakkımız var mı? Var. Her şeyi kabul etmek durumunda değiliz. Ama eleştirmeden önce de yapmamız gereken bir şeyler var. Gördünüz mesela bir kardeşinizin bir kusuru var. Bir adım atın fiili olarak. Kardeşinizi o işten alıkoymanın, o yanlıştan geri çevirmenin yollarını bir zorlayın. Yaptınız, baktınız ki olmuyor. O zaman eleştirin. Eleştirin ki belki o eleştiriyle iyileşir. Ama bunu yaparken asla ama asla onun şahsiyetini karalamayın. Onun iyiliklerinin hepsinin üzerini çizmeyin. Ondan adam çıkmaz demeyin. Üstünü çizip de onu toplum içerisinde rencide etmeyin. Onuruyla, izzetiyle oynamayın. Böyle bir hakkımız yok Müslüman olarak. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Burada şunu söyleyeyim. Bunu, böyle bir hastalığımız var bizim. Kardeş deyince aklımıza şu geliyor. Eğer bizim cemaattense benim kardeşim ama değilse benim kardeşim değil. Yok öyle bir şey. 1,5 milyar bizim kardeşimiz. Onun cemaati, mensubiyeti, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. Değil mi ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kardeşimdir. Burada söylediğim hukuk aynen onun içinde geçerlidir. Eleştir ama karalama. 4. İyi alkışla ama dal kavukluk yapma. Gidip de adama şunu deme. Sen

0: dünyanın en iyi adamısın. Sen olmasan var ya bu hizmet yürümez. Adamın baltayı vurdun onun sırtına. Eğer o adamda az bir şey insaf ve vicdan olsa toprak alır yerden bir avuç senin yüzüne çarpar. Bu söz söylenecek söz değildir. Ona sen iyilik mi etmek istiyorsun? Beğendiğin birisi var. Seviyorsun da Allah'a dua et. O bilmesin. Aç namazlarda ellerini. Ya Rabbi de şu kardeşim bak bir yola çıkmış. İyi şeyler de yapıyor. İyi şeyler yaptığına inanıyorum. Sen yükselen basamakları yüksek çıkan insanların düşme tehlikesi çok olduğu için ne olur ya Rabbi sen ayaklarını sabit tut. Ne olur sen onun ihlasını derinleştir. Ne olur sen onu muhafaza et. Aha yapılacak en güzel iyilik budur. Ne yapacaksın? Sen o adamın nefsini kabartıp da o adamı firavunlaştırıp bu ümmetin başına bela mı etmek istiyorsun? 10 defa o adama desen ki senden başka adam yok dünyada. 11. de adam diyecek ki öyle ya ben dünyanın en büyük adamıyım. Bu sefer adamın yanına yaklaşılmayacak. Yok mu Allah aşkına böyle şeyler aramızda? İçimizde var böyle şeyler. Ben hayalden bahsetmiyorum ki. Burnundan kıl aldırmayan insanlar var içimizde. Ama o insanları biz bu hale getirmişiz. Şişirmişiz, şişirmişiz. Şimdi indirmek kolay olmuyor. Şişirme ağırlığında kalsın. Dal kavukluk yapma. Dua et ona. O ona verilecek en büyük ödüldür. Hukukun gereği bakın eleştiriyle dal kavukluk arasındaki dengeyi aslında söylemiş olduk. Beşincisi hizmet et ama bedel isteme. Allah'tan iste. Kesmesin seni hiçbir şey. Ne verirlerse versinler. Ne verirlerse Allah'ın verdiğinden daha mı iyi? Haşa. Ne verecekler Allah aşkına? Bu dünyada ne verirlerse aklınıza ne geliyorsa ne verirlerse versinler. Allah'ın verdiğinin yanında nedir ki? O zaman niye biz bu dünyada isteyelim ki? Hizmetimizin bedelini Rabbimizden bekleyelim. Eğer hizmet ona aitse, onun içinse. Bu beş tane ilkeyi hayatımızda şöyle bir diriltsek. Kardeşlerimizle kardeş olduğumuzun bilincinde olsak. Ve bu bilinci hayatımızdan çıkarmadan muhafaza etsek inanın halimiz ahvalimiz çok farklı olacak. Allah bize böyle kardeşlikler nasip etsin. Size şunu tavsiye ediyorum somut olarak. Bakın buraya geliyorsunuz beraberce bir sofraya talip olmuşuz. Benim işte ağzım biraz laf yapıyor diye kürsüyü ben işgal etmişim. Allah hakkını verecek insanları inşallah buraya çıkarttırsın. Ben de içinizden biri olayım. Ama şimdi kimse olmadığı için ben fırsattan istifade konuşuyorum. Biz bu fırsatı, bu güzel sofrayı beni falancayı filancayı değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, ashabın hayatını anlamak için, tanımak için burada bulunuyoruz. Amacımız da o. Madem böyle gelin şu kardeşliği biz kendi aramızda bir diriltelim. Şurada herkesin bir kardeşi olsun. Herkes kardeşinin namazı konusunda bir hassasiyet sahibi olsun. Bir gün sen ara onu bir gün o arasın seni. Sabah namazları ara. Bazen şöyle gece 3'te falan ara bir gece namaz için ara. Varsın kısın bazı günler ama böyle bir şeye alıştıralım birbirimizi. Biz Muhacir Ensar kardeşliğinin o destansı halini şu an yaşayacak durumda değiliz. İnşallah o seviyeyi de kazanırız. Ama bu iş seviye işidir ve bu iş basamak basamak elde edilir. Hiç değilse bunu yapalım. Mesela kardeşlerimize ayda bir kitap hediye edelim. Okuması için teşvik edelim. Kardeşlerimizin çocuklarıyla biz ilgilenelim. Kardeşimiz de bizim çocuklarımızla ilgilensin. Biz kendi çocuklarımıza belki veremeyeceğimiz tesiri başka bir kardeşimiz verebilir. Bu hukuku ve bu güzelliği aramızda şöyle bir çoğaltalım inşallah. Bu konuda zihinlerinizi biraz zorlayın. Ne söylerseniz teklif adına bu kardeşiniz hazır. Burada inşallah bir model oluşturalım. Bu kardeşlik adına ve bu model halka halka bütün 1,5 milyarlık kardeşlerimize yayılsın inşallah. Allah bu güzel ailenin, bu 1,5 milyar ailenin içerisinde olmanın şerefini ve değerini unutanlardan etmesin. Bizi küçük işlerin adamı değil, böyle büyük işlerin, büyük sevdaların adamı eylesin. Rabbim istifade ettirsin, istifade edenlerden eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılar.

0: Yarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve ehli beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebu'l-As var.
2: Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz.
3: Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebu'l-As benim himayem altındadır.
4: Biliyor musun? Mallarımı bile iade ettiler bana.
3: Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu.
4: Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş: ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebu'l-As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler.
5: Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu'l-As? Anlatsana.
4: Ben Müslüman oldum.
5: Ne dedin? Duydun mu? Gerçek mi? Yoksa şaka mı?
4: İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur.
6: Sen ne dediğinin farkında mısın?
7: Ne diyor bu adam?
5: Olmaz böyle bir şey.
4: Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin.
0: 122. Bölüm.
8: Kureyş'in en kıymetli komutanlarından Halid bin Velid'in aklı uzun zamandır karışıktı. Yıllardır kabul etmemekte direndiği şeyler şimdi kendine makul geliyor, hatta hayatının tek hakikatinin bu olduğunu düşünüyordu. Yıllardır bir hiçe mi inanmıştı? Ataları yanlış bir inanca mı sahipti? Kafasında bu sorularla çocukluk arkadaşlarından İkrime'nin yanına gitti.
9: İkrime, seninle ne kadar eski bir dostluğumuz var değil mi?
10: Evet Halit, çocukluğumuz beraber geçti. Senin küçücük olduğun zamanları hatırlıyorum.
9: Sen de pek büyük değildin hani.
10: Haklısın, ne günlerdi. Babalarımız iyi arkadaştı, biz de öyle olduk. Zaman çabuk geçiyor değil mi?
9: Evet, baksana eskiden bizim oynadığımız yerlerde şimdi çoluk çocuğumuz koşturuyor. Sen en çok panayırları severdin.
10: Hala severim, cıvıl cıvıl olurdu her yer. Satıcıların mallarını pazarlamak için söylediği beyitler, dışarıdan gelen şairlerin şahane şiirleri, çeşit çeşit yiyecek ve içecek. Ah, dün gibi aklımda. Yaptığımız güreşleri, atıcılık talimlerini hatırlar mısın?
9: Hatırlamaz mıyım? Bir seferinde Ömer'le güreşmiştim. Neredeyse bacağı kırılıyordu. Yanımızda sen de vardın değil mi?
10: Evet. O en kuvvetli rakibindi. O gün talihin yaver gitti de devirdin Ömer'i.
9: Sen niye benimle güreşmekten kaçıyordun o zaman?
10: Eskiden ne huzurlu bir ortamımız vardı. Mekke böyle paramparça olmamıştı.
9: Ya, kaç senedir akrabalarımızla vuruşuyor, kazandığımız parayı savaşa harcıyoruz.
10: Akrabalarımız dediğin adamlar benim babamı da, senin babanı da öldürdü. Farkında mısın? Bunlarla savaşmayacağız da ne yapacağız?
9: Muhammed'in niçin böyle bir işe kalkıştığını hiç düşünmüyor musun? Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder.
10: Yani?
9: Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç?
10: Yapma Halit, sen de mi?
9: İkrime, Muhammed'den ne kadar nefret ettiğini biliyorum. Ben de öyleydim. Ama sen akıllı bir adamsın. Kıvrak bir zekaya sahipsin. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilirsin. Yeter ki öfkenin aklını örtmesine izin verme.
10: Anlaşılan sen din değiştirmişsin. Şüphelerin olduğunun farkındaydım. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum.
9: İkrime, beni yargılamadan önce lütfen temiz bir vicdanla düşün. Bu dünya hayatından ibaret olan bir yaşamın ne kıymeti olabilir? Yüce bir yaradanın olduğuna inanıyorsun. Allah bizi yarattı. Peki şu putlar da neyin nesi? Elimizle yaptığımız şeyler bizi o yüce yaratıcıya nasıl ulaştırabilir?
10: Arkadaşlarımı bir bir kaybediyorum. Muhammed'den nasıl nefret etmem? Babayı oğuldan, dostu dosttan ayırdı.
9: İkrime, gitme. Bak ben yarın Medine'ye gidiyorum. Benimle gel. Orada aklına takılan her şeyi sorabilirsin. İstemezsen kimse seni zorlamayacak. Geri dönersin. İkrime!
8: Halid bin Velid, İkrime bin Ebu Cehil'den sonra Saffan bin Ümeyye ile de konuştu ama onu da ikna edemedi. Osman bin Talha ile görüşürse onun kendi yanında yer alacağını düşünüyordu.
7: Oo Halid, hoş geldin.
9: Hoş bulduk Osman. Müsait misin?
7: Müsaitim, içeri gelsene.
9: Yalnız mısın?
7: Evet.
9: Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
7: Tabii buyur, içeride konuşalım. Rahat mısın? Arkana minder vereyim mi?
9: Yok, ben rahatım, sağ ol. Sen otur. Uzun zamandır düşündüğüm bir şey var. Onu anlatmak istedim sana.
7: Merak ettim ben de. Hayırdır?
9: Ben yarın Medine'ye gidiyorum.
7: Yoksa...
9: Evet, düşündüğün gibi. Müslüman oldum.
7: Böyle bir şey yapacağına hayatta inanmazdım.
9: Şu anda kimsenin haberi yok. Bunun aramızda kalmasını istiyorum, tamam mı?
7: Tamam. Sırrım benden çıkmaz, merak etme.
9: Belki sen de bana eşlik edersin diye düşündüm.
7: Bunu nereden çıkardın?
9: Uzun zamandır Kureyş'in yaptıklarından hoşlanmıyorsun. Onların savaşla ilgili planlar yaptığını duyduğunda o ortamdan uzaklaşıyorsun. Üstelik aklı selim sahibi bir insansın.
7: Doğru bir tahminde bulundun.
9: Hislerin beni yanıltmıyor, değil mi?
7: Yanıltmıyor.
9: Çok şükür.
7: Uzun zamandır düşünüyordum. Aklım karma karışıktı. Müslümanlar gelip de burada umre yapana kadar. Onları bir arada görünce Muhammed'e olan düşkünlüklerini, bütün dünyayı bir tarafa bırakıp onun sevgisi uğruna ettikleri fedakarlıkları görünce kalbim değişiverdi. İçinde bulunduğumuz hali düşünmeye başladım. Duymayan, görmeyen, hiçbir yarar sağlamayan, hatta kendilerini zarardan koruyamayan putlara nasıl tapınıp durduğumuzu düşündüm. Kendi kendime şu topluluğun hali bizden daha iyi diye düşünmeye başladım.
9: Benzer şeyleri düşünmüşüz. Ebu Süfyan'ın emriyle Hudeybiye'ye gitmiştim. Emrimde 200 asker vardı. Onlar 1500 kişi kadardı ama silahsızdılar. Aralarına daldığımız an pek çok zayiat vereceklerdi. Biz beklerken onlar namaza durdu. Saldırabileceğimizi bile bile. Biz o gün savaşa başlasaydık onlar geri adım atmayacaklardı. Silahsızız, teslim olalım demeyeceklerdi. Peygamberlerini korumak uğruna göze alamayacakları hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey onları korkutmuyordu sanki. Nasıl oluyor da böyle dimdik duruyorlardı? Muhammed'e canlarını nasıl siper ettiklerini gördüm. Bu insanüstü bir şey Osman. Sıradan bir adam bu kadar sevilemez. Bir topluluk bir adamın etkisiyle bu kadar değişemez. İlahi bir müdahale var bunda.
7: Evet. Ben bu kadar sevilen birine daha önce rastlamadım. Arkadaşları etrafında pervane oluyorlar. Biliyor musun? Yıllar evvel onlar daha Medine'ye gitmeden önce Resulullah beni İslamiyet'e davet etmişti. Ben o zaman Kabe'nin anahtarını elimde bulunduruyordum.
9: Bu vazife yıllardır sizin ailenize ait zaten.
7: Evet, ben de biraz ona güveniyordum sanırım. Resulullah beni karşısına aldı. Uzun uzun İslam'ı anlattıktan sonra beni inananlardan olmaya davet etti. Ama ben büyük bir kibirle yüz çevirdim. Ona, sen kavminin dinine aykırı davranıp yeni bir din icat ettin. Benim sana tabi olacağımı ümit etmen şaşılacak bir şey dedim. Sonra da onun Kabe'ye girmesine engel oldum. Son derece sert ve kaba davranmama rağmen o sükunetini korudu. Ve benden anahtarları istediğinde onu şiddetle reddettim. Sonra bana dönüp şöyle dedi. Ey Osman, ümit ederim ki bir gün sen beni... Bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz diyeceğim bir mevkide göreceksin. Ben hala kabule yanaşmıyordum tabii. Ona, o zaman Kureyş kıymetten düşmüş, mahvolmuş olur dedim. O da, hayır, asıl o zaman Kureyş daha kıymetli olacaktır dedi. Bence o günler yaklaştı Halid. Kureyş ne kadar direnirse dirensin, Hazreti Muhammed'e boyun eğecek.
9: Bence de.
7: Bunu ilk hissettiğimde gidip elini tutarak ona inandığımı söylemek istedim ama cesaret edemedim. Arkasından yola çıkarak Medine'de ona ulaşmayı tasarlıyordum.
9: İkimizi aynı niyetle birleştiren Allah'a hamdolsun.
7: Sen nasıl karar verdin?
9: Uzun zamandır içimde yankılanan sorulara cevap bulamıyordum. bir yanım Muhammed'e tabi olmam gerektiğini, diğer yanımsa bunun mümkün olmadığını söylüyordu. Kardeşim Velid uzun zaman önce Müslüman olmuştu. Bana sık sık mektuplar gönderiyor, aklımı kullanmamı salık veriyordu. Yine bir gün mektubu geldi. Şöyle diyordu: "Abi, ben senin gibi bir adamın İslamiyet'ten yüz çevirmesi kadar şaşılacak bir şey görmedim. Seni yanlış yollara sapmaktan koruyacak bir aklın var. Niçin onu kullanmıyorsun? Geçen gün Resulullah Aleyhisselam bana seni sordu ve Halit gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik," dedi. "Ne olur bu fırsatı kaçırma. Kaçırma ki daha önce kaybettiklerini telafi edebilesin."
7: "Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın."
9: "Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyor. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı, beni çok sevindirdi. Bir de rüya gördüm."
7: "Hayır olsun."
9: "Çok dar, kurak ve sıkıntılı bir yerdeydim. Sıkıştığımı, nefes alamadığımı hissediyordum. Sanki elim kolum bağlanmıştı, hareket edemiyordum. Sonra son bir girişimle oradan kurtuldum. Bu sefer çıktığım yer yemyeşil, alabildiğine geniş ve ferah bir yerdi."
7: Bu rüya boş bir rüya değil. İçinde bulunduğun durumdan kurtulacağına alamet. Şirk bataklığından çıkacaksın."
9: "İnşallah. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Senin de aynı fikirde olduğunu bilmek beni çok memnun etti. Medine'ye giderken yol arkadaşı olacakmışız meğer."
7: "Evet. Ne zaman çıkıyoruz yola?"
9: "Yarın sabah hava aydınlanmadan yola çıkalım."
7: "Birlikte gidersek dikkat çeker."
9: "Evet, ayrı ayrı gidelim. Önce giden diğerini beklesin. Hedde Vadisi'nde buluşuruz."
7: "Peki. Allah yardımcımız olsun."
9: "Amin."
7: "Sabahın ilk ışıklarında orada buluşmak üzere."
9: "İnşallah."
8: Osman bin Talha ile Halid bin Velid ertesi gün kararlaştırdıkları vakitte buluştular. Yola çıkmak üzereyken yanlarına Amr bin As da geldi.
7: "Yaklaşan biri var."
5: "Kim o?"
7: "Dur, hemen kılıcına davranma, bir gelsin bakalım, görelim kimmiş."
11: "Merhaba."
5: "Amr, sen misin?"
11: "Evet Halid. Sabahın bu saatinde nereye böyle?"
7: "Bir işimiz var."
5: "Sen nereye?"
11: "Ben de Medine tarafına gidiyordum."
7: "Hayırdır? Niye oraya gidiyorsun?"
11: "Siz gidiş sebebinizi söylemedikçe ben de söylemem."
9: "Müslüman olmaya karar verdik."
7: "Şu işe bak. Ben de aynı niyetle yola çıktım. Sizinle karşılaşacağımı, daha doğrusu sizin fikrinizi değiştireceğinizi hiç sanmıyordum."
9: "Kalplere Allah hükmeder. Önceden inkar ettiğimiz şey şimdi bize her şeyden önemli görünüyor."
7: "Aklı başında olanlardan Muhammed'e inanmayan kalmadı. Vallahi ben de hemen gidip Müslüman olacağım." "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Yola koyulalım."
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
12: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
13: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
14: Şimdi reklamlar.
15: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com
16: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
17: Taksitle yatırım mı olur? Damla Gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
15: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com
18: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
12: Tıklayın.
15: Radyo Hedef.
19: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
19: Hayat-ı Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
20: Hazreti Ebubekir'in duaları. Kulağıma geldiğine göre Ebubekir duasında şunları söylüyordu. Ey Allah'ım, işimin sonunda hayır olan nesneyi senden istiyorum. Ya Rab, hayırdan bana vereceğin rızan ve minnet cennetlerinde yüce mertebeler olsun. Hazreti Ebubekir duasında şöyle derdi. Ey Allah'ım, ömrümün hayırlısı ömrümün sonu, amelimin hayırlısı sonraki amellerim ve günlerimin hayırlısı sana kavuşacağım gün olsun. Sözüne inandığım birisi bana Ebubekir'in şöyle dua ettiğini haber verdi. Her şeyde nimetin tamamını senden istiyorum. Razı olacağın ve razı olduktan sonra da bunlara karşılık sana şükretmeyi senden istiyorum. Ey Kerim! İçinde hayır olan her şeyin zorunu değil, kolayını senden isterim. Hazreti Ebubekir duasında şöyle diyordu. Ey Allah'ım! Bana iman, yakîn, sağlık, afiyet ve iyi bir niyet ver. Hazreti Ömer'in duaları. Hazreti Ömer, ey Allah'ım! Beni gafil bir şekilde yakalamandan, gaflet içerisinde bırakmandan ve gafillerden kılmandan sana sığınıyorum diye dua ederdi. Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Amelimi salih kıl, yalnızca senin için kıl ve amelimde başkası için hisse bırakma. Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Ya Rabbi! Beni ebrarlarla beraber öldür, beni şerlilerin içerisine koyma, ateşin azabından beni koru. Hayırlı insanlara beni ilhak eyle. Hazreti Ömer'den çoğu kere işittiğim şuydu. Ey Allah'ım! Bana afiyet ver, beni affeyle. Ben babamın, ey Allah'ım! Bana yolunda şehitlik mertebesi ver ve bana peygamberinin şehrinde ölmeyi nasip et diye dua ettiğini işittim. Peygamber beldesinde olursan, nerede şehit olacaksın dedim. Bana Allah dilediği her yerde yapar dedi. Hazreti Ömer, "Ya Rab, benim zulüm ve küfrümü affet," diye dua etti. Arkadaşlarından birisi, "Ey müminlerin emiri, zulüm tamamdır. Fakat buradaki küfür ne demektir?" diye sordu. Hazreti Ömer, "İnsan zulüm ve nankörlük yapar," dedi. Hazreti Ömer, Kâbe'yi tavaf ederken şöyle diyordu: "Ey Allah'ım, eğer beni saadette yazmışsan, orada beni sabit kıl. Eğer beni şekavette yazmışsan, beni sil ve beni saitler listesine yaz. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini yerinde bırakırsın. Ümmül kitap senin katındadır." Hattab'ın oğlu Ömer'i gördüm. Kıtlık zamanında Resulullah'ın mescidinde gece yarısı namaz kılıyor ve "Ya Rab, bizi kıtlıkla helak etme, bizden belayı kaldır," diyor ve bu kelimeleri tekrarlıyordu. Hazreti Ömer'in kıtlık senesinde bir izarı vardı.

Ne attıktan sonra orada sırtüstü uzandı ve ellerini göklere kaldırarak "Ya Rab, yaşım ilerledi, kuvvetim zayıfladı, yardımcılarım yeryüzüne yayıldı. Sana karşı bir kusur işlememiş ve kulluğumu ihmal etmemişken beni huzuruna al" diyerek dua etti. Hazreti Ömer halife seçildiğinde minberin üzerine çıkarak Allah'a hamdü senalar ettikten sonra, "Ey insanlar, ben bir dua edeceğim, siz de amin deyin" dedi ve şöyle dua etti: "Allah'ım, benim mizacım serttir, beni yumuşat, ben cimriyim, beni cömert kıl, ben zayıfım, bana güç ver." Hazreti Ömer bir cenaze üzerine namaz kıldığında, "Allah'ım, şu kulun dünyadan ayrılmış, dünyayı geride kalanlara bırakmıştır. Sen ona muhtaç olmadığın halde o sana muhtaçtır. Dünyadayken Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diye şehadet ederdi. "Ey Allah'ım, onu affet, onun kusurlarından vazgeç ve onu peygamberine kavuştur" diye dua ederdi. Hazreti Ömer herhangi bir ölünün üzerine toprak attıktan sonra, "Ya Rab, aile efradını, malını ve aşiretini sana teslim etti. Günahı büyüktür, onu affet" derdi. Hazreti Ali'nin duaları. Hazreti Ali, belanın meşakkatinden, şekavetin varlığından, düşmanların sevinmesinden sana sığınıyorum. Hapisten, kayda vurulmaktan, kamçılanmaktan sana sığınıyorum diye dua ederdi. Kulağıma geldiğine göre Hazreti Ali şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, günahlarım sana zarar vermez. Bana merhamet etsen, sende bir eksiklik meydana gelmez." Hazreti Ali, hilali gördüğünde, "Ya Rab, senden bu ayda hayır, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda olacak şeylerin şerrinden ve bu aydan sonra olacak şeylerin şerrinden sana sığınıyorum" diye dua ederdi. Hazreti Ali'nin arkasında Ali bin Muklif'in cenaze namazını kıldım. 4 tekbir getirdi, selam verdi. Sonra onu kabrine koyarak, "Ya Rab, bu senin kulundur ve iki kulunun da evladıdır. Sana misafir gelmiştir. Sen de en güzel, en hayırlı konuk sahibisin. Onun kabrini genişlet, günahını affet. Çünkü biz onu iyi olarak biliyoruz. Sen daha iyisini biliyorsun. Çünkü o senden başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederdi" diye dua etti. Abdurrahman bin Avf'ın duası. Kâbe'yi ziyaret ederken bir kişiyi gördüm. Şöyle dua ediyordu: "Ya Rabbi, beni nefsimin cimriliğinden koru." Bundan başka bir şey de söylemiyordu. Ona, "Niçin başka bir şey söylemiyorsun, sadece bunu söylüyorsun?" dediğimde, "Ben nefsimin cimriliğinden korunduğum zaman artık hırsızlık yapmam, zina yapmam ve artık herhangi bir kötülükte işlemem" dedi. Baktım ki o kişi Abdurrahman bin Avf'tır. Abdullah bin Mesud'un duaları. Babam Abdullah bin Mesud'a, "Hazreti Peygamber sana, iste, Allah verecektir" dediği gece hangi duayı okudun diye sordular. Babam, "Benim okuduğum dua şuydu" dedi: "Ya Rabbi, geri dönmeyen bir iman, bitmeyen bir nimet ve Hult cennetinin en yüksek derecelerinde peygamberine arkadaş olmayı istiyorum." Hazreti Ebubekir Abdullah bin Mesud'un yanına gelerek, "Senin az önce yaptığın dua nedir? Bana tekrarlar mısın?" diye sordu. Abdullah, "Ben Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, senden başka ilah yok, vaadin haktır, seninle karşılaşmak haktır, cennet haktır, cehennem haktır, senin peygamberlerin haktır, kitabın haktır, nebiler haktır, Hazreti Muhammed haktır demiştim" dedi. Abdullah bin Mesud
çok zaman

şöyle dua ederdi: "Ey Rabbimiz, aramızı ıslah eyle, bizi İslam'ın yollarına hidayet eyle, bizi zulmetten nura çıkar, açık ve gizli bütün kötülükleri bizden uzaklaştır. Gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi, işlerimizi ve çoluk çocuğumuzu bize mübarek kıl. Tevbemizi kabul et. Kesinlikle sen çokça tevbe kabul edensin ve rahimsin. Bizi nimetine razı olarak nimetini övüp sana şükredenlerden eyle ve nimetini bizim üzerimize tamamla." Abdullah bin Mesud şöyle dua ediyordu: "Ey Allah'ım, herkesi kapsayıcı ve vermiş olduğun nimetinle senden istiyorum. Beni belalandırdığın belanın hürmetiyle senden istiyorum. Bana vermiş olduğun faziletin hürmetiyle senden istiyorum. Beni cennetine koy. Ey Allah'ım, beni cennete fazlın, minnetin ve kereminle koy." Abdullah bin Mesud şöyle dua ediyordu: "Ya Rab, eğer beni şekavet ehlinden yazmışsan, merhametinle benim ismimi oradan sil, beni saadet ehlinin arasına yaz." İbn Mesud şöyle dua ederdi: "Ya Rab, iman, yakîn, fehm ve ilmimi artır." Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra mescitten dönerken İbn Mesud'a uğramak için kapısına geldik. İçeri girmek için izin istedik. Bize izin verildiği halde yataklar daha kalkmamış olabilir diye biraz bekledik. İbn Mesud tesbih ederek dışarı çıktı ve "Bizim gaflet içinde olduğumuzu mu sanıyorsunuz?" dedi. İçeriye girdikten sonra "Ey cariye, güneş doğdu mu bir bak," dedi. Cariye "Hayır, doğmadı," dedi. İbn Mesud biraz sonra tekrar sordu. Cariye yine "Hayır," dedi. Üçüncü kez sorduğunda cariye güneşin doğduğunu söyledi. Bunun üzerine İbn Mesud, "Bize bugünü veren ve ondaki ayak kaymalarını bağışlayan, bizi ateşle azaplandırmayan Allah'a hamd ve senalar olsun," dedi. Abdullah bin Mesud çarşıya gittiğinde, "Ey Allah'ım, bu çarşının hayrından ve ehlinin hayrından senden istiyorum. Çarşının ve ehlinin şerrinden sana sığınıyorum," derdi. İbn Mesud bir köye girmek istediğinde, "Ey Allah'ım, ey göklerin Rabbi, göklerin gölgelendirdiği nesnelerin Rabbi, şeytanların ve şeytanların saptırdığı kimselerin Rabbi, bu köyün hayırlısını ve oradaki nesnelerin hayırlısını senden istiyorum. O köyün şerrinden ve orada bulunanların şerrinden sana sığınıyorum," diye dua ederdi. Muaz ve Bilal'in duaları. Muaz bin Cebel, geceleyin teheccüd namazına kalktığında, "Ey Rabbim, gözler uyudu, yıldızlar battı. Sen dirisin ve bütün kainatı idare edensin. Ey Allah'ım, cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Ey Allah'ım, katından bana bir vaatte bulun ki, kıyamet günü vaadine dayanayım. Kesinlikle sen vaadine muhalefet etmezsin," diye dua ederdi. Benim evim, mescidin etrafındaki en yüksek evdi. Bundan dolayı Bilal evimin üzerinde sabah namazı için ezan okuyordu. Seher zamanı geliyor, evin üzerine oturup fecri bekliyordu. Fecri gördüğünde, "Ey Allah'ım, sana hamd ediyorum. Senin dinine saldıran Kureyşlilere karşı senden yardım istiyorum," der ve ezanı okurdu. Allah'a yemin ederim ki hiçbir gün bu duayı terk ettiğini bilmiyorum. Bilal yatağına girdiğinde, "Ey Allah'ım, günahlarımdan vazgeç, beni eksiklerimde özürlü say," derdi. Zeyd bin Sabit ve Sa'd bin Ubade'nin duaları. Zeyd bin Sabit yatağa girdiğinde, "Ey Allah'ım, senden ailemle kölelerimi besleyebilecek kadar zenginlik istiyorum. Herhangi bir akrabamın akrabalık hakkını eda edemediğim için bana beddua etmesinden sana sığınıyorum," derdi. Sa'd bin Ubade şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım, sana hamd etmeyi bana nasip et ve bana şeref ihsan et. Şeref

Ancak çalışmakla olur. Çalışmak da malla olur. Ey Allah'ım! Az mal beni ıslah etmez ve az malla gereği gibi çalışamam. Ebu Derda'nın duaları. Ebu Derda şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Kalbin paramparça olmasından sana sığınıyorum. Ebu Derda'dan, kalbin paramparça olmasından maksadın ne olduğu soruldu. Kişinin her vadide bir şeyinin olmasıdır, dedi. Ebu Derda, Ya Rab, canımı ebrarlar arasında al, beni şerlilerin arasında bırakma, diye dua ederdi. Ebu Derda, Ya Rab, beni kötü bir amelle deneme ki, kötü bir kişi olarak tanınmayayım, diye dua ederdi. Ebu Derda, alimlerin kalbinin bana lanet etmesinden sana sığınıyorum, diye dua ederdi. Ebu Derda'dan, kalpler sana nasıl lanet okur diye sorulduğunda, içlerinden bana karşı nefret duymalarıdır, dedi. Ebu Derda, bir gecenin başlangıcında mescide doğru gitti. Mescide girerken, secde halinde bulunan bir kişinin yanından geçti. O kişi şöyle diyordu. Ey Allah'ım, ben korkuyorum. Beni koru, azabından beni muhafaza eyle. Senin fazlına muhtaç bir dilenciyim. Bana fazlından rızık ver. Ben mazur olan bir günahkar değilim ki senden özür dileyeyim. Güçlü de değilim ki sana karşı çıkayım. Fakat ben günahının bağışlanmasını isteyen bir günahkarım. Adamın duası Ebu Derda'nın çok hoşuna gitti ve arkadaşlarına da bu duayı öğretti. Bir ihtiyarın yüksek sesle, ''Ey Allah'ım, içine herhangi bir şeyin katılmadığı şerden sana sığınıyorum.'' diye dua ettiğini duydum. ''Bu ihtiyar kimdir?'' dedim. ''Bu Ebu Derda'dır.'' dediler. Ebu Derda, ''Ey Allah'ım, kardeşim Abdullah bin Revaha'ya benim amelimden onu utandıracak bir şeyi arz etmemden sana sığınıyorum.'' diye dua ederdi. Abdullah bin Ömer'in duaları. İbn Ömer, Safa üzerinde şu duayı okudu. Ey Allah'ım! Dininle, sana ve peygamberine itaat etmekle beni koru. Ey Allah'ım! Beni hadlerinden, cezalarından, yasakladıklarından uzaklaştır. Ey Allah'ım! Beni, seni, meleklerini, rasullerini ve salih kullarını sevenlerden eyle. Ey Allah'ım! Beni kendine, meleklerine, rasullerine ve salih kullarına sevdir. Ey Allah'ım! Bana cennet yolunu kolaylaştır ve beni cehennem yolundan uzaklaştır. Ahiret ve dünyada beni affet. Beni müttaki imamlardan kıl. Ey Allah'ım! Sen Kur'an'ında beni çağırınız, size icabet edeyim buyurmaktasın. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Ey Allah'ım! Beni İslam'a hidayet etmişken, beni ondan, onu da benden ayırma. Ta ki Müslüman olarak öleyim. İbn Ömer, bu duasını uzun dualarla beraber, Safa'da, Merve'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ve Tavaf'ta okuyordu. İbn Ömer, sabahladığında şu duayı okuyordu. Ey Allah'ım! Beni sabahlarda taksim ettiğin her hayırda nasibi en büyük olan kullarından eyle. Bana hidayet bulacağım bir nur ihsan et. Dağıttığın rahmeti bana nasip eyle. Bahşettiğin rızkı bana nasip eyle. Gidereceğin zarardan, kaldıracağın beladan ve önlediğin fitneden en fazla korunan kimselerden eyle. Abdullah bin Abbas'ın duaları. İbn Abbas şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Senden gökler ve yerleri aydınlatan yüzünün nuruyla beni korumanı, himayen ve gölgenin altında yaşatmanı istiyorum. İbn Abbas şöyle dua ederdi. Ya Rabbi! Beni kanaat sahibi eyle. Bana verdiğin rızkı bereketli kıl. Geride bıraktığımı koru. İbn Abbas'ın Ya Rabbi! Hazreti Muhammed'in en büyük şefaatini kabul eyle. Onun yüce derecesini yücelt. Onu ahiret ve dünyada isteğine nail et.
İbrahim'e ve Musa'ya verdiğin gibi ona da ver.

0: dediğini duydum. Fudale bin Ubeyd'in duası. Fudale bin Ubeyd şöyle dua ederdi. Ey Allah'ım! Kaza ve kaderine razı olmayı, ölümden sonraki hayatın serinliğini, senin veçine bakmanın lezzetini, zarar vermeksizin, fitneye kapılmaksızın, sapıtmaksızın seninle konuşmanın şevkini senden istiyorum. Ebu Hureyre'nin duası. Ebu Hureyre'nin ölüm hastalığında Mervan kendisini ziyaret ederek, "Ey Ebu Hureyre, Allah sana şifa versin," dedi. Ebu Hureyre, "Ya Rab, sana kavuşmayı bana sevdir. Ben sana kavuşmak isterim," dedi. Mervan daha Ashabul Kata denilen yere varmadan Ebu Hureyre vefat etti. Ashabın yeni bir seneye, yeni bir aya veya bir yere girdiklerinde okudukları dua. Allah Resulü'nün sahabileri yeni bir seneye veya aya girdiklerinde, "Ey Allah'ım, emniyetle, imanla, selametle, İslam'la, Rahman'dan bir rızayla ve şeytandan korunarak yeni bir yılın veya ayın girmesini bize nasip eyle," derlerdi. Ashab bir yere girdiklerinde veya kasabayı uzaktan gördüklerinde neden korkuyorlardı ki, "Allah'ım, bu yerde bize bol rızık ver," diyorlardı diye sordum. O da, "İdarecilerin zulmünden, yağmurun kesilmesinden," dedi. Hazreti Enes'in duası. Hazreti Enes, Müslüman kardeşine dua ettiği zaman şöyle derdi. "Ya Rabbi, onu zalim ve fasık olmayan, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçiren iyi insanların duasından mahrum etme." Abdullah bin Zübeyr'in gök gürlediğinde yaptığı dua. Abdullah bin Zübeyr, gök gürlediğinde konuşmayı bırakarak, azametinden ötürü göklerin ve meleklerin kendisine hamd ettiği Allah'ı tesbih ederim, der ve arkasından, "Bu, yeryüzünün canlıları için şiddetli bir tehdittir," derdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Can Allah, Canan Allah, La ilahe illallah, Muhammedur Resulü.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım,

0: değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Varsın ki zarar diye bildiğimde senin takdirin nedir? Her işinde yarar, her işinde hikmet gizlidir.
10: Ya dar.
9: Körlüğüm bana gelen zararı zarar diyebilir. Ama senin takdirin her daim hikmettir. Her daim rahmettir.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Münafıkun suresi Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Münafıkların sözleri, fiilleri, tahripleri, yıkımları, İslam cemiyetindeki zararlar nelerdir? Onları tadad ediyor. Esasında Medine-i Münevvere'de nazil olan bütün surelerde neredeyse tamamında münafıklardan bahsedilir. Ama burada toplu olarak, bir bütün olarak onların halleri nelerdir, nasıl yıkarlar, nereden gelirler, neleri nasıl, hangi yalanları söylerler, onlardan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de orada ashabıyla birlikte yaşarken böyle bir tehlike yoktu. Yıkıcı bir tehlike. İçeriden gelen bir çökertme harekatı yoktu. Düşman dışarıdaydı. Düşmanın gücü vardı, onlar saldırıyorlardı. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum İslam'ı yaşayabilmek için Mekke-i Mükerreme'den ayrılmışlardı. Bir kısmı Habeşistan'a gittiler. İki defa gittiler. İki defa muhacir oldular. Sonra Allah Resulü aleyhisselam onun imametinde Medine-i Münevvere'ye muhacir oldular. Yesrib'i Medine'ye çevirdiler. Bilakis Müslümanlar kendilerini gizliyorlardı. Yani onların yanında

durumda eğer kendilerini koruyamayacak olanlar varsa, muhafaza edemeyecek olanlar varsa imanlarını izhar etmiyorlardı. Etmeyenler vardı. Fakat Ebu Zer gibi, Bilal-i Habeşi gibi, Sümeyye radıyallahu anha gibi imanını, duruşunu izhar edenler, bedel ödeyenler, iman bedel ödemeyi gerektirir diyen sahabiler de vardı. Fakat bunun dışında hallerini gizleyenler de vardı. Ta muhacir olana kadar, Mekke-i Mükerreme'den ayrılana kadar böyle yaşamışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geliyor. Orada dengeler değişiyor. Evs ve Hazreç kabilesi var. Onlar birbirleriyle sürekli savaşıyorlar. Allah Resulü aleyhisselam gelince onlar ensar oluyorlar. Ensarullah oluyorlar. Ensaru Resulillah oluyorlar. Allah'ın yardımcıları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcıları oluyorlar. Birbirlerini katlediyorlardı. 120 yıl devam eden bir savaş. Bitmeyen bir muharebe vardı aralarında ama Allah Resulü aleyhisselam onun imani, İslami hamleleriyle onlar kardeş oldular. Aynı safta durdular, aynı hakikati, aynı davayı korudular. Bu defa yeni bir düşman taifesi zuhur etti. Dışarıdaydı kafirler, şimdi o kafirler içeriye geldiler. Onlar dilleriyle İslam'ı izhar ediyorlar fakat kalplerinde küfür var. Küfür Mekkelilerin hem kalbinde hem lisanındaydı. Şimdi Medine-i Münevvere'deyiz. Orada münafıklar var, bir taife var. Küfür kalplerinde lakin onların lisanlarında İslam var. İslam'ı izhar ediyorlar. Neden? İslam devletinden istifade edebilmek için. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ensar'la, Muhacir'le birlikte oluşturmuş olduğu bir iman safı var. Bunyanun mersus diyor Kur'an-ı Hakim. O oluşa, o erişe, dünyada bütün saflar dağılabilir, bütün duvarlar çökertilebilir, hatta dağlar çökertilebilir. Lakin o saf çökmez, ashabın safı çökmez, ashabın bunyanun mersusu, onların kendi varlıklarıyla, bedenleriyle oluşturmuş olduğu uhuvvet-i İslami, İslam kardeşliği, ümmet yapısı, o çökertilmez, çökertilememiştir şimdiye kadar. Onun için bugün de Müslümanların madde anlamında büyük güçleri yok. Büyük yekunlara sahip değiller. Dünyanın en güçlü orduları Müslümanların elinde değil. Fakat hala Müslümanlara saldırıyorlar. Çin'e saldırmıyorlar, Rusya'dan korkmuyorlar. Müslümanlardan dağılan, parçalanan, sokaklarında sürekli tabut taşınan Müslümanlar. Onları daha fazla bölebilmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Düşünce merkezleri, analiz merkezleri, bütün bunlar... Müslümanlara yeni darbeleri nasıl vurabiliriz, nasıl dağıtabiliriz, onların doğuşuna engel nasıl olabiliriz, bunun üzerinde çalışıyorlar. Çünkü bu ümmeti biliyorlar. Komünizma dağılınca bir daha aynı isimle gelemez. Kapitalizma çökecek, bir daha aynı isimle gelemez. İsimle gelemezler. Fakat Moğollar geldiler, Haçlılar geldiler, vurdular, dağıttılar. Evlerde atlar yakıldı, sokaklar kan gölüne döndü, nehirlerimiz kan aktı, mürekkep aktı. Fakat bu ümmet bütün bu saldırılar, belaların ardından yine doğdu. Çünkü Allah Teala insanlığın kurtuluşunun saadetini bu ümmetin varlığına bağlamıştır. Onun nuru bu ümmette tecelli eder ve bu nuru da söndüremeyecekler. Yuridun elle yutfi'u nurallahi bi affahihim, ağızlarıyla, kalemleriyle, ordularıyla o nuru söndürebilmek için uğraşıyorlar. Fakat Allah Teala nurunu İslam ümmetiyle tamamlayacak, kemale erdirecek. Aleme bu ümmet nizam verecek. Küfür bir hareketti. Küfrün bir karargahı vardı. Dışarıda bu cehiller oradan saldırıyorlardı. Fakat o saldırıyla Allah Resulü Aleyhisselam'ın farklı ırklardan oluşturmuş olduğu ümmet safını çökertemediler. Parçalayamadılar. Yeni bir karargah daha açtılar. O karargah münafıkların karargahı. Münafıkların harekatı var. Bu defa içeriye girdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe ile oluşturmuş olduğu o safa girdiler. Oradalar Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum nerede Allah Resulü'nün arkasında namaz kılıyorlarsa onların içine soktular. Oturuyorlar, dinliyorlar, konuşuyorlar. Hatta Abdullah bin Übey
İbni Übey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbelerini irad ederken ayağa kalkıyor. Ashab-ı kirama dönüyor. Allah Resulü aleyhisselamın ne kadar önemli şeylerden bahsettiğini oradakilere haber veriyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun nazarında o kadar önemli bir mevkiye, yere, konuma sahip ki bir anlamda diliyle onu ifade ediyor, izhar ediyor. Fakat ayrıldığı zaman kendi karargahlarına çekildiklerinde orada bu yapıyı nasıl dağıtabilirler onun üzerine konuşuyorlar. Benu Kaynuka Yahudileri var. Allah Resulü Aleyhisselam onların ihaneti tahakkuk edince ortadan kaldıracak, bir fitne hareketini çökertecek. İslam ordusu oraya gidecek. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey ya da İbni Übey ayağa kalkıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın cübbesini tutuyor. Gitme diyor. Salmam seni, göndermem. Benu Nadır hadisesi var. Aynı şekilde yine onlarla yazışıyorlar, haber gönderiyor. Sizin buradan çıkarılmanıza asla müsaade etmeyiz diyor. Kur'an-ı Hakim bize o hadiseyi anlatıyor. Peki nerede kafirler bir güç buluyorlar, bir yol buluyorlar İslam üzerine? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine saldıracaklar. Orada bunları görüyorsunuz. Bir masa var, o masa Müslümanlara tuzak kuracak. Orada münafıklar var. Ama aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safında. Kur'an-ı Hakim tertibine baktığınız zaman evvela Fatiha, Kur'an-ı Hakim'in mukaddimesi, Kur'an-ı Hakim'in manifestosu, kulluğumuzu Allah Azze ve Celle'ye arz ediş. Arz edişin esasları neler? Fatiha bize onu hulasa olarak anlatır. Sonra Bakara Suresi. Bakara Suresi Müslümanlardan bahseder. İki ayet kafirlerden bahseder. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim diye. Sonra 13 ayette münafıkları anlatır. Onlar bu ümmet için ne kadar tehlikeli. Kafirler elbette tehlikeliler. Lakin siz görüyorsunuz nereden gelecekler, nasıl saldıracaklar, hileleri, tuzaklar nelerdir biliyorsunuz. Ona göre önlem alıyorsunuz. Fakat bunlar içeriye giriyorlar. İçerideler sizinle beraber aynı safta namaz kılıyorlar. Onların hamlelerine karşı nasıl önlem alacaksınız? Bu sure bize onu anlatıyor. İbni Übey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Evs ve Hazreç anlaşmışlar. Onu başkan yapacaklar. Kral olacak. Medine-i Münevvere'yi idare edecek. Fakat akabede onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ı kendi canları gibi koruyacaklar. Buna dair Ensar söz veriyor. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'yi teşrif edince Yesrib Tayyibe'ye, Medine'ye dönünce onun emelleri, umutları suya düşüyor. Kaybediyor. Her şeyi kaybediyor. Zoraki Allah Resulü Aleyhisselam'ın safına geliyor. O devletten, yeni oluşumdan istifade edebilmek. Kavminin ayıplamasına maruz kalmamak için Allah Resulü Aleyhisselam'ın safında orada duruyor. Fakat sürekli tuzak kuruyor. Tuzak kuranlara destek oluyor. Onlarla beraber yürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yok edebilmek, ortadan kaldırmak, İslam'ın kıyamete kadar devam eden yürüyüşüne engel olabilmek için uğraşan bir adam var, bir kadro var. En zor anlarda Müslümanlara darbe vurulacaksa orada İbni Übey'i görürsünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a gidiyor. Karşıda 3000 kişilik bir güç var. Bedir'in intikamını alacaklar. Bedir'in hesabını soracaklar. Kinler onların ağızlarında. Kendilerine hakim olamıyorlar. Öyle geldiler. Allah Resulü aleyhisselam Uhud'a giderken 300 kişilik bir birlik ayrılıyor. Sayı 700'e düşüyor. 700 kişiyle gidiyorsunuz fakat ayrılanlar var, ihanet edenler var. Moralmen sahabe-i kiram radıyallahu anhum bu hadiseden etkileniyorlar. Orada gidiyor. Fakat nimet anında onları görürsünüz. Normal zamanlarda görürsünüz. En önde görürsünüz. Sizin adetleriniz nelerse onları yaparken görürsünüz. Aynı lisanı, aynı dili sizinle beraber konuşurlar. Adamlar gazete çıkarıyorlardı. O gazeteyle İslam'ı yıkacaklar, çökertecekler. Fakat kendi adamlarına kendi niyetlerini izhar ediyorlar. Gayemiz diyorlar. İslam irticadır, Müslümanlar mürteci. Bunları ortadan kaldırmak. Maşeri vicdanla bunları mahkum etmek. Amacımız, gayemiz bu. Fakat bu adam
Eskişehir'de bir şeyhe mektup yazıyor. Efendim diyor, malum âlileriniz, biz İslam'a kendi imkanımız ölçüsünde hizmet etmeye çalışıyoruz. Lakin gücümüz buna yetmiyor. Sizlerin

Himmetine muhtacız. Tekke'deki öğrencilerinize, müridanınıza bu meseleyi, bu davayı arz etseniz, onlar abone olsalar, bu gazeteyi alsalar, alsalar da bu gazeteyi yaşatmış olsak, diyeceksiniz ki falan falan adamların haberlerini neden yapıyorsunuz? Niçin o resimleri, o suretler var? Ortam değişti. Yaşayabilmek için bunları da yapmak zorundayız diyorlar. 90 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman birileri şeyhlerin, alimlerin, meşayihin desteğini alabilmek için bunları yapıyorlardı. O desteği aldılar, onların sırtında İslam'a ihanet ettiler. Onlardan istifade ettiler, Allah Azze ve Celle'nin dinine saldırdılar. İşte bu sure bir kafir harekatı var, bir de münafık harekatı. O Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabıyla beraber aynı yerde namaz kılıyorlar. Onların hilelerine, tuzaklarına dikkat çekiyor. Benu Mustalık gazvesi var. Hicretin 6. yılında oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla gidiyorlar. Orada bir zafer kazanılıyor. Onların Müreysi diye bir suyusu var. Orada bir hadise oluyor. Hadise Cahcah adında Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin bir seyisi var, bir işçisi var. Yani o da ordunun içerisinde. Karşıda Sinan adında birisi var. O bir taraf Ensar'ın adamı Cahcah, öteki Hazreti Ömer'in işçisi, yani muhacirin tarafında oluyor. Onların Cahcah'la Sinan'ın orada bir münakaşası var. Sonra birbirine darbede bulunmaya dönüşüyor. Değişiyor hal. Biri ya maşerel ensar diyor, diğeri ya maşerel muhacirin diyor. Ensarı çağırıyor, muhaciri çağırıyor. Ortam farklı bir hale dönüşüyor. Tıpkı Evs'le Hazreç'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'yi teşrif etmesinden önceki hal gibi oluyor. Birbiriyle savaşacaklar, birbirlerinin üzerine yürüyecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiseye müdahil oluyor. Fakat bu süreçte Ensar'ın tarafında olan Sinan darbe alınca, dayak yiyince, ona karşı taraf darbede bulununca bundan Abdullah bin Übey ya da İbni Übey haberdar oluyor. Diyor ki bizim halimiz şuna benzer. Semmin kelbek ya külke, besle köpeğini, yesin seni ya da besle kargayı, oysun gözünü. Bunlar muhacirdiler, açtılar, geldiler. Sefil bir halleri vardı. Biz bunlara evimizi, yerimizi, yurdumuzu açtık. Tarlanızı onlarla paylaştınız, hurmayı paylaştınız, evinizi paylaştınız. Şimdi onlar saldırıyorlar. İşte muhacirden fakir, garip, gureba birisi Sinan'a saldırdı diyorlar. Bunu nasıl hazmedebiliriz? Eğer bunları aç bırakırsanız dağılırlar. Mekke'de bunların bir ambargosu vardı. Orada Kureyş bunları açlıkla yönetmenin stratejisini güdüyordu. Aynı yola biz de başvuralım, aç bırakalım bunları. Aç bırakmamız durumunda Muhammed'in etrafından dağılacaklar diyor Abdullah bin Übey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kastediyor. Hadise bize onu anlatıyor. Münafıklar ordunun içine girebilirler. Oraya sizinle Beni Mustalık gazvesine kadar gelebilirler. Fakat nerede fırsatı buldularsa orada habbeyi kubbe yaparlar. Onun üzerinden saldırırlar, dağıtırlar, çökertirler. Sureyi okuyalım. Sure üzerinden münafıkların hallerini tahlil edelim. İzâ câekel münafikûn kâlû neşhedü inneke le Rasûlullah. Bunların halleri zahir olunca geliyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, iman izharında bulunuyorlar. Kalplerinde küfür var, yürekleri küfür mahşeri, lakin dillerinde iman var, kelime-i tevhid var. Onunla Allah Resulü aleyhisselam huzuruna geliyorlar. İbni Übey gibi. İzâ câekel münafikûn, münafıklar sana geldiğinde, kâlû neşhedü inneke le Rasûlullah. Şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulüsün. Bunu söylüyorlar, bunu dediler. Kalu dediler ki neşhedü inneke le Resulullahi. Mutlaka bütün varlığımızla şehadet ediyoruz. Sen Allah'ın Nebisi, sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu ya'lemu inneke le Resulü. Yani Allah Teala biliyor ki sen onun Resulüsün. Vallahu ya'lemu inneke le Resulü. Peki neden bunu söylüyor? Şimdi Kur'an-ı Hakim
Münafıkların ifadesini tekzip edecek. Peki münafıklar ne söylemişlerdi? Allah Resulü Aleyhisselam'ın risaletini ikrar ettiler. Fakat bu lisanla bir ikrardı. Kur'an-ı Hakim onların ikrarda yalancı olduğunu söyleyecek. Onu reddedecek. Fakat bu reddediş Allah Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini reddediş gibi anlaşılmaması için öncelikle Cenab-ı Hak vallahu ya'lemu inneke le rasulu, Allah Azze ve Celle mutlak ve muhakkak surette biliyor ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü innel münafikine lekâzibûn. Allah Azze ve Celle şehadet ediyor ki mutlak ve muhakkak surette o münafıklar yalancılardır. Ne de yalan söylüyorlar? İkrarda yalan söylüyorlar. Esasında onlar senin Allah'ın Resulü olduğuna inanmıyorlar. Orada yalan söylüyorlar. Fakat sen Allah'ın Resulüsün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risalet bayrağını, sancağını taşıdığını Cenab-ı Hak onları tekzipten önce ikrar ediyor. Vallahu ya'lemu inneke la rasulu. Peki ittakhadu eymanuhum cunneten fasaddu an sabilillah. İttakhadu eymanuhum. Yani Kur'an-ı Hakim onların şehadetini yemin kabul ediyor. Onun için Allah Teala eymanuhum buyuruyor. Yani onların şehadeti demiyor da ittakhadu eymanuhum. Onlar yeminlerini cunneten kalkan edindiler. O kalkanın arkasında duruyorlar. Yemin ediyorlar dilleriyle, lisanlarıyla biz bu safta duruyoruz. Mevzimiz belli ya Resulallah diyorlar. Orada ganimet varsa istifade ediyorlar. Dünyalık varsa müstefid oluyorlar. Müslümanlar hangi haklara sahipse onlara sahipler. Fakat kafirler gibi yaşıyorlar. Kafirlerden daha büyük öfkeyi Müslümanlara yüreklerinde saklıyorlar. İttekadu eymanuhum cunneten. O yeminleri kalkan yaptılar. O kalkanların ardında duruyorlar. Namaz safındalar. Ramazan günü zahirde oruç tutuyorlar. Fakat kendi dünyalarına çekildikleri zaman orada ne oruç var, ne namaz var, ne İslam'a dair bir emir, bir tek talimat var. Fesaddu an sebilillah. Allah'ın yolundan çevirdiler. Ya da fesaddu an sebilillah. A'radu an sebilillah. Allah'ın yolundan yüz çevirdiler. Veya insanları çevirdiler. Alıkoydular, engel oldular, mani oldular. Namazın hakikatine ulaşmasına, orucun hakikatine ulaşmasına engel oldular. O orucun hakikatine varmış olsalardı eğer onlar, sabahtan akşama kadar, sahurdan iftara kadar, imsaktan güneşin batmasına kadar biz kendimize ait olan suyu bile içmiyoruz. Ekmeği ağzımıza koymuyoruz. O halde oruç bize diyor ki al bedenini, al ruhunu, hakikatin kalıbının içine dök, orada ol, orada er, orada yücel Allah Azze ve Celle'ye ve sonra bayram gündeki bana ait olan bir suyu içmiyorsam başkasına ait olan bir suyu nasıl içebilirim ki? Eğer bana ait olan bir ekmeği Ramazan gününde sahurdan güneşin batmasına kadar ağzıma koyamıyorsam o halde ben bu halde nasıl olur da başkasına ait olan bir ekmeği alabilirim de o hakikate ulaş. Fesaddu an sebilillah. Bunlar imana, İslam'a bütün mevcudiyetiyle meyledecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın feyzinden müstefid olacak insanlara engel oluyorlar. Onlara diyorlar ki esasında biz inanmıyoruz. Fakat orada inanır görünüyoruz. İçeriden adamlar olduklarından dolayı içeriden bunları söyleyince iman edenler, iman etmeyi düşünenler üzerine daha fazla etki oluyorlar. Fesaddu an sebilillahi, Allah yolundan insanları çevirdiler, alıkoydular ya da onlar yüz çevirdiler. Yüz çevirince insanlar İslam'ın emirlerinden, talimatlarından müstefid olamadılar. İbadeti zevk boyutunda yapamadılar. Camiye geldiler. Çocukları da onlar gibi münafık olunca rükûnun acısını çektiler. Secdenin acısını çektiler. Onlar için bir yüktü namaz. İnanmıyorlardı. Eğer inanmış olsalardı o zaman zevk alacaklardı. Bitmesin bu namaz diyeceklerdi. Sonuna kadar kalayım bu namazda diyeceklerdi.
İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Yaptıkları ne kadar kötüdür onların. Ne kadar kötü şeyler yapıyorlar. Hem kendileri yüz çeviriyorlar, hem insanların ibadet zevkine, ruhuna, hakikatine, vecdine, aşkına ulaşmasına, ermesine engel oluyorlar. İnnehum, muhakkak ki onlar, sa'e ma kanu ya'melun. Yapmış oldukları şey ne kadar kötü, ne kadar çirkin. Belki insanlık aleminin, tarihinin en çirkin şeyini yapıyorlar. Çünkü o çirkin amel onları ebediyen mahrumiyete götürecek, ebediyen cehenneme götürecek. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ذَٰلِكَ yani سُوْ عَمَلِهِمْ yani bunların bu suy ameli. Yani neden bu kötü şeyi yaptılar? En çirkin ameli niçin işlediler? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. Onlar lisanlarıyla inandılar ama kalpleri hep aynı yerde durdu. Kalpleri muhacir olmadı. Kalpleri nifaktan, küfürden, tuğyandan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasına, İslam'ın dünyasına hicret edemedi. Terk edemedi orayı, eski dünyayı terk edip yeni dünyaya ya lebbeyk diyemedi onlar. Teslim olamadılar. O kapıdan içeriye giremediler. Bi ennehum amenu. Bu kötü amellerin sebebi onlar bi ennehum amenu dilleriyle inandılar. Fakat thumme keferu. Sonra kafir oldular. Bilakis onların kalpleri hep o küfürde kaldı. O halleri onların devam etti. فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Bundan dolayı onların kalpleri mühürlendi. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Kayınca Allah Teala onları kaydırdı. Nasıl kaydı onlar? Küfürde kaldılar. Küfürde kalınca Allah Teala kalın dedi onlara. Kaymak isteyince kaydırdı onlar Cenab-ı Hak. Onlar iman istemediler, İslam'a sırt çevirdiler, ayrıldılar, ihanet ettiler, lisanlarıyla inandılar fakat yüreklerine o imanı hakim kılmadılar. Bundan dolayı فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Küfürde kalmak bir anlamda kalbin mühürlenmesini talep etmek. O talepte bulundular. Bu noktada irade beyan ettiler. Allah Teala da onların kalplerini mühürledi. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَا يَفْقَهُونَ حَقِيْكَةَ الْا۪يمَانِ İmanın hakikatini bilmiyorlar. İmanın hakikatine, dünyasına girmiş olsalardı, girebilselerdi, o zaman ereceklerdi, yücelecek, Hakk'a vasıl olacaklardı. Vuslat onlar adına tahakkuk edecekti. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Fıkh edemediler, anlayamadılar. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ Onların kıyafetlerine bakarsanız, konuşmalarına bakarsanız, diksiyonlarına, insanların önünde olmalarına, evlerine, hanlarına, hanumanlarına bunlar. İnsanlığın önünde olmaları gerekenlerdir dersiniz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın meclisine gelirler. O halkada otururlar, alırlar minderleri, yaslanırlar ashab-ı kiram radıyallahu anhum. كَاَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرِ Sanki onların başlarında devenin başına bir kuş konar. Oradaki kurtları alabilmek için deve başını oynatmaz. O halde durur. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum kemal-i edeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle dinlerlerdi. Onlar kendilerinden geçiyorlar. Soru sormak istiyorlar. Lakin edepten soramıyorlar. Hayadan soramıyorlar. Biri gelse henüz bizim kadar bu edepte kemale, kemal noktasında mesafeleri almış olmasa, onlar böyle söylemiyorlar da ama sükut etmeleri, dışarıdan gelen birinin sormasını beklemeleri, bu halleri onu bize izhar ediyor. Bekliyorlar biri gelsin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorsun da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden daha fazla istifade edelim. Sahabede böyle bir hal var, vecd hali. Kendilerinden geçiyorlar. Fakat karşı taraf yaslanıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam o halde dinliyorlar. Söz alıyorlar, söze giriyorlar, konuşuyorlar insanlarda. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bile onlara dair bir hayret hali. Belki onda hayret hali yok da münafıkların toplum üzerinde ne kadar müessir olabileceğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. İşte bu kadar müessir olurlar.
Alırlar sizi başka dünyalara götürürler. İnanmazsınız. Sizi kimseler inandıramaz. Onların hain olduğunu, onların bu yapıyı, bu toplumu çökertmek için aranızda durduklarını, vazifeli olduklarını, proje adamı olduklarını anlatmaya çalışırsınız. Anlatanların üzerine insanlar yürürler. Belki onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden Kur'an-ı Kerim bize münafıkların toplumdaki etkisini anlatıyor. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ Sen onları gördüğünde تُعْجِبُكَ اَسَّامُهُمْ Onların heykelleri, suretleri, duruşları, bedenleri, yapıları hoşuna gider. Senin de hoşuna gider. وَإِنْ يَكُولُوا تَسْمَعْ لِكَوْلِهِمْ Konuşurlarsa eğer onların sözlerini تَسْمَعْ Sen de لِكَوْلِهِمْ Onların sözünü dinlersin. O kadar beli, o kadar fasih konuşurlar. En etkili cümleler onlarda, en etkili makaleleri onlar yazarlar. Toplumun önünde dururlar. Hizmet derler. Hizmet. Etkili görürsünüz, etkili zannedersiniz. Fakat bir gün gelir bakarsınız ki bu hizmet ümmetin hezimetiymiş. Hezimeti alıp götürürler. Konuşmaları da böyledir onların. كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ Sanki onlar duvara yaslanmış kütük gibidir. Kütükte hareket yok, kütükte ruh yok, kütükte hayata dair bir emare yok. Bunlar da o kütük gibidirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine gelirler, mescidine gelirler. Minderleri alırlar, duvarlara dayanırlar. İşte bunlar nasıl o kütükler duvarlara dayanırlar? O kütükler gibidir, orada yaslanırlar. O direkleri yaslıyorsunuz duvara, yaslayınca alanı daraltıyorlar. Fakat eğer onları direklerin üzerine koyarsanız çatıyı tutarlar. Bir faydaları vardır. Oradaki bir fayda onlar üzerinden hasıl olmuş olur. Öteki türlü ise yer kaplıyorlar. Bunlar da inanmıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ashab-ı kiram dinlemek için geliyor. Orada bir izdiham var. Yer kaplıyorlar. Dışarıda kalıyor ashabın bir kısmı. İçeriye giremiyorlar. Onlar ruhsuz, imansız bedenleriyle sadece alan kaplıyorlar. Sahabenin içeriye girmesine engel oluyorlar. Duvardaki ruhsuz kütükler gibidir onlar. Kütük. Amasız, gayesiz, faydasız yığınlar. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Kütükler zahirde baktığınız zaman bir ihtişamları vardır onların. Dev haliyle dururlar iskeletleri, size onu anlatır. Fakat o dev haliyle baktığınız zaman kütük gibi olan bedenlerin içerisinde bir cesaret, bir şecaat olması gerekir. Nerede bir gürültü, patırtı varsa kendi aleyhlerinde düşünürler. يَحْسَبُونَ Zannederler ki كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Her ses onların aleyhine. Bir adam suçluysa, bir adam katilse her zil çaldığında polisin onu almaya geldiğini düşünür. Bunlar da hain olduğunu biliyorlar. Allah Resulü aleyhisselam besmeleyi çekip her ayeti okumaya başladığında, her vahiy nazil olduğunda zannediyorlar ki Allah Teala bizim içimizdeki bu nifakı, bu küfrü izhar edecek diye korkuları var. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Yani buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim, münafıklardan korkmayın. İçinizde olsalar, sizinle aynı safta namaz kılsalar, aynı okulda sizinle görev yapsalar, onların varlıklarından, sayılarından, kemiyetlerinden korkmayın. Kütük gibidirler. Baktığınız zaman bir yer kaplarlar. O halleriyle de sizin alakanızı kesbetmiş olabilirler. Fakat eğer cesaretle, şecaatle bir defa Allahu Ekber diyebildiyseniz, yumruğunuzu hak adına, hakikat adına, nefsaniyet adına değil de davayı İslamiye adına masaya onları susturmak için vurabildiyseniz, yahsebune külle sayhatin aleyhim. Onlar her gürültüyü, patırtıyı kendi aleyhlerinde zannederler. Şimdi yok olduk, şimdi bizi ortadan kaldıracaklar, böyle düşünürler. Neden? Çünkü onlar dünya için yaşarlar. Dünya için yaşayanlar bedel ödemeyi göze alamazlar. Riski göze alamazlar. Fakat ahiret adamları, ahiret için yaşayanlar, onlar zaten dünyadan ahirete gitmeyi şeb-i aruz olarak görürler. Allah Teala'ya vuslat olarak görürler. Rusya dünyaya saldırıyor. Alem-i İslam, Suriye, Halep şimdi orada bomba yağdırıyor, ölüm kusuyor.
Domatesin fiyatı arttı, yükseldi diye, salatalık fiyatı yükseldi diye sebze ithalatı yapamıyor. İnsanlar üzgün, perişanlar. Ne yapacağız diyorlar. Fakat Suriye'deki Müslüman, evi yıkılmış, eşi orada, çocuğu orada, şehit oldular. Ona soruyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyor işte.

geliyor, el takısıyla geliyor. Neden öyle geliyor? Yani burada bir mübalağa var. Bunlardan başkası düşman olamaz. En büyük düşmanınız, en etkili düşmanınız bunlar. İçeride olanlar, dışarıdakilerden korkmayın. Onlar sizi arkadan vururlar. Humul aduvu fehzerhum. İşte bunlardan sakının. Katelehumullah, ehlekehumullah. Allah onları helak etsin. Allah onları yok etsin. Müslümana, münafıklara karşı tavrı nasıl olacak onu anlatıyor. Katelehumullah ya da onların yok oluş hükmünü, tabii ki bütün hükümleri Allah Teala verir. Fakat onların yok oluş kararı semadan gelecek. O kararda sizin belki de dahliniz olmayacak. Düşünmüyorsunuz, düşünemiyorsunuz. Böyle bir anda o münafıklar, onların harekatının çöktüğüne tanık olacaksınız. Enna yufekûn. Nasıl oluyor da peygamberi dinliyorlar sallallahu aleyhi ve sellemi. Ebu Bekir'in sadakatini görüyorlar. Ömer'deki adaleti görüyorlar radıyallahu anh. Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam ashabını görüyorlar. Onlara komşular, onlarla aynı mağazada, aynı çarşıda alışveriş yapıyorlar. Aynı dükkanlara giriyorlar. Aynı havayı teneffüs ediyorlar. Sadakati, adaleti onlar da görüyorlar ama buna rağmen ihanete devam ediyorlar. Enna yufekûn. Nasıl oluyordu onlar? Savruluyorlar. İslam'dan uzaklaştırıyorlar. Çevriliyorlar. Allah Teala oradaki o taaccüp halini, hayret halini, kuşanmayı onları anlarken bize emrediyor, telkin ediyor. Ve izâ kîle lehum ta'alav yestagfir lekum Rasûlullâhi levvav ru'ûsehum. Ve izâ kîle lehum, onlara dendiğinde kime deniyor? Münafıklara deniyor. Burada İbni Übey'den bahsediyor. İşte onların halleri. Orada Benu Mustalık gazvesi olmuştu. Müreysi kuyusu, onun başında bu hadise Ensar'la Muhacir arasında, yani Cahcah'la Sinan arasını tahakkuk edince o demişti ki işte böyle besledik onları, şimdi bizi ortadan kaldırıyorlar. Medine'ye dönünce لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَ الْاَذَلِ, aziz olan, güçlü, kuvvetli olanlar oradan zelil olanları çıkaracak. Efendimiz Aleyhisselam'ı kastediyor. Aziz olan kendisi, zelil olan Allah Resulü Aleyhisselam'ı, ifade ona ait, çıkaracağını düşünüyor. Allah Resulü'nü zelil olduğunu farz ediyor. Etrafına öyle söylüyor. Fakat orada Ensar'dan bir genç var. Onunla aynı damardan, aynı soydan, aynı lisandan, belki aynı boydan. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselama hadiseyi arz edecek, dayısına söylüyor. O vasıtayla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisede haberdar oluyor. Abdullah bin Übey'i ya da İbni Übey'i Efendimiz çağırtıyor. Geliyor, inkar ediyor. Olmaz ya Resulallah, demem, söylemem, ben Müslümanım diyor. O kadar Müslüman ki Allah Resulü Aleyhisselam minbere her cuma günü hutbe irad etmek için çıkarken onun yanında duran İbn Übey orada kalkar konuşur ashab-ı kirama Allah Resulü Aleyhisselam'ın hutbelerinin ne kadar önemli olduğunu, niçin onları dinlemeleri gerektiğini anlatan bir adamdır İbn Übey. Şimdi bu adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda inkar ediyor. Ne kadar garip bir hal. O adamlar bakıyorlardır. İbn Übey diyorlardır. Senin bu zillet halin. Orada neler söylüyordun? Şimdi burada inkar ediyorsun. Yani insanlar ne söylediğinize tanık oldular, şahit oldular. Şimdi onların şehadetine başvurarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde bütün bunları inkar ediyor. Nifak hali, münafıklık hali, hallerin en perişanı, en rezil olanı. Allah Teala insanlığı o hale düşmekten, oraya savrulmaktan muhafaza buyursun. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Erkam'ı değil de İbn Übey'i tasdik ediyor. Çünkü Ensar'ın büyükleri ya Resulallah diyor, bu daha çocuk, delikanlı. Onun sözünü esas alacak İbn Übey gibi kabilesinin lideri olan bir adam, onun sözünü reddedecek misin? Bu reddedişi hangi vicdana anlatabiliriz diye. Orada Ensar'ın ona dair müdafaaları var. Ayrılıyorlar. Daha sonra işte bu sure Medine-i Münevvere'ye dönünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazil oluyor bu sure. Allah
Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çağırtıyor İbn-i Übey'i, fakat gurur, kibir, enaniyet yapıyor, gelmiyor.

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara, münafıklara, ihanet edenlere, hainlere dendiğinde تَعَالَوْ gelin يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size dair Allah Teala'ya istiğfarda bulunsun. لَوَّوْ رُؤُسَهُمْ Başlarını çevirirler gururdan, kibirden, enaniyetten. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Onları insanlar hak yolundan, hakikat yolundan, namazdan, oruçtan, Allah'ın talimatlarından alıkoyarken onları görürsün. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Peki halleri nedir? Müstekbir, tekebbür halleri, gurur, kibir, enaniyet halleri. O halde onları görürsün. وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ Engel oluyorlar, çeviriyorlar ya da yüz çeviriyorlar. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Halleri ise tekebbür, kibir, gurur. Neden gideyim diyorlar. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Yani eşit, müsavi, ister onlar سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ Onlar için istiğfarda bulun, günahlarını affet ya Rabbi diye ellerini kaldır. اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ Ya da onlar için istiğfarda bulunma. لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Allah Teala asla onların günahlarını affetmeyecek. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah Teala fasık olan bir topluluğa hidayetin, kurtuluşun, selametin yollarını göstermez, göstermeyecektir. Peki bu münafıklar Müreysi suyunun başında, kendi çadırlarında, otağlarında neler söylemişlerdi? Onların o ifadelerini Kur'an-ı Hakim izhar ediyor. هُمُ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُونَ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Dedi ki İbn-i Übey, Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde olanlara infak etmeyin. Kime söylüyor? Ensar'a söylüyor. Onunla aynı lisanı konuşanlara, aynı ırktan, aynı boydan, soydan olanlara söylüyor. يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'ın katında olanlara infak etmeyin. Niçin? Neden? Ne zamana kadar? Hatta yenfazu, ta dağılana kadar, ayrılana kadar, gidene kadar vermeyin onlara bir şey. Zannediyorlar ki ashab-ı kiram, muhacir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında ekmek için duruyorlar. Eğer ekmek için onun yanında dursalardı, muhacir olmayacaklardı. Mekke'den ayrılmayacaklardı. Sehibi Rumi gibi işini, evini, yerini, yurdunu, dükkanını, altınlarını bırakıp da gelenler vardı onların içinde. Onlar Efendimiz'e gelmişlerdi, İslam'ı yaşamaya gelmişlerdi. Bütün fedakarlıkları göze alarak, her nevi bedeli ödeyerek gelmişlerdi. Hatta yenfazzu böyle zannettiler. Fakat bilmiyorlar ki velillahi hazainus semavati vel ard. Yer ve göklerin hazineleri Allah'ındır. Razık olan Ensar değildir. Ensar muhacire vermiyor. Razık olan Allah Azze ve Celle'dir. Ensar üzerinden Cenab-ı Hak veriyor. Bu ayet-i kerimeyle mazlumları, biçareleri, bu akşam da ekmek bulamadım yavrularıma diyen anneleri, babaları velillahi hazainu semavati vel ard. Eğer insanlar vazifelerini yapmazlar, zenginler sadakayı vermezler, ihanet ederlerse unutmayın yer ve göklerin hazineleri Allah Teala'ya aittir. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Günleri insanların arasında döndürür. Bugün sizin ocağınızda açlık varsa Allah Teala onların size yapmış olduğu ihanete bedel olarak bu açlığı yarın onların ocağına döndürecektir. Velillahi hazainu semavati vel ard. Yer ve semaların hazineleri Allah'ındır. Velakinnel munafikine la yefkahun. Fakat münafıklar işte bu derin kavrayışa sahip değiller. Sahip olmadıklarından anlayamıyorlar, idrak edemiyorlar. Adamın 100 milyar bütçesi var. Vermiş olsa, onun zekatını vermiş olsa, bu kadar sermayesi varsa 2,5 milyar yapar. 2,5 milyar belki 2,5 milyon insana bakar. Bu topraklarda bu kadar servete, bu kadar zekat verecek mala sahip olan insanlar var. Eğer bunlar Allah Teala'nın sadaka, zekat talimatının yerine getirmiş olsalardı, toplumlarda İslam'ın hakim olduğu cemiyet yapılarında adaletsizlik, sosyal adaletsizlik uçurum olmayacaktı. Bir kişiye 9,

9 kişiye bir pul. Kurt yapmaz bu taksimi, kuzular şah olsa. Neden İslam'dan korkuyorlar? Çünkü İslam zekat müessesesiyle gelecek zenginlere. Onu sadece kendilerine, malı, mülkü, serveti, kendi yakın çevresine, dar çevresine hapsedenleri, onların dünyalarına, servetlerine müdahil olacak. Onun için İslam'la savaşıyorlar. İslam onların yalan rejimlerini, yalan rüzgarlarını ortadan kaldıracak. Onun için dünyada onların en büyük düşmanı değil, küresel güçlerin tek düşmanı İslam'dır. Tek düşmanı onların Müslümanlardır. يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ Diyorlar ki o çadırda İbn-i Übey adamları, o kadro, لَيْنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Eğer Medine'ye dönersek, لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ Medine'den aziz olan, güçlü olan, kuvvetli olan, zayıf olanı, zelil olanı çıkaracak. Yani İbn-i Übey kendini kastediyor. Kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, ona iman edenleri, muhaciri Medine'nin dışına sürecek, başka yer, başka yurt, başka memleket arayacaklar. لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ İbn-i Übey'in oğluna, o da Abdullah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Medine'ye İslam ordusu girecek, İbn-i Übey'in oğlu bekliyor. Diyor ki babasına, ben zelil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en aziz olan söylemeden giremezsin diyor. Allah Resulü aleyhisselamın aziz olduğunu ilan etmeden. Başka bir rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, babamın başını ben alayım ya Resulallah diyor. Yine başka bir rivayet, evin kapısı önünde bekliyor, eve giremezsin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmeden insanlar araya giriyorlar. Efendimiz aleyhisselama gidiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aç kapıyı girsin diyor ya da Medine'ye girmesine müsaade et diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babam bunları söyledi. Baban en aziz, biz en zelil, haşa, bizi Medine-i Münevvere'den çıkaracak. Babasına karşı öyle muhabbeti var ki Abdullah'ın, belki hiçbir çocuk babasını Medine'de onun babasını sevdiği kadar sevmiyor. Ama o çocuk buna rağmen o babaya kılıcını çekebiliyor. İslam muhabbeti, Allah Resulü aleyhisselama, imana muhabbet besleyebilmek. Allah Teala bizi de böyle yerlerde imtihan edebilir. Yani olmuş olduğunuz şehirde kardeşinizi, babanızı, amcanızı, sizin sevdiğiniz kadar hiçbir çocuk babasını, amcasını, kardeşini sevmiyordur. Fakat o baba, o amca, o kardeş eğer Allah ve Resulüne, onun yoluna, davasına düşmansa, işte orada Abdullah gibi olabilmek, babaya, en yakında olana Abdullah gibi mukavemet gösterebilmek. Allah Teala bize Abdullah imanlarını nasip eylesin. Efendimiz aleyhisselam huzuruna gelip, evet ya Resulallah, babam doğru söylüyor. Sen aziz, babam zelil, en zelil adam ya Resulallah diyor. Peki, velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minine velakinnel munafikine la ya'lemun. Velillahil izzetu, yani el izzetu lillahi, izzet Allah'ın, güç Allah'ın, kuvvet Allah'ın, zafer ondan gelecek, karar ondan gelecek. İnsanların orduları var, gücü var, kuvveti var, teslim olmayın. Velillahil izzetu, izzet Allah'a aittir. Sonra Allah Teala o izzet safına peygamberini alıyor. İzzet peygamberin. Eğer Allah Teala o izzeti peygamber aleyhisselama vermemiş olsaydı, yalnız başına peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke barikatlarını aşamayacaktı. Onun ümmeti Bizans'ı, Kisra'yı çökertemeyecekti. Efendimiz aleyhisselamın ahirete irtihalinden 25 yıl sonra onlar İslam'ı ta Medine'den alıp Hindistan'a kadar taşıyamayacak, o kadar mesafeleri kat edemeyeceklerdi. O halde inanın, velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minin, güç Allah'ın, güç, kuvvet, izzet, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, onun Resulünün ve müminlerin. Bir kadın aç, bir kadın sefil, bir kadın zahirde sefil, bir kadın üzerinde kıyafeti yok. Diyor ki, elestu alel islami, ben Müslüman değil miyim? Müslüman olan birisine
Allah Teala zillet olmadığını, izzetin ona ait

0: olduğunu Kur'an-ı Hakim'de haber vermiyor mu? O halde ben her ne kadar üzerimde yamalı yırtık elbiseler olsa da Kur'an-ı Hakim bana yeryüzünün en aziz insanlarından biri olduğumu haber veriyor. Ben Suriye'de, ben Halep'te, ben Şam'da evimi, yerimi, yurdumu kaybetmiş olsam da, ortada kalsam, yalnız başına olsam da, ben Muhammed Mürsi gibi dünya ile savaşsam, her şeyi elimden alsalar, medya organlarıyla benim yaptığım bütün doğruları benim evlatlarıma, kardeşlerime yalan, yanlış, beni suçlayan bir lisanla anlatmış olsalar, Müslümanları bana düşman hale getirmiş olsalar, Mısır'da böyle bir kirli propaganda var. Hainleri kahraman, kahramanları hain gösteriyorlar. Çünkü İslam'a ait, Müslümanlara ait bütün gazeteleri, bütün mecmualara, bütün yayın organlarına engel olmuşlar, mani olmuşlar. Kendi üzerlerinden anlatıyorlar, sövüyorlar. Kurbağa diliyle kendilerini anlatıyorlar. Eğriler doğru, doğrular eğri hale geldi. Böyle olmuş olsanız bile ne gam Müslümansanız, ne keder, Allah yetmez mi? Allah yar olarak, Allah dost olarak yenilmiş olsanız da, eğer yıkılmadıysanız, biliyorsunuz ki velillahil izzetu ve lirasulihi velil mu'minin, Allah yolları açacak. Yeniden Müslümanlara izzet gelecek. Tarihin o bütün büyük yıkımlarında nasıl izzet Müslümanlara nasip olduysa yeniden olacak. Velakinnel münafıkîne lâ ya'lemûn. Ama münafıklar bunu anlayamazlar. Eğer birileri, bunlar Kur'an-ı Hakim tarafından bütün İslam toplumuna ilan edilirken, olur mu efendim Suriye'deki bu kaosu Müslümanlar İslam lehine çözebilirler mi? Halep'te Ehl-i Sünnet'e vurulan bu prangaları Yemen'de kırabilirler mi? Kudüs yeniden özgür olabilir mi? Eğer birisi böyle düşünüyorsa, Kur'an-ı Hakim'in müjdelerini anlamakta zorlanıyorsa, o zaman onda nifaktan pay var demektir. Çünkü Kur'an-ı Hakim Allah Teala'nın müjdelerini anlamakta münafıklar zorlanır buyuruyor. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا عَلَمُونَ. Münafıklar bunu, bu hakikati, izzetin sadece Müslümanlarda, peygamberde ve Allah Azze ve Celle'de olduğunu bilemez, anlayamazlar. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Ey iman edenler! Münafıklardan bahsetti. Şimdi ehli imana dönüyor. Eğer içinizde nifaktan zerre kadar bir pay varsa, nasip varsa, bulaştıysa bu hastalık size, kendinizi tezkiye edin, ayıklayın, kurtulun. Ateşten kaçar gibi münafık ortamından, münafık dünyasından, münafık özelliklerinden kaçın, firar edin. Fefirru ilallah, Allah'a gidin. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Ya da münafıklara konuşuyorsa, o zaman lisanıyla inananlar. Ama biz münafıklara değil de Müslümanlara konuştuğunu anlayalım. Yani ayıklanın diyor. Bu hastalıklar, onlarla aynı toplumda yaşıyorsunuz. Umutsuzluk hastalığı. Olmaz. Teslim olmak zorundayız. Rusya kim, biz kim? Onlarla nasıl hesaplaşabiliriz? Eğer böyle düşünüyorsan, o zaman yeniden Allah'a iman et. Ya eyyühellezine amenu, aminu billah, ey Allah'a inananlar, yeniden iman ediniz. Yeniden derken iman ediniz, bir format adınız, atınız. La tulhikum emvalukum ve la evladukum, mallarınız, evlatlarınız an zikrillahi, Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın. Namaz, Allahu ekber dediğiniz zaman her şey ayaklarınızın altında olsun. Dünya, dünyaya ait bütün güçler, her şeye rağmen Allahu Ekber, Allahu Ekberu min kulli şeyin. Rüküye giderken Allahu Ekber, secdede Allahu Ekber, secdeden kalkarken Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorsunuz. Rus ordusu, onun yerdeki piyonları, onun adına savaşanlar, onun adına Suriye'de, Suriye topraklarında Müslüman öldürenler, onun paralı askerleri, onlar sizi kuşattılar. Nizam, Suriye, Esed, onun birlikleri var. Rusya'nın paralı askerleri var. Rusya yukarıdan vuruluyor. Etrafınızı kuşattılar. Ama siz namazdasınız ve diyorsunuz ki Allahu Ekber, Allahu ekberu min haulayi. Allah bunlardan daha büyüktür. Namazdan sizi o çapulcular alabilirler mi? Namaza engel olabilirler mi? Durdurabilirler mi? Allahu Ekber. Neden secdede Allahu Ekber? Neden namaza başlarken Allahu Ekber? Onun için Kur'an-ı Hakim, münafık hasretleri size gelebilir, sirayet edebilir. Ya eyyühellezine amenu, la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Allah'ı zikretmekten, namazdan, oruçtan, haçtan sizi alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. İşte kim bunu yaparsa, yani kim mal, çocuk, aile, dünyalık bunlarla alakadar olup da Allah'ı zikretmekten uzaklaşırsa, وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ, kim dünya ile meşgul olur da namazın zevkinden mahrum kalırsa, وَمَنْ يَفْعَلِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Ne diyordu adam buzu satarken? İrhamu men yezubu ra'su malihi. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin. Yani hüsrana adam buz satıyordu. Saat ilerledikçe buzu eriyordu. Alın bu sermayeyi. Sermayesi eriyen adama merhamet edin. Hüsran da böyle bir şey. Eğer Efendimiz Aleyhisselam'ın safında durmuyorsa bu adam, ümmetin safında değilse, hüsrana uğruyor, ömür sermayesini buz satan adam gibi eritiyor eritiyor. Ölüm meleği geldiği zaman ne diyecek bu adam?
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
7: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
6: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla

0: gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Uğrak başlıyor. Hazırlayan ve sunan Mesut Tiftikçi. Program yönetmeni Halil Bekki.

Gölgesinde otur amma, yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat, kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sorarlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğüm vakit, yol yansın geçtiğim vakit, suyundan içtiğim vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin.

0: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Mesut Tiftikçi. Merhum Abdurrahim Karakoç hocamızın İncitme şiiriyle programımıza başladık. Bugün kıymetli Enderhan Karakoç hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Bugün sizlerle olmak bizim için gerçekten bir mutluluk. Enderhan hocam isterseniz en baştan başlayalım. Çünkü şiiri bazen sadece kitaplarda, dergilerde ya da özel günlerde hatırlıyoruz. Oysa şiirin hayatla, insanla ve duygularımızla daha yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Şiir aslında hayatımızın neresinde olmalı hocam?
1: Şiir aslında hayatımızın ta kendisi. Şöyle, yani bütün bilim dalları, bütün sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri insan üzerine çalışıyor. İnsan var olduğundan beri yaratan bu insanı anlama, insanın insanla olan ilişkilerinin bir parçası. Şimdi müziğe gelen bir tını, bir enstrüman aynı zamanda insanı anlatıyor. Felsefe insanı anlatıyor, toplum, sosyoloji insanı anlatıyor, yazılan şiirler insanı anlatıyor, edebiyatın her şeyi aslında insanın bir parçası. Dolayısıyla şiir insanın kendisini anlatma ihtiyacından doğuyor da diyebiliriz. İnsan bazen yaşadığı duyguyu doğrudan anlatamaz. Bir sevdayı, bir ayrılığı, bir özlemi, bir kaybı birkaç cümleyle ifade edemeyebilir. İşte şiir burada devreye giriyor. Bazen tek bir mısra insanın saatlerce anlatamadığı bir duyguyu anlatabiliyor. Bazen de şiir sadece edebi bir tür değil, aynı zamanda insanın kendisiyle ve hayatla kurduğu bir ilişkinin de parçası olarak geliyor. Biz bazen romanlarda sayfalarca aslında toplumu insanı anlatırız. Roman farklı bir edebiyat sanatın kolu olsa da şiir onu iki mısranın içerisinde anlatabiliyor. Örneğin lambamda titreyen alev üşüyor. Buna istediğimiz kadar hikaye yazalım, kitaplaştıralım, belgeselini çekelim ama iki cümleyle anlatılmak istenen mesaj şiirde derinliğine anlatılabiliyor. Şiir aslında hayatımızda olmasının başka nedenleri de var. Yani şiir hafızamızla ilişkili. İnsanların ağıtları, sevdaları, geçmişi, yaşadıkları dönem, sevdikleri insan, şehirler, acılar, umutlar, anlatılamayan aslında daha birçok şeyler şiirle dile geliyor. Şiir yazıldığı dönemin de aynı zamanda bir ruhunu yansıtıyor. Sosyolojik bir şey, ekonomik bir şey, dönemsel, siyasal bir olgu. Yani hicivi dediğimizde veya ne bileyim Türk dünyası dediğimizde coğrafyamızı anlatıyor. Bu yönüyle şiir bireysel hafızadan toplumsal hafızaya uzanan çok güçlü bir köprü oluyor. Şunu söyleyeyim, neden şiir hayatımızda olmalı? Aslında çocuklarımızı şiirle yetiştirmeliyiz. Şiir aynı zamanda çocuğun zekasını, kafiye, mısra, Türk dilinin anlatılması, Türkçenin anlatılması. Yani bu bizim aslında geleneğimizin, göreneğimizin bütününün bu şeyde, şiirin içerisinde insana anlatılması, insanın yalnız olmadığını. Yani siz bir şiiri okuduğunuzda ben bunu yaşayan tek kişi değilmişim diyorsunuz aslında. Yani sizden yıllar, hatta yüzyıllar önce daha sonraki zamanlarda geçen şiirlere baktığımızda, bir Yunus Emre'ye baktığımızda ne kadar öz, duru, sade vermiş olduğu mesajlar aslında o günün toplumsal hayatıyla bugünün toplumsal hayatı arasında bir fark göremiyoruz. O günün insana yansımasıyla bugünün insana yansıması birbiriyle aynı. Yani aynı dili, aynı ritmi kullanıyoruz. Dolayısıyla her coğrafya, her ülke kendi dilini şiirle anlatır, müzikle anlatır. Dolayısıyla bunun derinliği, anlam arayışı, sevme ihtiyacı, özlem, kendini ifade etme arzusu mütemadiyen devam edecektir diyebiliriz. O yüzden de şiir hep hayatımızda vardı. Belki müzik olarak var. Belki bir basılı bir şey olarak var. Bazen de insanların kendi şiirlerini yazdığı ama kaleme vurduğu, basılmadığı alanlar olabiliyor.
0: Aslında ne güzel söylediniz hocam. Bazen bir insan yıllar önce söylediği tek bir cümle yıllar sonra bizimle yaşamaya devam ediyor. Yani sizin de dediğiniz gibi Yunus Emre'nin yıllar önce söylemiş olduğu dizeler hala bugün
1: Aşık Veysel'in
0: hala bugünün insanına ilham vermeye, hislerine tercüman olmaya devam ediyor diyebiliriz. Günlük yaşantımızda belki de biz biraz ihmal ediyoruz. Şiiri okumuyoruz. Şiirle büyüyen bir insanın duygu dünyası gerçekten değişiyor değil mi hocam?
1: Tabii şöyle, insan kelimelerle dünyayı algılıyor. Kelimelerle bütünleşiyor. Çocuk da dünyayı önce kelimeler aracıyla tanımlıyor. Çünkü anne, baba ve daha sonra da sosyal çevresi referans olarak aldı. Sonra okul vesaire bunun tamamlayıcısı oluyor. O yüzden çocuklar toplumun kültürünü kavrarken sevgi, işte korku gibi kelimeler sadece birer sözcük değil. Çoğunun zihninde dünyayı anlamlandıran kavramlar olarak görmek lazım. O yüzden kelime hazinesi genişledikçe insanın dünyayı anlaması, dünyayı tanıması, dünyaya dair kendisini potansiyelini keşfetmesi aslında kelimelerin bir parçası. Kelime dünyası zengin olmayan bir insanın üretmesi de mümkün değil. Aslında bir şeyler anlatmak istiyor. Hepimizin sosyal yaşamımızda aşık olmuşuzdur, sevmişizdir, kızmışızdır. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama kelimelere vuramıyoruz. Kelimelere dökmek aslında işte Türkçenin gücü. Kelime hazinesi çok okumak. Bu nedenle de çocuklara ve gençlere daha fazla kelime kazandırmak aslında onların düşünme kapasitelerini de geliştirmek anlamı taşır. Çünkü aslında insan ne kadar çok kavrama sahibi olursa yaşadığı dünyayı da o kadar ayrıntılı görebilir, düşünebilir, ifade edebilir.
0: Ya orada tabii hocam kelimelerin gücü, kelime haznesinin genişliği, işte orada bir samimiyet belki de bizim en çok aradığımız yer. Sanat, edebiyat burada bizim şiirin beraber kendimizi ifade etme biçimimize dönüşüyor. Bu arayış peki bizi dönüştürüyor mu? Mesela iyi şiir okuyan biri o şiiri bitirdikten sonra eski insan olarak kalabilir mi? Şiir okuyan, yani şiir okuyan insan üzerinde nasıl bir etki bırakıyor?
1: Tabii bunu bugünkü dönemden de şey yapmak lazım. Her dönemde bu vardı. İnsan aslında her dönemde temel benzer hayatı yaşıyor.
0: Aynı insan.
1: Evet. Yani güvenlikte, gıdada, ilişkilerde, sosyal hayatın bir parçası. Tabii burada edebiyat çok önemli. Yani sadece şiir, roman, hikaye, özellikle biz şiiri ele aldığımız için kelimeler öğretmiyor. Kelimelerin duygusunu da öğreniyoruz. Yani bir kelimenin sözlük anlamından daha fazlası olduğunu fark ediyoruz. Mesela hasret dediğimizde yalnızca bir özlemden değil, içinde zamanı, mesafeyi, bekleyişi, duyguyu barındıran çok daha geniş bir dünyadan söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii burada açmam gereken asıl sorunuza geliyorum. Bugünün dünyasını çok hızlı tükettiğimiz bir ortamda dijitalleşmeyi yaşıyoruz. Dijitalleşmenin hayatımızın her an her parçasında, gündelik yaşamın bir parçası olduğu gibi eğitimin, sanatın, kültürün, ekonominin her alanda girdiği bir dijitalleşme ortamı ve sonrasında zaten oraya girmiyorum, girmeyeceğim, burada bırakacağım, yapay zeka. O da hayatımıza girdi. Dolayısıyla kısa mesajlar, kısaltmalar, görsel iletişimler. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu. İletişimi hızlandırırken düşünceyi fakirleştiriyor muyuz? İletişimi kullanmak yanlış değil. İletişim, okur yazarlığı, medya okur yazarlığı, yapay zeka okur yazarlığı, finans okur yazarlığı, her

0: şey mi okuryazarlığı? Ya bilmek anlamında. Tabii ki bunlar hayatımızı kolaylaştıran şeyler. Dijitalleşmeler. Hiç olmadığı kadar kitlelere ulaşıyoruz. Ben eskileri hatırlıyorum. Eskinin insanların matbuat, şiirin bir yerden bir yere ulaşması, bunun basılması, sonra o insanların onu alması, farkında olması, tanıtımı gibi o kadar yani yıllarca sürecek bir kişinin kendini tanıtması bugün saniyeler içerisinde sosyal medyadan yapılabiliyor. Dolayısıyla biz burada iletişimin hızını kullanırken doğru bir iletişim tekniği mi kullanıyoruz? Yoksa bu iletişim bizi zihnen, dil olarak, ondan sonra kelime olarak bizi fakirleştiriyor mu? İşte bu noktada da çocuklarımızın ve gençlerimizin kelimelerle büyümesini, kitapla, şiirle, edebiyatla ilişki kurmasına imkan vermeliyiz. Dijitalleşme yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada IQ seviyesi ilk defa düşmeye başlıyor. Yani her yıl artarken artık insanların bütün dünyada çünkü kısa metinler, kısa filmler, relsler, programlar, içerikler artık insan emeği olmaktan ziyade yapay zeka ve çok hızlı üretilme, tüketilme insanın da düşünmesini, odaklanmasını aşağıya çektiği gerçeğini de unutmamamız lazım. Şiir yazsınlar, müzik dinlesinler ama o müziğin de içerisindeki şiirin anlamlı olması çok önemli. Yani biz Neşet Ertaş'ın şiirine baktığımızda, işte diğerlerinin şiirine baktığımızda, müziğine baktığımızda ya da bir popüler kültür müziğine baktığımızda, popüler kültür müziğinde müzik enstrüman ön planda ama
1: sözler oradaki geri planda.
0: Söz yok.
1: Evet.
0: Onu dinliyoruz. Söze baktığımızda saçma sapan gelebiliyor. Ama diğer tarafta halk müziğinde işte Cem Karaca'yı vesairesin, bizim bölgenin Maraş'ın, Sivas'ın veya diğer bölgeler, her bölge aslında kendi tarihini anlatıyor. Onları dinlemek lazım. Ağıtlar, sürgünler, soykırımlar hepsi şiire yansımış, şiirde müziğe yansımış.
1: Tabii hocam sosyal medya deyince aklımıza ilk gelenler bu çağın içinde doğan gençler oluyor. Biz bazen onları anlamakta zorlanıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi kelime haznelerin belki çok gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Hatta biz onları şöyle eleştirebiliyoruz. Gençler okumuyorlar, ilgilenmiyorlar diyebiliyoruz. Siz iletişim alanında çalışmalar yapan birisi olarak gençlerin dünyasında edebiyatla aralarında nasıl bir bağ görüyorsunuz hocam? Bu bağ güçlü mü ya da nasıl açıklarsınız?
0: Şöyle, gençlik aslında sadece bizim ülkenin bir sorunu olmaktan çıktı, dünyanın bir sorunu. Belki bizim ülke gençlik anlamında çok daha iyi yerde diyebiliriz. Fakat biz burada asıl nokta şu, gençliğimiz, dünya değişiyor. Tamam, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Eskiden teknolojideki ilerlemeler 50 yılda, 100 yılda olurdu. İnsanlar bu kültüre alışırdı. Şu anda çok hızlı ilerliyor. Bazen 2 yıl, bazen 3 yılda muazzam bir dönüşüm var. Aslında teknoloji değişirken insanı da değiştiriyor. İnsanı da dönüştürüyor. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi insanı değiştiriyor derken mesajlaşmamız değişti, selamlaşmamız değişti. Ondan sonra bilgi arayışımız değişti, eğitim sistemlerimiz değişti, aile ilişkilerimiz değişti. Nasıl olsa görüntülü konuşuyoruz, nasıl olsa arıyoruz. Aslında bunların hiçbiri insanın yüz yüze iletişiminin bir parçası değil. Yüz yüze iletişim aslında samimiyetin, insanların bir aradalığının, birçok problemlerin çözüldüğü, bir arada olduğu, birbirini daha fazla hissettiği. Yani bir alanken tam tersi bu iletişim alanı ise hız arttıkça derinliğin azaldığı, insan ilişkilerinin zayıfladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugünün gençliği tabii bizim gençliğimizden çok mu farklı? Evet, yani aslında aynı şeyleri yaşıyoruz, aynı şeyleri yiyoruz ama konfor alanımız arttı. Yani kendi evladım var, 3 tane evladım var. Bizim yaşadığımız zamandaki o mücadelemiz, ailemizle olan ilişkiler, samimiyet, güven duygusu maalesef bugün insanın manevi dünyadan kopması, maddi dünyaya yönelik kaygılarıyla birlikte daha çok geniş aileden çekirdek aileye evrilmek, dikey yapılaşma, dijitalleşme gibi birçok unsurun eklenmesiyle birlikte insanın insandan uzaklaştığı, Tam tersi ise dijitalde ise birbirine daha yaklaştığı, uzağa yakın ettiği, yakındaki insanlardan ise ailesinden, annesinden uzaklaşıyor. Yan odada kapıyı kapatmış,

0: anneyle olan teması yok. En yakını. Ona hiçbir şekilde zarar vermeyecek, hayatta en fazla koruyacak bir anneden, babadan, kardeşten uzaklaşabiliyor. Ama dünyanın öbür ucundaki insanlarla mesajlaşabiliyor, görüntülü konuşabiliyor. İşte bu ortamda tehlikenin hani farkında da olmak gerekiyor.
1: Yani çocuk yan odada telefonla ya da bilgisayarla baş başa kaldığında aslında çok tehlikeli bir dünyanın içine onu göndermiş oluyoruz hocam. Buradan anladığım
0: Kontrol yok.
1: kontrol yok.
0: Çok,
1: Yani
0: en önemli
1: en
0: şeylerden
1: önemli
0: biri çocuğumuz normal bir yaşamda okuldadır, arkadaşıyla birliktedir, sokaktadır. Hangi arkadaşıyla birlikte nereye gittiğini aileler bilir ve ona göre davranışını izler. Ama yan odada, başka odada ne konuşuyor? Çünkü buralar tuzaklarla dolu, farklı insanlarla dolu. Farklı ülkelerdeki insanların çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili farklı bir ajandası, farklı bir çalışması var ki burada kamu yararı veya insanın yararı değil, daha çok tecimsel, daha çok farklı anlamlarda olduğu için dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii şu an gençlerimiz yapılan araştırmalarda biz de hani görüyoruz, ya siz çok fazla karışıyorsunuz, çok fazla müdahale oluyorsunuz. Bize yani her şeyi söylüyorsunuz, komut gibi algılıyorlar. Gençliğin şu anki dili biraz aslında bu kuşak çatışması gibi düşünülüyor ama kuşak çatışması değil. Kuşak çatışmasındaki o insanların birbirini anlama, dinleme şeyi bugün aslında insanın insandan ayrışması, uzaklaşması, kuşakların da birbirini anlamamasına başladı. Gençle orta yaş veya yaşlı dili birbirini anlamıyorsa, kelimeler birbirinden uzaklaşıyorsa, bizim yazdığımız şiirden yani müzikten o farklı anlıyor. Ben farklı o kadar olmam. O zaman kültür dağılır. Bizim kültür haritalarımızdır. Bizim kültür pusulamızdır. Bizi kültür birleştirir. Kültür dediğimiz şey insanın yapıp ettiği her şeydir. Yani sanatından müziğine, edebiyatından doğumuna, ölümüne hiç fark etmez. Yaşamın her alanı kültürdür. Bizim kültürümüzde yaşadığımız geçmişten bugüne kadar gelen atalarımızın yaşadığı, bizim de aktardığımız bazı doğru bazı yanlışlar olabilir ama değişir. Bu kadar bir değişim insanda ciddi anlamda hem krizlere hem sorunlara yol açtığı için gençlik de bunun bedellerini ödüyor. Aileler de bunun bedellerini ödüyor. Ve şu anda aslında bir arayışın bir parçasındayız. Ne arayışındayız? Bugün tartıştığımız toplumsal sorunlar, okul sorunları, şiddet sorunları, akran zorbalıkları, evlilikler, boşanma gibi gibi. Bunları
1: Bunların hepsinde bir eşit
0: çoğaltılabiliriz.
1: arıyoruz aslında, değil mi hocam?
0: Aslında evet, yani bir samimiyet
1: Evet.
0: arıyoruz, bir aile arıyoruz, bir aile ilişkisi arıyoruz. Yani insana zaman tanımak lazım. Zaman ayırmazsak neye zaman ayırıyoruz? Dijitalleşmeye ayırıyoruz. Akşama kadar algoritmalar yönetiyor. Aslında en önemli sorun bu. Bizi algoritmalar istediğimiz şekilde önümüze reklam çıkartıyor. İstediğimiz şekilde görsel içerikleri tüketmemize neden oluyor. Neyi seviyorsak bitmeyen yani gün bitmiyor. Arka arkaya sürekli ne istiyorsak önümüze o geliyor, bizi takip ediyor. Dolayısıyla birey aslında dış dünyaya alışveriş merkezleri gibi düşünün. İçeriye girdiğimizde ışıklandırmalar, işte yürüyüş alanları, dışarının karanlık olduğunu, gece olduğunu fark ettirmiyorlar. Sürekli içeride kalmaya bizi mahkum ettikleri gibi dijital dünya bambaşka bir alana şey yapıyor. Bu toplumsal bir dünyanın, ülkemizin,
1: Her şey.
0: hepimizin çözüm aradığı ve bunlarla ilgili de işte politikalar, projeler, STK'lar, bizler yapmamız gereken, önem vermemiz gereken alanlar işte şiirde aslında kişinin şiir okuduğunda veya şiir yazdığında algısı açılıyor. Kafiyeler aynı şekilde hafıza, aynı şekilde kelime dağarcıkları, aynı şekilde bir toplumdaki olayı anlatmak gibi konular şiirin bir parçası diyebiliriz.
1: Yani orada dediğiniz gibi hocam, şiir okuyan bir insan dünyayı sadece olduğu gibi değil, olabileceği ihtimallerle de anlamaya, anlamlandırmaya başlıyor. Bu da o insanı daha esnek, daha anlayışlı ve daha derin bir birey haline dönüştürüyor. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi çocuklar kendi odalarına kapanıp akşama kadar sosyal medyada vakit geçiriyorlar aslında. Bu da çok tehlikeli bir durum. Ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Biz dışarı çıktığımızda akşama kadar arkadaşlarımızla oyun oynardık. Peki belki o zamanlar dış dünyanın biraz

0: biraz daha güvenli olduğunu düşünürdük. Şimdi aileler olarak da dışarısının aslında pek güvenli olmadığını da düşünebiliyoruz. Daha korumacı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Tabii bu da dijitalleşmeye olan bağımlılığı da artırıyor. Örnek vereceğim. Bazen bir kafeye ya da yemek yemeye giriyoruz. İşte oturan insanlara bakıyoruz. Herkesin elinde bir telefon. Herkes başını eğmiş. Karşılıklı sohbet etmek yerine insanlar ellerindeki o telefonlarla, tabletlerle bir şekilde iletişim kuruyorlar. Hatta İngilizce'de de buna fobbing deniyor sanırım hocam. Hani telefon ve umursamamanın birleşiminden meydana gelmiş bir kelime. Bu durumda hocam arkadaşlarımızın yüzüne bakmak yerine sürekli telefona bakmak, bu durum bizi nereye götürüyor hocam? Acaba bu artık günümüzün sosyolojisi haline mi dönüşecek?
1: Ya şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hani eski güzeldi, yeni güzel değil gibi kötü demek de hani doğru değil. Mesele geçmişten bugüne kadar hani bazı değerleri taşıyabiliyor muyuz? Bugün teknolojisini kullanırken dünün samimiyetini kaybetmemek gerekiyor. Bence çağımızın en önemli meselelerinden biri de hızlı yaşayalım ama ilişkilerimizi hızlı tüketmeyelim.
0: Tüketmeyin.
1: Dolayısıyla bu sorunların temellerine indiğimizde farklı şeyler de karşımıza çıkıyor. En önemli şeylerden biraz önce söylediğiniz gibi kişinin karşısındaki insanlarla ilgilenmek yerine telefonuna yönelmesi durumunu ifade eden bir kavram. Aslında çok sıradan görünen bir davranıştan bahsediyoruz. Fakat bir arkadaşımızla oturuyoruz ama sürekli telefona bakıyoruz. Bir aile sofrasındayız ama gözümüz ekranda. Fiziksel olarak aynı yerdeyiz ama zihinsel olarak başka yerdeyiz. İnsan ilişkilerinin en temel özelliği, mahiyeti insanın birbirine değer vermesi. Değer vermek de iletişimin en önemli parçalardan biri yüzle iletişim. Yani onun gözüne bakmak, sesini dinlemek, ona değer vermek, anlam yüklemek. İnsan böyle olduğunda kendisini değersiz hissediyor. Bunu artık çok fazla bilimsel anlamda çalışmalar, akademik çalışmalar her şey yapılıyor ama net olarak görüyoruz. Kafelerde görüyoruz, yolda görüyoruz, trafikte görüyoruz, kazalarda görüyoruz. İnsanlar artık telefonun bir onun organı gibi olmuş, bir parçası gibi olmuş. Birinde dikkat ettim, çocuklar oynamaya çıkıyoruz dedi bizim çocukların yanında. Dedim tabii ki oynayabilirsiniz. Bir baktım üçünün de elinde tablet, yan yana yürüyorlar. Oturdular tablete bakıyorlar. Akşam oldu eve geldiler. Arkadaşlar bir araya gelmiş. Tabletle bir araya gelmişler. Yani farklı dünyalar yaşıyorlar. Biz aslında ortak dili üretebilmek, yani insanların birbirlerini anlayabilmesi, tanıyabilmesi, problemlerini çözmesi, bir takım alışverişler, kültürel alışverişler, duygu alışverişleri, insanların tepkileri, hani olur ya bazı tepkilerimizi biz kızgınlık, öfke, sevinç dışa vurur, yüzümüze vurur. Korkularımız, her hüzünlerimiz, her şey yansır, bedenen yansır. Fakat bugünün nesli, gençliği artık araçlara bakarken neyi kaçırdığını, ne kadar kaçırdığını çok fazla görmek mümkün değil. Özellikle de bu aile ilişkilerinde çok fazla bunu hani düşünmemiz gerekiyor. Çocuk, anne, baba. Çünkü çocuk sosyalleşiyor. Toplumun bir parçası olurken sosyalleşemezse bugün yaşadığımız okullardaki sorunu gelecekte her yerde yaşayabiliriz. Aslında sorun eğitimin içinde çözülecek sorun gibi görünüyor ama ailenin de çok büyük görevi. Aslında en büyük görevi aileye düşüyor. Okul bunu tamamlayan bir unsur. Ya bugün hani okullarda şiddet, işte ne bileyim silahlı eylemler, bunu milli eğitim çözemez. Her okulun önünde bir karakol, devriye, polis, bundan alakalı değil. Çocuğun yetişmesiyle alakalı, çocuğun anne babasıyla olan ilişkileriyle alakalı. Yani bu değer, birlikte olmak, aynı sofrada günü birlikte anlatmak, paylaşmak, ne yaptın, kimle karşılaştın? Yani çocukla dertleşmezsek biz çocuğun okulda yaşadığı olayları bilemeyiz. Hangi sorunlarla karşılaştığını bilemeyiz. O çocuğun çözme kabiliyeti yok. Aile her an bunu aile ortamında birlikte yaşarsa çocukluktan belli yere kadar 18 yaşında, 20 yaşında. Sonrası artık sohbet arkadaşına dönüşüyor. Yani belli yaşa kadar yürütmek lazım. O yüzden okullarda şurada burada çözülecek sorunları hemen eğitime atmak, sonra başkasına atmak, dijitalleşmeye atmak doğru bir şey değil. Fakat aileler de çocuğunu dijitalleşme dünyasında veya bu olaylarda teknolojiyle bağımlılığını insan görüyor. Yemekte bile buna bakıyor.

0: Bütün ailelerimizin işine de geliyor. Ben bunu söyleyeyim. Bir iletişimci olarak net bir şekilde söylüyorum. Çocuklara biz eskiden emzik verirdik. Biliyoruz şekerli, sussun ağlamasın diye.
1: Evet.
0: Şu an
1: Ama
0: aileler çocuklarına tablet veriyorlar.
1: oyalama
0: İçeride
1: tabletleri.
0: oyalıyorlar. Kendisi mutfakta iş yapıyor veya kendisi sosyal medyaya bakıyor. Bu çocuğun geleceğinin ciddi anlamda temellerinin atıldığını sonra geç fark ediyor. Fakat atasözlerimiz, atalarımız doğru demiş. Ağaç yaşken eğilir. Bu çocukların o temel yaşını mümkünse lütfen kaçırmayalım. 2-3 yaşında dijitalleşme başlıyor. 2-3 yaşında diyorum. 1 yaşında eline verdirmiş olduğumuz bunun artık sinyalinden, Wi-Fi, teknolojik şeylerinden, zararlarından bahsetmiyorum. Kültürel anlamda burada başlayan bir süreç mütemadiyen devam etmemeli diye düşünüyorum.
1: Hocam burada güzel bir noktaya değindiniz. Eğitimle de alakalı. Hani okullardan önce biz hep şununla büyüdük. Eğitim ailede başlar. Öncelikle aile terbiyesi, ailenin aldığı önlemler, tedbirler çok hayati derecede önemli. Bu çocuklar ve ekran konusunda biraz daha durmak istiyorum hocam. Çünkü buradaki söyledikleriniz çok değerli. Biz yetişkinler bile telefon ekranlarına bu kadar bağımlı hale geldik biliyorsunuz. Ama burada en büyük tehlikeyi yani bizim için değil çocuklarımız için geçerli. Çocukları ekrandan tutmak neredeyse artık imkansız. Sizin de dediğiniz gibi 2-3 tane arkadaşıyla bir araya geldiğinde birbirleriyle oynayarak vakit geçirmek yerine o dijital dünyaya, renkli dünyaya, çocuklarımız için tabii kurgulanmış tehlikeli dünyaya girmeleri daha cazip geliyor. Biz burada çocuklarla ekran ilişkilerini nasıl yönetmeliyiz hocam? Aileler olarak.
0: Ya şöyle temel olarak bu sorun aslında bahsettiğim gibi her yerde konuşuluyor. Aslında bu birbirini tamamlayan bir kompartıman gibi düşünün. Aile, okul, televizyon ve sokak bunun bir parçası. Yani sokak başka bir şey diyorsa, televizyon başka bir şey veya sosyal medya başka bir şey diyorsa, eğitim bununla farklı bir şey anlatıyorsa, aile de başka bir şey söylüyorsa çocuk kültürü içselleştiremez. Kültür onu törpüleyemez. Yani aslında bir eğitim politikamızı aile de sürdürebilmesi gerekiyor. Bunun aynı zamanda medya araçlarıyla da çocuğa aktarılması gerekiyor. İyiyi çoğaltmak, iyiyi anlatmak, iyiyi çocuğun hayatında, güzeli çocuğun hayatında ne kadar arttırırsak meyledecektir. Ben basit bir örnek vereyim. Biz hani televizyona, medyaya, şuna buna hiçbir şeye karşı değiliz. Bu araçlar her zaman insan hayatını kolaylaştıran, kurtaran, yani bir otomobil kaza da
1: Tabii.
0: yapabiliyor, bilmeyelim demiyoruz. Uçak kaza yapabiliyor, bilmeyelim
1: Evet.
0: demiyoruz. Yani her şeyi telefonu kullanmayalım demiyoruz zararlı diye. Ama nasıl kullanacağımız noktasında eğitim. Bu eğitimde mesela bir eğitimci, bir iletişimci, iletişim profesörü olarak şunu söylemek istiyorum. Çok geç kalınıyor. Zamanı geç. Medya okuryazarlığı dersini koyalım. Ve koyalım. Yani aynen bu şeye benziyor. Her okulun önüne bir polis devriye aracı koymak gibi bir şey. Bu çözüm değil.
1: Değil. Evet.
0: Bizim ilkokul için medya okuryazarlığı, ortaokul, çünkü çocuk daha anaokulunda dijitalleşmeyle karşılaşıyorsa, hatta anaokulun öncesinde bile koymamız lazım. Orada dersler başlayacak. İlkokulda medya okuryazarlığı ilkokul çocuklarına yönelik, ortaokulda biraz daha eleştirel medya okuryazarlığı ortaokul öğrencilerine yönelik, lisede de artık analiz, medyanın dezenformasyonu, manipülasyonu gibi gibi gibi uluslararası boyutu her şey anlatılabilir. Üniversitede artık çok geç kalınıyor. Dolayısıyla ekranın hayatımızdaki yerini yani doğru anlatmak, ne kadar süre geçiriyor, ne kadar süre geçirmesi gerekiyor. Ya bu dinen de aslında gençliğimizi
1: Tabii.
0: nerede harcadık, zamanımızı nerede harcadık, mesaimizi nerede harcadık? Yani bir kul olarak görevimiz de var.
1: Tabii ki.
0: Yani bir günün bilmem 8-10 saatini sosyal medyayla anne baba çocuk da geçiriyorsa bu ülke açısından da çok büyük bir sorun. Ekonomik bir anlamda da kayıp. Yani bilimsel, eğitimsel insanın aslında en temel zamanda yaşında okuyacağı, anlayacağı, kendisini geliştireceği, kendisini tanıyacağı alanlarda, zamanlarda çocuk sosyal medyada sadece popüler kültür, eğlence içerikli. Hani burada şunu katmıyorum. Tabii ki bu alanları, bu araçları bilgi amacıyla, ondan sonra araştırma amacıyla, haberleşme amacıyla kullanabilir. Bu normal bir şey. Yani her insanın mesleği veya kullanım amacı farklı ama zamanı hızlı tüketiyorsa ve faydası yoksa ailesiyle vakit geçirmiyor.

0: yetersiz kalıyor. Yani hani sigaraya başlamak kolay, başlatmamak gerekiyor. Başladıktan sonra bunun rehabilitasyonu, tedavisi, zorlukları ülke açısından daha büyük sorunlara yol açıyor, maliyetlere yol açıyor diyebilirim.
1: Evet hocam, sizin de dediğiniz gibi yani çocuklar kendilerine verilen dijital aletlerde sınırı kendileri koyamıyor. Yetişkinler olarak sanırım burada en büyük görev bize düşüyor. Ve mutlaka sizin de dediğiniz gibi sınırlar olmalı, kontroller olmalı. Bu şekilde devam etmeliyiz. Hocam programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şiirle başladık. Teknolojinin getirdiği çıkmazlara kadar çok geniş bir pencereden baktık hayata. Kapanışı yapmadan önce tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde bu çağın insanı olarak cebimize koymamız gereken en büyük ders ya da size göre en büyük nasihat ne olabilir hocam?
0: Evet, ben acaba dedim bu arada hangi şiiri...
1: Evet, bunları konuştuktan sonra son olarak da bir tane de şiir
0: mesela
1: alabiliriz.
0: Mesela bir ders dediniz.
1: Evet.
0: Şuradan hemen bir dinleyicilerimizden. Mesela şiirin hani derinliği, evet, gücü, bize vereceği ders anlamında, sonra da onu da söyleyeceğim. İnsan sahip olduğu şeylerden çok koruduğu ilişkilerle hatırlanıyor. Şiir de bir hafıza, toplumsal bir hafıza dedik. En büyük şeylerden bir tanesi, teknoloji değişiyor, iletişim araçları değişiyor, gündem değişiyor ama insanın temel ihtiyaçları değişmiyor. Sevilmek, anlaşılmak, değer görmek, kendini ifade etmek ve bir anlam bırakmak istiyor. İşte şiir de bunun bir parçası. Şiir de burada devreye giriyor. Çünkü şiir bize yavaşlamayı, kelimelerin üzerinde düşünmeyi ve insanın iç dünyasına bakmayı öğretiyor. Edebiyat bize başkalarının hikayesini dinlemeyi öğretiyor. İletişim ise bütün bunların insanlar arasında kurulmasını sağlıyor. Mesela şöyle birkaç şey söyleyeyim. Vatan ve biz. Uludağ, Erciyes, Ağrı, Süphan'a İnersen çıkarsan bu vatan senin. Sinop'tan Hatay'a, Ağrı'dan Van'a şefkatle bakarsan bu vatan senin. İmzan varsa tarihinde dününde, set oldunsa düşmanların önünde, milleti kahreden acı gününde gözyaşı dökersen bu vatan senin. Şura ıssız, şura sapa demeden, susuz kıraç dere tepe demeden, Keşan, Kangal, Dinar, Hopa demeden hasretlik çekersen bu vatan senin. Biz bunun üzerine, vatan üzerine yaşıyoruz. Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, evet. Ve dinimiz ezanlar susmasın diye biz şey yapıyoruz. Çocuklara bu vatana emanet etmek istiyoruz. Vatanın bekası için, devamı için uğraşıyoruz. Yani şiir hani derinliğine baktığımızda hepimiz bu vatanın suyunu, bu vatanın coğrafyasını, bu vatanın insanlarını ne kadar ilelebet, payda şey yaparsak o zaman başarılı olabiliriz. Bizim yani çocuk yetiştirmemizin gayesi ne? Amacı ne? Bir ev bırakmak, bir araba bırakmak değil.
1: Tabii ki.
0: Kültürümüzü, tarihimizi, bu coğrafyada hangi zorluklarla yaşadığımızı, nasıl geleceğe imzamızı atmamız gerektiğini, yani bırakmak istediğimiz şeyleri temeli bu. Şiirde diyor ki, Karakoç'un şiirinde, öp kokla dağların her çiçeğini ve sonra ıhlamur nar çiçeğini. Madalya yerine kır çiçeğini göğsüne takarsan bu vatan senin. Anadolu Türk'ün olduğu gibi, Fatih'in Bizans'ı aldığı gibi, okların kalkanı deldiği gibi bir ateş yakarsan bu vatan senin. Hepimiz bu tarihe, bu ülkeye borcumuz var. Gençlerin de borcu var. Öyle rastgele herkesin kendi eğlence, özgürlük alanını kendi kafasına göre yorumladığı bir dünya, bir ülke, bir coğrafya yok. O yüzden Kurtuluş Savaşı, tarihin her döneminde hangi zorlukları, hangi mücadeleleri nasıl verdiysek, gençlerimizin de Çanakkale'ye bakacak, Dumlupınar'a bakacak, Sakarya'ya bakacak, 15 Temmuz'a bakacak. Yani her yere, dünyaya bakacak. Bağımsızlığın ne demek olduğunu Filistin'i gördüğünde anlayacak. Suriye'yi gördüğünde anlayacak. Lübnan'ı gördüğünde, Libya'yı gördüğünde gibi, Afrika'yı gördüğünde, her yerde. İşte bunun mücadelesini veriyoruz. Yani şiir de bunu anlatıyor. Türküler de bunu anlatıyor. Romanlar da bunu anlatıyor. Eğitimde bizim de yaşama gayemiz aslında bu ülkede bir şekilde geleceğiz. Dönemimizi yaşayacağız. Ama gençliğin de bu istikbalde, bu doğrultuda hedefinin olması gerekiyor. Hedefsiz bir şey gençlik,

0: veya insan hiçbir şey olmaz. Her şeyin bir amacı ve hedefi mutlaka olması lazım. Çocuklarımıza vereceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de doğru bilgiyi seçmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı, dinlemeyi, insan kalmayı öğretmek.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Benim de bugüne dair sizden farkına vardığım en değerli şey çocuklara şiir okumak dediniz. Siz tabii şair bir babanın oğlu olarak çocuklarımıza şiiri nasıl sevdirebiliriz? Kendinizden de biliyorsunuzdur belki. Ya da Abdurrahim hocam size nasıl sevdirmişti şiiri?
0: Şöyle bulunduğun ortamla alakalı bunlar. Konuşmayla alakalı. Yani bir ailede sürekli para konuşuluyorsa çocuk para üzerine iş yapıyor. Bir ailede sürekli bir stres varsa, kavga varsa çocuğu etkiliyor. Bir ailede bir konu konuşuluyorsa, kitap konuşuluyorsa, ne bileyim hayat konuşuluyorsa öyle. Aile ilişkileri sağlamsa öyle. Aslında çocuk dediğimiz gibi tamam sosyal medyadan etkileniyor şu bu. En önemli referans dediğimiz gibi aile. Aile çocuğuyla ilgilendiğinde. Bunu da eğitim tamamladığında çocuk çok daha iyi noktalara gidiyor. Biz hani öyle bir ortamda yetiştik. Babamın çevresindeki edebiyat, siyasi ortam dinleyerek ederek yani her halükarda kulak misafiri oluyorsun. Her halükarda onu görmemezlikten gelme imkanımız yok. Görmeseydik nasıl bir yerde olurduk? Kahramanmaraş'ta bu anlamda bizim memleketimiz Elbistan. Herkes şiirde. Mümit bir alan. Yani birbirini insanların etkilediği, birbirine ne bileyim bu alanda yarıştığı bir alan. Yani birileri hani başka şeyle öne çıkıyor şiir. Bizimki de şiirle, edebiyatla öne çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda insanlara hani okullar, şiir günleri, edebiyat günleri, aile tabii önemli ama okulun da çocuğa bir sorumluluk vermesi lazım. Oku demek de hiçbir şey okurarak
1: Olmuyor.
0: ilerlenmiyor. Yani programı yapmak, anmak ve çocuğun o şiiri okuması, içinde olması bence önemli bir şey. Hani benim de çocuklar üzerinde mesela saz kursları, piyano, fark etmiyor. Enstrümanın hepsi aslında şiir demek. Sanat demek. Hangi enstrümanı çalıyorsa aslında şiirle uğraşıyor demek. Sonra kafiyeler de beynine nota gibi yerleşiyor.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Bugün bizimle yayında olan Ender Han Hoca, Karakoç hocama ve yayında emeği geçen gelen yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye ve radyo başındaki tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yine aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Şiirle kalın, samimiyetle kalın, hoşça kalın.

0: Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Ankara Et Noktası'nda. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara Et
1: Noktası'nda. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı

0: unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamali.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Bismillah. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din günün maliki olan Allah'tır. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Hidayet eyle bizi, dost doğru yola. Kendilerine nimet verdin kimselerin yoluna. Gazaba uğramış ve yoldan çıkmışlarınkine değil. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar. Bugün çok önemli konuyu, gerçekten toplumumuzda ciddi anlamda yaşadığımız çok önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz İsmail Hanoğlu hocamız. Hocamız Çankırı Karatekin Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından, akademisyen. Allah razı olsun, ben kendisini aradığımda beni kırmadı. Çankırı'dan kalktı, stüdyomuza kadar geldi. Şahsım ve sizler adına hocama çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Nezaket gösterdiniz, bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah.
0: Yoruldunuz, yorduk sizi de.
1: Estağfurullah.
0: Bu anlamda hakkınızı da helal edin.
1: Helal olsun.
0: Hocam, malumunuz siz akademisyensiniz, üniversitede görevlisiniz. Birçok gençle birliktesiniz.
1: Evet.
0: Onların hislerini, duygularını, kızgınlıklarını, tepkilerini çok iyi ölçüyorsunuz. Ki alanınızda gerçekten bu anlamda çaba ve gayretler gösteriyorsunuz.
1: Evet.
0: Hocam, küresel dinamikler ve gençlik başlığıyla bir sunum yapalım istedik.
1: Evet.
0: Bu anlamda girmek istiyorum programa. Küresel dinamiklerden kastınız nedir? Neyi kastediyorsunuz? Gençlerin bu halini nasıl ölçüyorsunuz? Buyurun hocam.
1: Evvela teşekkür ediyorum değerli takdiminiz için Osman Beyciğim. Hakikaten günümüz doğrudan bu meseleleri hemen hemen tartışılmadığı, ne program var ne bir televizyon programı tartışılmayan bir radyo programı, hemen hemen her hafta illaki bu konular masaya yatırılıyor ve değerlendiriyor. Sebep ne? Alabildiğine sürecin dinamik olması, dinamikten küresel dinamiklerden kastımız da böylece konuya girmiş oluyoruz. Sosyal hayatın çeşitliliği, dijitalleşme dediğimiz olgular, akabinde tüketim kültürünün bu anlamda küreselleşmesi, eğlence ve haz ekonomisinin beraberinde gelmesi, belirsizlik ve kaygının kendini alabildiğine götürmesi ve sonrasında da anlam krizi dediğimiz olaylar, bu beş ana başlıkta özellikle bir daha tekrar edelim, dijitalleşme ve algoritmik hayat, tüketim kültürünün küreselleşmesi, eğlence ve haz ekonomisi, belirsizlik ve gelecek kaygısız ve sonunda da zaten anlam krizi beraberinde geliyor. Bu küresel dinamikler gencimizin, hakikaten sadece gencimizin değil, doğrudan ebeveynler olarak, anne babalar olarak, öğretmenler, hocalar olarak ve büyükler ve toplumun önünde bir anlamda yani gençlere yol gösterebilecek insanların da nereden bakarsanız bir anlamda yakasından yapıştığı konular ve problemler olarak karşımıza çıktı, açıktır. Şimdi dijitalleşme ve algoritmik hayatta bizim burada hemen hemen hayatımızın sabah gözümüzü açtığımız ilk baktığımız şey cep telefonumuzdur en basitinden. Dijitalleşme doğrudan hayatımızın artık yani dışında olan bir şey değil, hayatımızın bir parçası haline geldi. Mesela bir gün telefonumuza bakmadan durabiliyor muyuz? Bir 6 saat telefonumuza hayattayken yani uyanıkken bakmadan durabiliyor muyuz? Cep telefonumuzu arızalanması durumunda ben ne yapacağım diye ister istemez hayatımızın dengesini ya da bir anlamda düzenini bozacağından kaygılanarak hayatımızda ne kadar dijital

0: haberleşmeye yer etmiş ve bu beraberinde baktığımız herhangi bir YouTube videosu, üye olduğumuz Instagram sayfaları, sosyal medya sayfaları doğrudan o kadar bir mühendislik ürünü ki neye bakarsak sonrasında onlar bizi doğrudan başka kulvara götürecek şeyde algoritmik düzenler oluşturuyorlar. Bu algoritmik düzenler Osman Beyciğim beraberinde baktığımız şeyler bizim artık bağlandığımız şeyler haline geliyor. Baktığımız şeyler, dikkatimizi çeken şeyler artık dikkatimizi yönetmeye başlıyor. Çünkü neye bakıyorsak akabinde o algoritmik hesaplar ya da sayfalar, konular akabinde önümüze çıkıyor ve ister istemez biz bir anlamda özgürken özgürlüğümüzü kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü neyi tüketiyorsak o olmaya başlıyoruz. Bu anlamda baktığımız ekranlar, dinlediğimiz müzikler, sesler vesaire programlar akabinde bizim etrafımızda bir evet sen beni dinlemelisin, ben seni, sen beni değil, ben seni artık bundan sonra tercih ediyorum. Bu işte meşhur bir roman vardı, George Orwell'ın 1984 romanı. Ve bu roman bağlamında ve dünya, derin dünya dediğimiz algıyı ve yönetimi orada ister istemez o romana referans yapmadan günümüzü anlamamız çok zor. Yani 40 yıl önce yazılmış ama o kadar günümüzü anlatıyor ki yani insan artık hayatın öznesi değil. Birilerinin şu ya da bu biçimde hayatını kendisine bağladı ve dünyayı yöneten güçlerin artık bir anlamda nesnesi olan bir varlıkla. Senin istediğin müzik değil, ben sana istediğim müziği dinleyeceksin. Sen istediğin görüntüyü değil, ben sana istediğim görüntüyü ve neyi algılatmak istiyor, algılama değil, neyi algılatmak istiyorsan o şekilde algılandığın bir dünya ne oldu? Perspektifinde bugün gençler daha fazla. Bizim yani bir hayat tecrübemiz var ama gençlerin bu noktada hayat tecrübesi olmadığı için çok daha rahatlıkla bu dijitalleşmenin ve algoritmik hesapların bir anlamda nesnesi veya da kölesi diyelim biraz daha belki pejoratif bir ifade olacak ama olduğunu görüyoruz. Ve tüketim kültürüne geldiğimizde zaten demeye gerek yok az önce falan neyi tüketiyorsan o onun bir anlamda varlık zincirine takılıyorsun. Tükettiğin şeyin kendisi olmaya başlıyorsun. Ve akabinde ben giyiyorsam hangi markayı giyiyorum? Kullanıyorsam hangi telefon markasını kullanıyorum? Keza hangi otomobile biniyorum? Otomobil hangi otomobil? Akabinde hangi tatili, hangi oyunları oynuyorsun ya da hangi oyun oynadın bu hani bir manada bu şans oyunları da olabilir, diğer oyun türleri de olabilir. Akabinde etrafını saran senin günlük yaşamını olmazsa olmazları aynı zamanda senin kimliğini de oluşturmaya başlıyor. Neyi yani hayat meşgalen neyse o kadar çeşitlendi, o kadar derinleşti ki hayat ben hayatı neylerle yaşıyorsam o olmaya başlıyorum. Yani kendi öznelliğimi, kendi bireyselliğimi, kendi hür irademi artık kullandığım nesnelere vermeye başlıyorum. Bu da akabinde köleleşen bir gençlik oluşturuyor.
1: Hocam Allah razı olsun, konuyu çok iyi özetlediniz. Bir de özellikle takip edilenler var. Yani bir takım insanlar, bir takım şahsiyetleri takip ediyorlar. Onların değerlerini içselleştiriyorlar.
0: Evet.
1: Maalesef bu da ciddi anlamda sıkıntılar oluşturabiliyor. Bir de hocam şu soruyu da sormak istiyorum. Yaşadığımız modern zamanlarda etki tepki meselesini nasıl kurabiliriz? Yani çünkü bazen çok sert etkiler, sert tepkiler, kontrolsüz evet. tepkiler de evet. günümüz insanı yaşıyor.
0: Yaşıyor, evet.
1: Buyurunuz hocam.
0: Bu konuda özellikle şunu yani... Hayatta şunu çok net biçimde ortaya koymamız lazım Osman Beyciğim. Biz insan yaratış itibariyle boş bir varlık değil. Bir yazılımı var. Biz etten kemikten bir varlıkmış gibi geliyoruz. Zannediyoruz ki bu sadece insan istenilen, insan istediğin gibi davranamazsın. Onun bir yapısı var. O yapısına uygun biçimde insanın bir anlamda değerlendirme anlamak durumundayız ki bu işte özel sosyolojinin, psikolojinin, derinleşen nörobilimin amacı insanı tanımak. Bunlar önemliydi tabii, çok önemli çıktılardı ama akabinde kapitalist düzen insanın işletim sistemini çözdükten sonra bunu nasıl kullanabilir mi dönüştü. Yani insanı kullanma dediğimiz, yani o pejoratif ilkel ifade, yani kaba bir ifadeyle belki mi durumu ifade ediyoruz ama insan kullanılan bir varlık haline geldi. Ve akabinde bu etki tepki dediğimiz olay da

0: bu küresel dinamikler çerçevesinde şunu oturuyor. Mesela dijitalleşme beraberinde sürekli uyarılmayı getirdi. Elimizde bir mekanizma var. O mekanizma alabildiğine görsellikler var. Sürekli uyarılan birey ekrana yönelmeye başladı. Sanki ekrandan bir türlü kendini alamıyor. Ortalama 6-7 saat en az, yani ortalama günlük dijital sağlık açısından baktığımızda istatistik. Sosyal medya akabinde karşılaştırmayı. Ahmet ne giydi? Ahmet bugünlere gitti. Ahmet neyi beğeniyor? Ayşe neyi yapıyor? Beğenilme ve onay arzusunu, onay mekanizmasını kişide tetikledi. Beni beğendi mi, beni oyladı mı, onayladı mı, benim sayfama baktı mı vesaire. Küresel dinamik tüketim kültürünü getirdi. Akabinde arzu üretildi. Öyle ya, tüketeceksin. Alabildiğine giyimden, kuşamdan, gezmeden, tozmadan vesaire varıncaya kadar açık reyon eğlence hayatı var. O neyi tetikledi insanda? Arzu üretimi. Arzu üretimi hangi tepkiye ulaştı kişide? Ben o zaman daha fazla tüketmeliyim. Arzu üretimi, çünkü arzu köpürdüğü zaman arzuyu tatmin etmen gerekecek. Arzuyu neyle tatmin edeceksin? Arzuyu doyurarak. O zaman daha fazla tüketeyim, bir daha fazla doyayım. Bu da arzusunun kölesi haline getirdi insanları. Geçtiğimi fark etmiyor. Eğlence endüstrisi dinamiği haz beklentisini getirdi. Eğlence endüstrisi. Sen haz duyacak, haz duyman gerekir. Nasıl haz duymuyorsun ki? Haz duyman lazım. Hazı duymayacak zaten, özellikle 50'li yaşına, 55 yaşına varıncaya kadar her insan be. Haz beklentisi beraber neyi getirdi kişide? Hangi tepki yol açtı? Sürekli eğlenme isteği. Çünkü hazı harekete geçirdiğinde akabinde gelecek süreç sürekli eğlenme isteği. Belirsizlik neyi getirdi küresel bir dinamik olarak? Belirsizlik kaygı üretti. Gelecek kaygısı. Ben ne olacağım? Okulu bitirdim, ne olacak? İşte annemi babanı söyledim, ne olacak akabinde? Bir işi ben yapıyorum, bunun akabinde ne olacak? Sürekli bir belirsizliklerle insanlık şu ya da bir biçimde kaygı dünyasına boğulup kaldı. Yani sanki her şeyin net olmasını beklermiş gibi. Kaygı da akabinde katış. Öyle kaygıyı yönetemediğin gibi, kaygı duymayan insan yok, anksiyetesi olmayan insan yok, ama bu kaygını yönetebilme süreçleri var. Bunun da bilincinde olmak lazım. Olamayan kaçıyor. Kaygıyı yönetemeyen kaçmaya başlıyor tepki olarak. Yalnızlaşma, ki belki de bir program bile baştan sona konuşsak yeridir. Aidiyet ihtiyacını ortaya çıkardı. Aidiyet ihtiyacı. Yalnızım. Ben kime aitim? Aidiyet ihtiyacı hangi tepkiye ulaşır? O zaman ben bu aidiyet ihtiyacımı dijital topluluklar, sanal topluluklar üzerinden gidebilirim. Canlı, dinamik, doğal süreçleri bırakıp sosyal medyaya, dijital süreçlerine yaptı. Bu aidiyet ihtiyacını gidermenin süreci ya da yolu olarak gördük genç ya da yetişkinler. Anlam kaybı beraberinde boşluk duygusunu meydana getirdi insanlarda ve bu boşluk duygusu da beraberinde bu boşluğu ben hangi bağımlılıkla, neye bağlanayım ki bu boşluğumu doyurabileyim, bu boşluğumu doluya çevirerek, kendimi tatmin ederek huzurlu dedim ya da sükunete varabilmem. Bir türlü bu boşluk gitmiyor, çünkü bağımlılıklar boşluğu daha da derinleştiriyor ve haz arayışı akabinde bu boşluğu, aidiyet ihtiyacını, kaygıyı, haz beklentisini, arzunun üretimini karşılaştırma isteği ve sürekli uyarılmayı daha da derinleştirerek kişiyi tüketiyor.
1: Hocam Allah razı olsun, konuyu son derece güzel anlatıyorsunuz. Evet. Yapılan bir araştırmada özellikle Amerika'da son 20 yılda İntihar olayları %30 oranında artmış. Gerekçe olarak her türlü hazzı yaşama düşüncesi ve buna çok hızlı ve çok çabuk ulaşma imkanı olarak sonuçta tatminsizlik ve sonuçta insanları intiharlara yönlendiriyorlar. Hocam çok güzel anlattınız bağımlılığı. Allah razı olsun. Bağımlılık derken tam olarak neyi anlamalıyız? Yani neyi kastettiniz? İnsanlar neye bağımlı hale geliyorlar? Neden vazgeçemiyorlar bu bağımlılıklarından? Özellikle gençlik.
0: Gençlik, evet. Şimdi insan hakikaten hayatında bağlanma isteği tabii olan bir sürece varlık. Yani insan bağlanan bir varlık. De biz neye bağlanırız? Kur'an-ı Kerim'de özellikle urvetül vuska'da sağlam bir kulpa sarılma. Sağlam bir kulpa bağlanabilme. Bu sağlam kulpa hepsinin alternatifi Kur'an-ı Kerim'de özellikle mesela Allah'ın dostları var, bir de şeytanın dostları diye böyle bir kategori vardır.
1: Evet hocam.
0: Allah'ın dostları Allah'a bağlanırlar, şeytansa şeytana bağlanır. Evet. Ve şeytan kendine neyle bağlıyor? Öyle bir şey vereceksin. Alternatif olarak şeytan kötülük yani. Allah iyiliği, şeytan kötülüğü temsil eder.
1: Evet hocam.
0: Eğer iyi

0: süreçlerle bir bağlılık geliştiremezsen akabinde gelecek şeyler kötülüktür. Yani iyiyle dolduramadığın şeyi kötüler doldurmaya başlar. Tabiat boşluk kabul etmez dediğimiz süreç budur. Biz burada bir sınavın içerisindeyiz. Biz akabinde program öncesinde konuşmuştuk Osman Beyciğim. İnsan temelde Kur'an'ın manifestosudur. İnsan sorumlu bir varlıktır. Rastgele gönderilmiş ve kendinden bir takım süreçleri yapıp da giderek bir varlıktır. Bir ayet-i kerimede eyahsebul insan en yutreke suda. İnsan başı boş bırakıldığını mı zannetti?
1: Evet hocam.
0: İnsan başı boş bırakıldığını mı? Yani ben istediğimi yaparım, istediğim şekilde hayat sürerim diye bir şey yok. Ve bunun bedelini daha bırakınız öte dünyaya gidip görmeyi. Bu dünyada zaten o bedeli ödüyorsun. Ben südadanım, yani ben başı boş bırakıldım diye insanın hepsinin bila istisna hayatına bakın. Bitiktir, tüketilmiştir. Kim tarafından? Kötülüğün bağımlılıkları tarafından. Bu bağımlılık da bizim mesela teknoloji madde bağımlılığı genelde şey yaparız ama geniş çerçevede madde bağımlılığı en görünür bağımlılıklardan bir tanesidir. Akabinde dijital bağımlılıklar var. Mesela telefondur, sosyal medyadır, oyundur, sürekli çevrim içi olabilme. Bir türlü elimizden bırakır. Kumar ve bahis özellikle. Ve bu süreçlerde alabildiğine tüketen bir süreçtir. Pornografi ve cinsel içerikli bağımlılıklar var. Gençliği ve yetişkinleri bu noktada
1: ciddi. Hocam çok özür dilerim. Buyurun. Burada özellikle Türkiye'de çok yaygın olarak çocuk pornografisinin çok yaygın olduğu söyleniyor. Gerçekten korkunç bir şey.
0: Evet.
1: İşte geçtiğimiz aylarda da Epstein olayı çok gündem olmuştu malumunuz.
0: Tabii.
1: Bunu da hatırlatmak istedim. Buyurunuz hocam.
0: Tabii bu normalde şudur. Yani insan çözüldükten sonra yani nörobiyoloji vesaire insanı tanıma bilim açısından çok anlamlıdır. Ama akabinde bu bilgi kötülerin eline geçerse bu sefer bu bilgi ne yapar? Kötülüğe kullanır. Meşhurdur hani atom bombası yapıldığında Einstein dedi ben eğer böyle bir şey olacağını bilseydim ben bunu yapmazdım. Evet, atomlar evet. Üretmezdim. Hiroşima'ya, Nagasaki'ye binlerce insanın ve hala etkisi görülüyor olmaz. Şimdi bilgi çok değerli, çok önemli ama bu bilgi kimin eline geçecek?
1: Kim kullanacak?
0: Kim kullanacak?
1: Çok tabii. Doğru hocam.
0: Çok önemli. Çünkü o zaman bilgi çok çok önemli. Bilirseniz yönetirsiniz Osman Bey. Bunun için bilgiye çok önem vermemiz lazım. Tabiatın şifreleri, tabiatın dili, insanın dili, hayatın dili bilgidedir, saklıdır. Ki Kur'an-ı Kerim bile bak bunu ne diyor Kur'an-ı Kerim? Fî levh-i mahfuz diyor. Korunmuş levhadadır burası. Bilginin kaynağıdır. Hayat bilgidir. Sen bilgiyi bugün ne bilgiye, bilime ne kadar yatırım yaparsa gençlik ülke olarak o kadar kazanırız. Bütçemiz %1, %2 bilime de gerekirse %20 bilime yapacaksın. Bunu kaldırarak çünkü bilen yönetir.
1: Bilgiyi eline geçiren yönetir. İnsanlığı yönlendirir hocam. Çok haklısınız.
0: Bu işin. Akabinde eğlence bağımlılığı var. Haz bağımlılığı nispeten buna zaten temas ediyoruz. Alabildiğine meşhur bir hadistir. Hazreti Peygamber'in söylediği ne kadar güzel. El meru ma mene hatbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir.
1: Evet hocam.
0: Onun için biz gönlümüz neye meylediyorsa dikkat edelim. Bundan bir gençlerimiz özellikle bu radyo programıyla dinleyen kardeşlerime sonra net biçimde söyleyelim. Olmaz demeyin değerli kardeşlerim, olur. Neye meylediyorsan ona doğru kayarsın. Yani efendim işte başlangıçta idare etme, kendini idare edebilme, kendini yönlendirmenin imkanı var ama düşünün yani bir tünele giriyorsunuz. Başlangıçta geriye dönmek nere? Tünelin ortasına geldiğinde geri dönme olasılığı ne kadar mümkün? İşte burada özellikle bütün hepsinde tüm tüketim olur, eğlence olur, diğer içerikler olur, müstehcen içeriği vesaire hepsinde bu insan yatkın olabilen varlıktır. Mesela yine bir Kur'an ayetinde Mevla şöyle buyuruyor. Küllün yâmel olan şakileti. Herkes diyor kendi karakterine göre davranır. Şimdi bu karakteri biz geliştiriyoruz. Onun için yani anne babalar en büyük okul aile okuludur. En büyük okul anne baba okuludur. Ana ocağıdır, baba ocağıdır. Burada karakterimiz gelişir. Ama ne olursa olsun karakterimizden sonra değerli arkadaşlar şunu net biçimde söyleyelim. Karakterimiz bizi yönlendirmeye başlıyor. Onun sağlam karakter hayatın da başarının da kendisi oluyor. Bu noktada özellikle altını çizmek istiyorum.
1: Allah razı olsun hocam. Evet. Bir iki noktaya değindiniz. Ben de bir iki katkı vermek istiyorum. İnsan başı boş bırakıldı mı sanıyor ayetiyle evet. Aslında hayatın anlamı burada saklı. Niçin yaratıldık? Niçin buraya gönderildik? Evet. Burada nedir görevimiz, görev bilincimiz nedir? Allah bizi bu kadar güzel nimetlerle donattı. Niçin buradayız? Bunu insan kendi kendine sormalı diye düşünüyorum. Bir de vazgeçemediğimiz tutkular ifadesini kullandınız. Evet. Eğer bir takım tutkulardan vazgeçemiyorsak zamanla içselleşiyor ve ilahlaşıyor maalesef iş evet. dünyamızda yani. Allah hepimizi korusun.
0: Abi.
1: Hocam bir de özellikle gençlerde çok duyuyoruz. Yani odaklanma sorunu
0: evet.
1: çok gündemde, çok ciddi anlamda. Ailelerde çocukların bu anlamda sıkıntılar yaşadığını söylüyorlar. Gençlerin çok çabuk dikkatleri dağılıyor. Bunu nasıl halledeceğiz hocam? Nedir bu işin çözümü?
0: Evet. Burada tabii odaklanma artık bizim yani mesela bu odaklama sorunu çağdaş bir sorun değil. Hazreti Peygamber'e gelip soruyor. Ya Allah'ın Resulü diyor. Biz namaz kılarken birçok şey aklımıza geliyor diyor. Şimdi bunun üzerinde gel Hazreti Peygamber gelse diğer sahabelerin maneviyatın özellikle kişinin ruhaniyetinin neye adalıyla alakalı bir şey. Yani odaklanma sorunu bizim bağlı olduğumuz zihinsel arka plan neyse onun sağlamlığıyla alakalı bir şey. O sağlamlığı kaybettiğimiz zaman akabinde gelecek şeyler herhangi bir siz söyleyin obje olabilir, zihnimizi dağıtacak. Asıl olan bizim bilinç düzeyimizin, zihin dünyamızın, ruh dünyamızın merkezi ne? Bu merkeze biz ne yatırım yapıyoruz? Ruh dünyamızı besleyecek, karakterimizi besleyecek, maneviyatımızı besleyecek, gönül dünyamıza besleyecek hangi değerlerle biz hemhaliz? Bunu aynı bir bağ gibidir, bir bahçe gibidir Osman Beyciğim. İnsanın gönül dünyası, zihin dünyası, ruh dünyası.
1: Evet.
0: Nasıl suluyorsak, nasıl çapalıyorsak, nasıl bakımını yapıyorsak, nasıl ilaçlıyorsak gönül dünyamızı da bu şekilde ne yapacağız? İşleyeceğiz ki bu bizim zor zamanımızda yanımıza gelecek. Zor zamanımıza sığındığımız bir yuva olacak gönül dünyası. Odaklanamama probleminin arka planında da bu vardır. Eğer kişi bir türlü odaklanamıyor, bil ki senin yuvandan ayrıldın. Gönül dünyandan ayrıldın. Gönül dünyanla kendi aranda bir takım yabancılar var. Bir takım yabancıların elinden tuttun. Onlar senin maneviyat mekanizmandan, merkezinden uzaklaştırıyor. Odaklanma sorunu akabinde bu temel sorunlar var. Bugün bizim işte bu mesajlaşmayla olabiliyor. Yani odaklanma sorunu. Sürekli mesajlaşıyor. Bakayım yazdım, bakalım yazıldı, ben ona yazayım. Alabilirim. Chatleşiyor ya. WhatsApp bildiğin şey haline geliyor. Chat ekranı haline geliyor. İzlediğim videolar, izlediğim müzik, dinlediğim müzikte, sosyal medya, oyun, bir takım araçlarla bu odaklanma ne yapıyor? Parçalanmaya başlıyor. Alabildiğine meşhur bir söz var. Modern insan en kıt kaynağı diyor artık bilgi değil. Bilgiye ulaşıyorsun. En kıt kaynağı artık onun dikkati.
1: Evet.
0: Odaklanma. Odaklanamadığın zaman da akabinde gelecek şey başarısızlık. Net. Çünkü insan yoğunlaşabildiğidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de özellikle vele zikrullah ekber, anmak olayı. Odağın, yani Allah bizi Allah hatırlatan şeylerdir bizim odağımızı oluşturacak olan şeyler. Allah hatırlatmıyorsa, bizi uzaklaştırıyor, dostumuzdan bizi alıkoyuyorsa bil ki biz kötülüğe doğru yanaşıyoruz demektir. Allah iyiliğin merkezidir, hayatın merkezi, değerin merkezi, yüceliğin merkezidir. Allah saf bir kavram değil, zihnimize yüce erişilmez değil, hayatın merkezidir. Ne kadar hayatımızı Allah'ca yaşarsak o zaman o kadar hem gönül dünyamızı hem diğer sorunlarımızı çok rahat halledebiliriz. Burada tabii biz eğitim sistemimizin Osman Beyciğim gelip bakıyorsun işte Milli Eğitim'den geliyor, diğer efendim kurumlardan geliyor. Ya bir türlü diyor şu eğitimi çözemeyiz. Şöyle mi yaparsak, böyle mi yaparsak nasıl çözebiliriz? Gençlerimize nasıl yol gösterebiliriz? Nasıl karakteri, nasıl kişilikli yapabiliriz? Onların alabildiğini siz intihar ediniz. Daha başka süreçler var. Ve alabildiğinde artıyor. Ya biz neredeyse Türkiye özelinde %50'si bilinmiyor yani. Neden intihar ediyor insanı? %50'si bilinmiyor. Kendisiyle beraber götürüyor sebeple. Düşünebiliyor musunuz? Bir belirsizlik insana yaşamanın son veriyor Türkiye'de. Avrupa devleti Amerika'yı katmıyor mu? Olacak olan şey odur. Çünkü neden? Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ı unutanı Allah kendini unutturur diyor.
1: Evet, evet hocam. Evet haklısınız. Hocam çok kıymetli bilgileri veriyorsunuz. Allah razı olsun. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri Profesör Doktor İsmail Hanoğlu hocamızla birlikteyiz. Gençliği konuşuyoruz. Gençliğin sıkıntılarını, sorunlarını konuşuyoruz. Programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Hocam,

0: Çok önemli konulara değindiniz ama yabancıların şöyle bir yaklaşım var. Özellikle
1: Evet.
0: emperyalist güçler diyorlar ki çocuklarınız, topraklarınız sizin olsun, çocuklarınız bizim olsun.
1: Evet.
0: Özellikle bu sosyal medyada üretilen içeriklerin ciddi anlamda yabancı kaynaklardan oluştuğunu fark ediyoruz, görüyoruz. Hatta birçok istihbarat örgütlerinin de buraları da çalıştıkları
1: Doğal
0: biliniyor.
1: olarak tabii ki.
0: Biliniyor. Maalesef bu anlamda da gençlerimizi kaybediyoruz. Evet hocam, bir başka sorum da şu: modern zamanlarda hayatın anlamını ya da anlam ve değer sorununu nasıl çözeceğiz? Bence çok önemli bir
1: Konu.
0: konu,
1: Evet.
0: büyük sıkıntımız. Hayatın anlamını düşünen insan sayısı ne kadar, işin açıkçası bilmiyorum. Ama siz bu konuda
1: E
0: özellikle bir
1: tabii.
0: akademisyen olarak çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz.
1: Hayatımız anlamı bulmak, anlamı bir anlamda. Ben anlam sorunu az önce Osman Beyciğim, yani sebepler sonuçları doğuruyor. Biz eğer bir sorunla karşılaştıysak bunun bir sebebi var. Bunu bileceğiz. Bilim bize bunu söylüyor. Bilimsel düşünmek bunu söylüyor. Bir sonuçla karşılaştıksa bu sonuca biz nasıl geldik? Ne oldu da biz
0: Buralara
1: öyle
0: geldik.
1: buralara geldik? Eğer biz bununla yüzleşmezsek, bu soruyu sormazsak nedenini bulamayız. Nedenini bulamadığın şeyin teşhisini, tedavisini yapamazsın. Sağlık, nereye giderseniz gidin, ta bilim bilim olduğundan beri yaptığı ilk şey onun nedenini bulmaktır. Nedenini bulayım ki beni sonuca
0: Tedavi
1: götürenin
0: edeyim.
1: tedavi edeyim.
0: Çok haklısınız hocam.
1: Bizi bu hangi neden, sebep ne, hangi yola girdik de bu sonuçla karşılaştık? Öyle bu, yani çıkmaz sokak, nereden girdin de bu çıkmaz sokağa geldin? Bunu insan kendine sorması gerekmez mi? Şimdi biz bir türlü mesela anlam sorunuyla karşılaşıyoruz. Diğer bütün bağımlılıklar vesaire alabildiğine yani kişiliğimizi, merkezimizi kaybettiğimiz süreçlerle karşılaşıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bundan karşılaştık. Ya demek ben işte tesadüfen rüzgarım. Hayır, hayatta tesadüf yok.
0: Evet,
1: Hiçbir yerde
0: yoktur.
1: hayatın tesadüfü yok. Bir şeyler şu ya da bir biçimde çocukluk yıllarından al, gençlik yıllarına varınca yaşamış olduğun travmalar, travması olmayan kişi yoktur vesaire, hayatın birçok problemi bizi şu ya da bir biçimde anlam sorunlarına yapabiliyor, karşı karşıya getirebiliyor. Ve bu anlam sorunu arkasında da çok net biçimde, yani birçok sebebi var. Sosyal problemlerin tek bir sebebi yoktur. Yani tek bir nedenleri vardır ama bu nedenler kendi içerisinde derecelendirebilir. Birinci neden, ikinci neden, üçüncü neden, dördüncü neden şeklinde. Anlam sorunu da bu bağlamda varsa ben Osman Bey'im ne söyleyeyim? İnanan bir insanın anlam sorunu diye bir sorun çekmemesi lazım.
0: Çekmemesi lazım.
1: Tabii ki hani inanan bir insanın, yani innellezine amenu ve amilussalihat vel asr innel insan lefi husr illellezine amenu ve amilussalihat. Bunlar çok net, o kadar şey veriyor ki, haritayı veriyor ki, zamana yemin olsun ki insan diyor kayıptadır. Kayıp, kaybediştedir. Kim illellezine amenu ve amilussalihat ve tevassav bil hak ve tevassav bis sabr. Çok net biçimde hayatı inanacak kişi. Kişi inanacak. Kime inanacak? En büyük değeri, en güzel değeri senin kendini yaratana inanacak ya. Kendini yaratana inandıktan sonra kendine de inanmaya başlayacak. Anlam sorunun arka bir en temel soru inanç sorudur. İnançsızlık. İnancın da bir yine inanan bir insanın ben artık anlamsızlık duyuyorum, hissediyorum diyorsa inanan bir insan ilk önce kendi inanç değerleriyle arasındaki ilişkiyi şöyle bir kontrol etsin, şöyle bir check etsin.
0: Hocam, dediğiniz gibi yani insan iman edince insan da kıymetli olur, çok kıymetli olur. Yani kıymetlidir insan da.
1: Evet.
0: Allah razı olsun hocam. Bir de gençliğin kimlik sorunları var hocam. Bunlar
1: Evet.
0: nelerdir? Siz özellikle
1: Evet.
0: akademisyen olarak birçok gençle birliktesiniz.
1: Evet.
0: Gençlerle sohbetleriniz mutlaka oluyordur.
1: Yoğun biçimde tabii ki.
0: Çok yoğun hocam. Bunu özellikle sormak istiyorum size.
1: Burada aslında yaklaşık tabii bu zamana kadar 16-17 yıllık akademik yaşamımda 5000'e yakın genç
0: Mezun ettiniz.
1: mezun ettik. Birçoğuyla da hala şu ya da bir biçimde diyalogumuz devam etmektedir. Ve gördüğüm

0: ya o siyasi görüş olarak vesaire. Hayır diyor. Öyle bir gençlik artık yok, bunu bilelim yani. Tercihini kendisi yapan, evet ben buyum diyen bir gençlik artık önümüzde. Kendisi anlaşılmayı bekliyor. Konu kendisine otur ben sana anlatacağım diye bir genç yok artık Osman. Bunu çok net biçimde bilmemiz lazım. Kendisi dinlenilecek, kendisi anlaşılacak. Ciddi manada onun artık bir birey var. Ciddi manada bir modern öznenin karşımızda olduğunu bilelim. Ben zaman zaman yakınlarımızdan bile gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz bazı durumlar oluyor. Bizim kimlik olarak bildiğimiz şeyler ben o kadar ilgilendirmiyor artık diye. Yani artık böyle bir durum da var. Buna lise çağında gençler ya bu kadar şey gördün, tecrübe ettin. Yani kim olduğuna dair ya ben evet diyor onlar benim ama benimle onlar arasında o kimliksel değerler. İster bu bildiğimiz hani yani resmi değerlerimiz olsun, ister dini değerlerimiz olsun vesaire. Bunlarla kendi arasında neredeyse böyle bir şey var. Yani nahoş bir durum var. Yani bizdeki aidiyet o değerlere, o kimlikle aidiyet gençlerde yok. Neden kaynaklanıyor dedim, neden böyle süreçler oluyor? Bir, bu değerlerin ben en önemli şeylerden bir tanesi maalesef ülkemizin getirmiş olduğu siyasal sorunlar. Siyasal sorunlar ve bu siyasal sorunlar içerisinde bizim aidiyet duyduğumuz değerlerin yıpranmaları var. Kavgayla, gürültüyle vesaire birçok süreçlerle yıpranan bu değerlere artık kişi ya da gençlik çok da şey gözle bakmıyor yani. Böyle albenili, böyle parlayan şeyler. Ya hakikaten benim bu değerin bir insanı olmam ve kimliğimi bundan şekillendirme benim için çok anlamlı olacak diyemiyor. Sebep ne? Çünkü kavga alanı, siyasal kavga alanına getirmiş, sosyolojik kavga alanına getirmiş, ötekileştirmenin aracı haline gelmiş. Hiçbir kimlik şu ya da bir biçimde ötekileştirmenin aracı olamaz. Kur'an-ı Kerim'de ve cehennemde hüküm şube ve kaba ile litearefu tanışasınız diye. Kimlikler bizim tanışmamızın
1: neydi? Allah'ın ayetleri
0: de kavganın değil. Litearefu. Biz tam tersi kavganın alacağına getiriyoruz. Farklılıklar olacak. Diyor ben şimdi bu çatışmadan yana değil gençlik yani. Kendi terim. Bu net biçimde. Tabii bu çatışmaya gitmemenin yani bu bir konfor alanı var. Comfort zone diye meşhur. Artık terimselleşmiş. Bu sadece bizim değil dünyanın da sorunu. Kendi o konfor alanından çıkıp da bu değerlerle yüzleşememenin mi vermiş olduğu bir kimliksizlik? Bu biraz şey. Yoksa gerçekten işte bunlar bir kavga alanı haline gelmiş. Bu süreçte siyasal, sosyolojik ne alırsan bunlar artık benim doğrudan girip de kendimi ifade edebileceğim canlılıkla, dinamikte şeyler değil, durumlar değil. Biraz kimlik sorununun akabilinde yaşanan sosyolojik, politik süreçlerin olduğu kanısındayım. Bir de tabii değer namına özellikle dünyaya bakış dediğimiz o bakış da ister istemez kimlikleri de dönüştürebiliyor. Artık bugün ben şunu net biçimde ifade edeyim. Yani bunu biz karşılamamız lazım. Sosyal bilimciyim nihayetinde ben. İlahi kökenli bir felsefeci olarak ama genel anlamda bir sosyal bilimci. Bunu bu radyo frekansından da dinleyicilerimize aktaralım. Bunu söylemek durumundayım. Çok çok değerli dinleyenlerimiz biz şu 3 sene, 5 sene, 10 sene içerisinde aman Allah'ım bu da mı oldu diyecek sorunlarla karşılaşacağız. Sosyal sorunlarla. Çok sürpriz sosyal sorunlarla karşılaşacağız. Sebep ne? Çünkü alabildiğine artık hayatın hızı, sosyal hayatın hızı o kadar kendini devindirmeye başladı ki bu hızlılık akabinde birçok sosyal sorunu beraberinde getirecek. Çok hızlı bir yaşam var. Nasıl bir takım gelişmeleri görüyorsak negatif süreçlere de tanık olacağız. Bu kimlik sorununda olabilir, inanç sorununda olabilir, kişinin hayat tercihlerinde olabilir, akabinde ve peygamberin bu evrensel de hakikaten diyor kimseyi kınamayın diyor.
1: Çok önemli hocam.
0: Kimseyi kınamayın. Kimlik olarak olabilir, yaşam tarzı olabilir vesaire kınamayın. Kınadığı şey kendi başına gelmeden diyor canını teslim etmez tamam. Hazreti Peygamber. O kadar bu günümüz için canlı ve dinamik bir söz ki Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesi. Kınamayın. Ya yapacak bir şeyin varsa bu yangını ya da düzensizliği, ifsadı sen nasıl ıslah edebilirsin? Evet. Bugün bir kendine ben efendim Müslümanım diyen insanın

0: olmazsa olmaz yapacağı şey ıslahtır.
1: Evet.
0: Yargılamak değil, genci yargılamayacaksın, genci kıramayacaksın. Yargılıyorsun, kınıyorsun, akabinde şiddet beraberinde geliyor. Ondan sonra çocuk evden kaçıyor, yok çocuk. Kaybolan nice gençler var.
1: Evet hocam, çok haklısın.
0: Ya da kaybolmadan bile sen evde kaybolmuş. Birbirine selamı sabaha kesmiş, evlat baba anne ilişkileri var. Zaten çocuk evde kaybolmuş. Kaybolmuş bir aile var. Evde yaşarken bile kayboluyor.
1: Doğru.
0: Bu süreçleri iletişimdir, bila istisna iletişimdir. İletişimi diri tutacağız. Eğer kaybetmek istemiyorsak genci, anne baba olarak, koca olarak iletişim ağlarını geliştireceğiz ve dinleten değil, ilk önce biz dinleyeceğiz. Sonra ilk önce büyükler olarak biz kendimizde, bir de Z kuşağı, hep öyle yargılan Osman Beyciğim, işte Z kuşağı şöyledir, yeni gençler şöyledir, yeni gençler böyledir. Biz de ilk başta bu gemiye bindik yani, bu arabaya biz de bindik. Ya hakikaten öyle hakikaten büyüdük ya artık. Biraz da biz kendimizden sonra gelenleri eleştirelim, bunun keyfini yaşayalım ama çok yanlış yaptık. Değil. Biz kendimize düşen örnekliği temsil edebildik mi gençlere? Ne kadar örnek, az önce ifade ettiğimiz değerler var. Doğrulukta, dürüstlükte, adalette, hürriyette, eşitlikte. Bu değerleri kendimiz ne kadar hayatımızda esas alıp örnek olduk ki gençlerimizden ve kendi aile hayatımızdan tut, akraba hayatımıza vesaire. İlk önce hatayı kendimizde arayalım.
1: Evet. Allah razı olsun hocam. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Geleneksel ve çağdaş değerler karşısında gençlerimize nasıl yardımcı olabiliriz ki? Bence bu çok önemli. Gençlerimizin ellerinden tutmak lazım. Nasıl yapacağız hocam? Nasıl başaracağız bu işi?
0: Ben tabii en önemli şey rol modeldir. Şimdi biz rol modeller, mesela insan örnek alarak gidiyor Osman Beyciğim. Örnek kendini kimi görecek ya? Yani? Şimdi bir sinema yıldızı olabilir. Bu örnek yahut sanat dünyasında olabilir, spor dünyasında. Dikkat edin, hep bak çocukluk yıllarımız öyledir. Spor dünyasından olur, sanat dünyasından olabilir vesaire. Buradan hemen biz mesela ne yapıyoruz? Bir rol model almak istiyoruz. Şimdi akabinde gelen şey, kişi aynı şeyi mesela gösteriyor mu çocuklukta yapmış olduğumuz, mesela işte Beşiktaşlıysan diyorsun, işte falanca futbolcunun formasını giyiyorsun. İnsan rol model, rola ihtiyaç duyuyor. Ve o dönemde doğru roller alabildi, doğru roller varsa, rol modeller varsa, bu değerler ister geleneksel olsun ister çağdaş değerler olsun akabinde gelir. Ama rol modeller birebir gitmeye başladığı zaman beraberinde geleceği şey, örneği yoksa hayatı bir anlamda artık kendisi yaşayarak öğrenmeye başlıyor. Bu da ağır bedellerle ne yapıyor? Sonuçlandırıyor. Bunun önüne geçmenin yolu da değerleri yaşayan insanların hayatımıza çoğaltmaktır. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Ya ödüller veriyoruz kişilere. Gerek kurum yaşamımızda olsun, gerek sosyal yaşamımızda, gerek şirket yaşamımızda ödüller veriyoruz. İşte yılın memuru ödülü, yılın esnafı ödülü, yılın işte sanatçısı ödülü. Ya bir de yılın adaletlisi ödülü verdi kimse var mı? Yılın hakkaniyet ödülü, yılın dürüstlük abidesi, yılın doğruluk abidesi. Anlatabiliyor muyum? Yılın işte yani değerlerimizi, değer olarak bildiğimiz ahlaki değerler olsun, inanç değerlerimiz olsun, geleneksel değerler, örf adet vesaire, modern değerlerden hürriyet, özgürlüğün. Yani adam diyor ki bak, özgürlük için, yani en modern, en çağdaş değer özgürlüktür. Hürriyet de, çünkü insanlar alabildiğine, modern zamanlardan önce klasik dönemlerde İnsan hürriyetin elinden almasını, insan ne kadar ağır bedeller ödetti, insan tecrübe ettikten sonra özgürlüğe, bugün o şey dedi, artık özgürlük olmaksızın insan olmaz. Ekmeksiz yaşarım ama özgürlüksüz asla diyen birçok düşünce adamı vardır. Ve bu şahsiyetleri, özgürlük, yani kahramanları, toplumsal kahramanları, biz Köroğlu'nu niye severiz? Köroğlu'nu niye severiz?
1: Evet,
0: bu toplumsal,
1: evet. Mazlumun yanında olduğu için, mazlumun zalime karşı çıktığı için,
0: bu değerleri biz yetiştirebilmemiz lazım. Onu da kendisini yetişmez diye bir anlamda, bu yani biz gereken çabayı gösterir, ben yetişmez diye bir şey yok, imkansızlık diye bir şey yok, olmaz diye bir şey yok, pes etmek diye bir şey var. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Doğrunun, gerçeğin, hakkaniyetin yetişmesi için, yeşermesi için.

0: elimizden gelen ne varsa bu noktadaki motivasyonumuzu, şuurumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bıraktığında gidiyor zaten olay. Ve akabinde bu rol modeller yetiştikten sonra geleneksel değerlerin, çağdaş değerlerin alınması zaten gerekiyor. Yani insanın mesela Peygamberimizin Kur'an'da çok önemli. Üsve-i Hasene güzel örnekliktir. Evet. Bak dikkat ediniz.
1: Güzel örnek.
0: Örnek üzerinden gidiyor. Görerek almak. Gelenek, görenek. Mesela görerek. Evet, göreceği bir şey kalmadığı zaman neyi görecek bu zaman?
1: Doğru hocam. Çok haklısınız.
0: Gelmemiş, görmemiş. Ne yapsın bu adam?
1: Evet.
0: Bu sefer alabildiğine yaşamaya başlıyor rastgele ya da kendisi bak ya şurada yanlış yapıyorum şunu şu esastır benim için yani deneyip yaşayarak bir takım ilkeler bulmak nere ve ağır bedeller ödeyerek
1: evet çok ağır doğru
0: ve işte o yılların tarihsel tecrübesiyle süzülüp gelmiş yaşamımızdaki artık olmazsa olmaz dediğimiz bu modelleri alıp hayatımızda uygulamak nere. O yüzden şeyi korumak lazım. Şimdi burada en temel sorunlardan bir tanesi modern zamanların alabildiğine çeşitliliği, işte bu endüstriyel eğlence endüstrisi olsun, dijitalleşme olsun, tüketim alışkanlıkları olsun, etrafımıza çok geniş bir sosyoloji getirdi. Çok geniş bir toplum var önümüzde.
1: Evet hocam.
0: Aynı ekran, elimizde telefon ekrana baktığımızda aniden Instagram sayfasına girdiğimizde 72 milletten örneklikler görüyoruz.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Bu örneklikler yani işte bu diyorum. Yani akabinde dikkat edin. Mesela Facebook varken Instagram çıkmadı. Dikkat edin. Instagram yoktu. Instagram'dan sonra ne geldi? TikTok geldi. Şimdi insanlar alabildiğine endüstri de yani bu sosyal medya endüstrisi de insanların kendi yönelimlerine göre yeni şeyler icat ediyor.
1: Üretiyorlar.
0: Diyor ki baktı ki tamam insanlar buna yoğunlaştıysa ben öyle bir sayfa çıkarayım ki insanlar kendilerini hiç alamasınlar. Ve daha da o sayfaya yönelsinler. Instagram'dan sonra TikTok'u çıkarıyor. Akabinde ne var burada? İnsanların kendini alabildiğine teşhir ettikleri, alabildiğine bundan haz aldıkları, bir de buna diyor para da kazanacaksın dediği zaman artık insanlar yani en gizli, en mahrem alanların bile hem konuşmaktan
1: herkese paylaşabiliyorlar. Çok gerçekten
0: diyor, Facebook'ta bu yapıldıysa dur Instagram'da daha hızlı da yaparım diyor. Facebook sınırlı. Yok bunu Facebook'ta da yapardılar. Ama diyor yeni bir şey çıkaralım, orada yapalım.
1: Evet.
0: Instagram bir şey ettikten sonra TikTok buna gider. Bu alabildiğine gider ama akabinde giden şey insanın tüketilmesidir.
1: Maalesef
0: İnsan hocam. Tüketiliyor. Hani elimizi alırız sabunu da suyun altında elimizi yıkarız ya insan bir sabun gibi ezilen, tüketilen, yok olan bir varlık haline geliyor. Buna da dur diyecek kişinin kendisidir. Eğer karakter olmazsa, kişilik olmazsa,
1: ilkeler olmazsa doğru
0: hayır diyemiyorsa biz bu çok önemli psikologlar İster terapistler olsun insanı en çok gençlerimize de buradan hasreten değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenler, ister genç olun ister yaşlı yetişkin fark etmez kişi hayır diyebilecek
1: evet.
0: Kendine vesaire.
1: Allah razı olsun. Hocam çok az bir süremiz kaldı. Modern zamanlarda ebeveyn ilişkisi nasıl olmalı? Süremiz birkaç dakikada bu soruyu cevaplamanızı rica edeceğim. Allah razı olsun. Hocam.
0: Büyük bir değerdir. Anne baba Mevla Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatten sonra Resulü ve anne babayı söyler.
1: Evet hocam.
0: Bu kadar değerlidir. Ve öf bile demeyi velâ tekullehuma üffin. Bu kadar hassastır. Ama şimdi değerli arkadaşlarım şu yada bir biçimde anne baba ebeveyn hakkı hukuku bu kadar kadimdir. Nereye giderseniz gidin kadimdir. Büyüklüğün değeri var. Yani büyüklüğün teslim edilmesi var. Anne baba büyüklüğünün teslim edilmesi var. Ve insandaki hayatındaki merkezi değeri var. İnsan yaşamındaki merkezde değeri var. Anne Allah-u Teala'nın cemil sıfatını, merhamet cemil sıfatının baba celal sıfatının temsilidir. Temel figürleridir. Bunlar rastgele değil yani insan anne babadan dünyaya gelmesinin insan yaşamı ne kadar kurucu değer olduğunu. Önce bizim burada anne baba olarak onu bir kere kendi değerimizi bileceğiz, kendi fonksiyonumuzu bileceğiz. Ondan sonra bu fonksiyonu evlatlarımıza, evlatlarımızdan da bu dönemde özellikle programın başında ifade etmeye çalış,

0: çalıştım. Kesinlikle yargılayıcı olmayacağız Osman Beyciğim. Yargılayıcı bir dile son. Anlamak, dinlemek ve beraber bir yol arkadaşlığı yapabilecek ruhaniyette, kişilik düzeyinde olmamız lazım. Sen dur, sen bu işi bilmezsin vesaire. Ya tartışmalarda hepimiz anne babayız, oluyor bir takım şeyler ama bizim ana omurgamızı ilişkide anlayan bir anne baba, dinleyen bir anne baba, yargılamayan, suçlamayan, ya şunu diyebilmelidir ya anne babasına çocuk, içinden diyemiyorsa sorun vardır. Kızım oğlum gel bakalım. Yahu ben annem babam şöyle şöyle de olsam benim yanımda annem babam durur mu? Annem babam benim yanımda olur mu? En zor zamanımda da en efendim başıma şöyle badire gelse de, şöyle bela gelse de, şöyle sıkıntılar da olursam da annem babam benim yanımda olacak mı? Evet olacak diyorsa o işi sağlamdır. Olay
1: İnşallah.
0: Böyle.
1: İnşallah. Evet. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, bu akşam konuğumuz İsmail Hanoğlu, Profesör Doktor İsmail Hanoğlu hocamız. Hocamız Çankırı'dan geldi. Kendisine şahsım ve sizler adına tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu kanaatindeyim.
0: Eyvallah.
1: Hocam Allah razı olsun. Gerçekten ben çok keyif aldım. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizi tekrar konuk etmekten büyük zevk alırım.
0: Bilmukabele, ben de gelmekten, sizlerle stüdyoda müşerref olmaktan ayrı bir zevk aldım. Hedef Radyo dinleyicileriyle buluşmaktan. Ankara'daki günlerimizde çok dinlediğimiz bir radyoydu. Nasip bugüneymiş, 2026'ya düşünün, 95-96'lardan 2026'ya 30 yıl sonra Hedef Radyo'nun dinleyicisiyken konuk olmak ayrı bir zevk oldu. Sizlere de program vesilesiyle tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, Allah razı olsun. Evet, değerli dinleyiciler, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bir başka programda buluşmak üzere. Selamünaleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimizi öğrendiğimiz temel hadis kitaplarından birisi olan Şuabul İman isimli kitap, Beyhaki isimli bir muhaddise ait kitaptır. Bu kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iman 70 küsür bölümden ibarettir hadisinden yola çıkarak imanın hangi bölümlerden oluştuğunu anlatan ve içinde 10 binden fazla hadis bulunan bir kitaptır. Şuabul İman Beyhaki isimli zatın kitabı. Bu kitapta ki hadisler Müslümanı imanı açısından bağlayan hadisleri ihtiva etmektedir. İşte birinci bölümü La ilahe illallah demek, ikinci bölümü Muhammedur Resulullah demek, üçüncü bölümü namaza iman etmek, dördüncü bölümü orucun emrolduğuna iman etmek gibi konuları ihtiva eder. Dolayısıyla Şuabul İman isimli hadis kitabının 20. 30. 35. 46. bölümü ki 70'ye yakın bölümden oluşmaktadır kitap. Herhangi bir bölümü alındığında imanı oluşturan bölümlerden biri alınmış olur. Elbette Beyhaki'nin rahmetullahi aleyh bu kitabı peygamber mühürlü bir kitap değil. Yani tertibi, düzeni Beyhaki'ye ait. Ama Beyhaki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından ve Kur'an-ı Kerim'den derleyerek Allah'ın iman edin, peygamberin peşinden gidin sözünün nasıl gerçekleşeceğini ispat etmeye çalışmış. Kardeşler, bu kitabın 53. bölümü, yani bir muhaddis olan İmam Beyhaki'nin nazarında Müslümanın Allah'a iman ediyorum, Muhammed aleyhisselama iman ediyorum demesinin gerçekleşme şartlarından 53.'sü iyi işlerde yardımlaşmadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilik ve takvada yardımlaşın emrinden böyle bir başlık üretmiş İmam Beyhaki. Diyor ki iyi işlerde yardımlaşın diyor Allah. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ İyi işlerde yardımlaşın. Bundan anlaşılıyor ki iyi iş yapmak nedir? İyi iş yapmak zekat vermek. Nedir iyi iş yapmak? Namaz kılmak. Nedir iyi iş yapmak? Anneye babaya hizmette bulunmak. Nedir iyi iş yapmak? Cihad etmek. Mesela neyse bu iyi işler, nasıl bunlara Allah iman sevabı, cennet vizesi muamelesi yapıyorsa, bu iyi işler konusunda yardımlaşmak da Allah'ın iyi dediği işlerdendir diyor. 53. bölümü, yani İmam Beyhaki'nin nazarında Allah'a iman etmeyi oluşturan imanın 70 küsur şubesi var hadisinin 53.'sü, yani Allah'a iman ediyor olmanın, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmak.

53. şartı iyi işlerde yardımlaşanlardan olmaktır. Çünkü iyiliğin yeryüzünde var olmasını istiyor Allah. Bu da ancak iyiliğe kooperatif mantığıyla, topluca cemaat anlayışıyla sahip çıkılması esasına dayanırsa mümkün olur. Aksi takdirde iyilerin kendi başlarına tek münferit halleriyle iyiliği kıyamete kadar devam ettirmeleri mümkün olmadığından Allah ve taavenu alel birri ve takva diyor. Ve la taavenu alel ismi vel udvan. Düşmanlık ve kötülük üzerine sakın yardımlaşmayın. Çünkü şeytan zaten kötülüğü yaymak için binbir tuzağıyla ve binbir tezgahıyla bu işi yapıyor. Siz bari kötülüğe destek olmayın. Ama kötülüğe destek olmamanın gereği iyiliğe destek olmaktır. İyilik yapmaya, iyiliğin yayılmasına destek olmazsan zımnen kötülüğe destek olmuş olursun. Çünkü hak ile batıl bir mücadele üzerine bu dünyada varlar. Hak ve batıl iki kutuptur. Birbiriyle ta cennet sürecinden başlayan günden beri sürtüşüyorlar. Bir hak galip geliyor, bir batıl galip gibi oluyor. Bu hakkın ve batılın kim daha güçlü olması sonucuna dayanmıyor. Kim daha cemaat, kim daha kooperatif mantıklı, kim daha bir arada ise o kazanıyor. Eğer küfür, batıl daha kolektif çalışıyorsa, daha bir arada çalışıyor, güçlerini birleştirip çalışıyorlarsa o sezonu o kazanıyor. Gelir de bir lider, bir önder, bir grup iyiliği savunacak, iyilik üzerinden hareket edecek bir anlayışla yola çıkarlarsa, bir iyilik kaliteli bir organize bulursa bu sefer iyilik galip geliyor. Bu nedenle وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, yani iyilik üzerine yardımlaşın, birbirinize destek olun, iyilik yayılsın diyor ya Allah Teala. Demek ki işte Beyhaki'nin bu bakış tarzından istifade etmek istiyoruz. Demek ki bir Müslümanın yetim bir çocuğu doyurma arzusu, yetim bir çocuğa bir ayakkabı almak iyilik midir? En mükemmel iyiliktir. وَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Çocukluktan beri okuduğun ayet, sakın yetime hor bakma, sakın isteyeni kapından kovma. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Rabbinin senin üzerindeki nimetlerini hatırla, nasıl sen yetimi hor görürsün diyen emrini, Allah-u Teala'nın bu beyanını dinledikten sonra Müslüman, yetime bakmanın, yetime bir ayakkabı almanın Allah'ın razı olacağı iyi bir iş olduğunu bilir. Aynı şekilde sabah namazı kılmanın, cuma namazı kılmanın iyi bir iş olduğunu, Allah'ın buna iyi dediğini de bilir mümin. Topluca bir cami yapalım da cuma namazımızı camide kılalım diyen anlayışa da iyilik üzerine yardımlaşma anlayışı diyoruz. Ve taavenu alel bir, iyilik konusunda yardımlaşın emri budur. Yoksa her Müslüman sabah namazına kalkıp kılması bir iyiliktir. Ama sabah namazını beraber kılacağımız bir mescit inşa edelim de sabah namazını orada kılalım dediği zaman mümin, Allah'ın iyilik yapma emri gibi bir emrine daha itaat etmiş olur. Nedir o? Ve taavenu, yardımlaşın emridir. Ve men tatavva hayran fe innallaha şakirun alim. Kim üzerine borç olmadığı halde böyle fazladan bir hizmete, bir yardımlaşmaya katılırsa bilsin ki Allah kendisi için yapılan işlerin kıymetini bilir ve onun sevabını yazar.

Bunları Allah çok iyi görüyor, çok iyi biliyor. Haberiniz olsun. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Demek ki iyilik yapmak kadar iyilik konusunda yardımlaşmak, örgütlenmek de Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Bunun için Beyhaki, Allah, peygamber, kader, zekat, ahiret vesaire, bizim çok eskilerden beri iman esası olarak bildiğimiz şeyleri sayarken 53. şart olarak da vakfın olacak, derneğin olacak, küfrün karşısında, şeytanın tuzakları karşısında birlikte çalıştığın bir hareketin olacak. Bu da imanın şubelerinden birisidir diye kayıt koymuş. Bunu şüphesiz Beyhaki benimsediği için, Şuabul İman isimli kitabında bulunduğu için değil, belgeli olduğu için, ayetle, hadisle, Kur'an'la sabit olduğu için biz iman ediyoruz. Kardeşler, özet şudur. Yetime yardım etmek, yetime ayakkabı almak, yetimin saçını okşamak imandandır. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde yetim konusu vardır. Kim bir yetimin saçını okşarsa o yetime moral vermek için diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir yetimin saçını okşarsa yetime moral olsun diye, nasılsın yavrum demek için, alıp simit verirse değil, bir çikolata alır verirse değil, kim bir yetimin saçını okşarsa elinin değdiği kıl sayısı kadar sevap yazar ona Allah buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kim bir yetime güzel davranır, ona bir hediye alır, gönlünü alırsa bilsin ki kıyamet günü şu iki parmağım kadar yakın olacağız onunla buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yetime iyilik yapmak, yetimin saçını okşamak Allah'ın cennet vaat ettiği şeydir. Ama burada durup bir türlü anlamak istemediğimiz ikinci bir noktaya temas ediyoruz. Yetime yardım etmek, yetimin saçını okşamak Allah'ı memnun eder. Peygamberle bu iki parmak kadar yakın olursun kıyamet günü. Dolayısıyla müminsen, bu müjdeler seni teşvik edecek, yetimle elbette ilgileneceksin. Lakin yetimleri sevindirme, yetim saçı okşama üzerine örgütlü olmak, vakıf adamı olmak, dernek adamı olmak da Allah'ın emridir. Biz gençlik döneminde bile cahiliye kafalıların, müşriklerin yönettiği bir dernekte görev almış Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetindeniz. Daha sonra ona bir sürü vahiy geldiği halde, rahmeten lil alemin peygamber olarak, yeryüzünün son peygamberi olarak görevlendirildikten sonra, aradan yıllar geçtikten, Medine'de artık yetimin, fakirin, yolcunun sıkıntı çekmeyeceği rahmet devletini kurduktan sonra bile, hatırlar mısın ya Resulallah, gençliğinizde katıldığınız Hilful Fudul'u hatırlıyor musun diye sorulduğunda, hatırlamam mı? Abdullah İbni Cüda'nın evindeydi. Şimdi öyle bir dernek kurulsa yine onda görev alırım buyurmuştur. Müslüman iyilik yapan insan değildir sadece. İyilik yapan, iyiliği örgütlendiren, o örgütte aktif görev alan insandır Müslüman. Çünkü bir köyde, mezrada, bir yaylada bir kişinin iyi olması oradaki yetimler için yeterli olabilir. Ama yeryüzünün şer üzerine örgütlendiği ve hayrı engellemek, Allah'a giden yolları tıkamak, Afrika'dan Asya'ya kadar kıtaları aç bırakmak için örgütlenmiş kitlelerin bulunduğu dünyada bir Müslüman tek başına nükleer

kendi olsa bile tek başına yetecek durumda değildir. İlla o Müslümanın aktif bir organize içerisinde yer alması gerekmektedir. Levhalar, tabelalar önemli değil. Önemli olan bu mantık, bu ruh, bu anlayıştır. Biz ümmeti Muhammed olarak erkeğiyle, kadınıyla, ihtiyarıyla, genciyle, siyahıyla, beyazıyla, hacısıyla, namazlısıyla, oruçlusuyla hepimiz Allah'ın adının yücelmesi için, yeryüzünde şeytanın sesinin kısılması için, yeryüzünde müminlerin de, kafirlerin de, Allah'a itaat edenlerin de, asi olanların da huzur içinde yaşaması için mücadeleyle mükellefiz biz. Sadece kendimizin iyi olması yetmiyor. İyiliği güçlü, organize hale getirmeye mecburuz. Mümin seviyesi bu seviyedir. Kardeşler, Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah veya akşam vaktinde, bir gün ashabının topluca oturduğu bir zeminde buyurmuş ki, içinizden bugün oruca niyetlenen var mı demiş. Sadece Ebu Bekir, ben oruçluyum ya Resulallah demiş. Bugünkü cenazelere katılan var mı diye sormuş. Yine Ebu Bekir, benim ya Resulallah demiş. Bugün bir fakirin kapısına yemek götüren var mı demiş. Ben götürdüm ya Resulallah demiş. Bugün bir hasta ziyaret edip ona moral veren var mı diye sormuş. Onu da yaptım ya Resulallah demiş. Ne sayıyor? Oruç, cenaze, fakire yemek vermek, hastaya moral vermek. Buyurmuş ki bunları kim yaptıysa o cennetliktir buyurmuş. Bunları kim yaptıysa o cennetliktir buyurmuş. Ne çıkarıyoruz buradan? Cennetiz pazarlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin faturalarını gösteriyor. Oruç, imanın, İslam'ın, Allah'a kul olmanın direklerinden biri. Anladık. Cenaze, büyük insanlık görevi zaten. Ama bir fakirin kapısına yemek götürmeyi Allah için oruç tutmak gibi sayıyor. Bir hastayı ziyaret edip ona hastalandıktan sonra toplumdan kopmadığını ve içimizden biri olarak hala hatırlandığını hissettiren, hastaya moral veren birisine bunlar cennetlik işler buyuruyor. Biz şu fani dünyada, şehirleşen, betonlaşan dünyada, sokak başında hastanenin bulunduğu bir ortamda binlerce, on binlerce hastayı ziyaret ederek moral vermeye kalksak, onların bizi ziyaret etmesini gerektirecek bir hasta haline geliriz. Zaten hastaların yanına girmek bir dert. Hastayı ziyaret etmek hastalık nedeni haline geldi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu cennetlik işte, bunu yapan cennetliktir dediği işi niye kaçıralım? Kaçırmayız. Ne yaparız? Hastalarla ilgilenen bir vakfın, bir derneğin aktif üyesi olurum. Hastaların reçetelerine yardım eden, hastaların moralinin düzeleceği programlar yapan bir organizenin içerisinde bulunurum. Böylece Allah'a giden yolda cennet garantisi veren işlerden birisini yapmış olurum. Yine Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan bir hatıra daha dinliyoruz. Bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bir şeyle savaşmak istiyorum. Bir cahilliği yıkmak istiyorum. O da şudur: İslam, hac, namaz, oruç, zekat, cihat, evet bunlar İslam'dır. Ama İslam bunlardan ibaret değildir. Hacca gitmeyenin de Kabe'de döner gibi döneceği işler vardır. İslam hayat dinidir. Nerede hayat, nerede insan varsa orada Allah'ın rızası vardır. Bunu kanunlaştırmak istiyorum. İslam'ı sadece hacca gitmek, tarikata girmek, hafız olmak, İmam Hatip Lisesi'ne
kayıt olmak olarak gören anlayış, İslam'ın küfrün gerisinde kalmasına, kafirlerin İslam'la istediği gibi oynamasına neden olmuş kimselerdir. 3 tane sarhoş, 5 tane işsiz güçsüz çevreci olacak, yeryüzünde daha mutlu bir hayat için onlar mücadele ediyor bilinecek. Ama mümin çevre düşmanı, ağaç katili, hastaneyle ilgilenmez, afetle ilgilenmez olarak bilinecek. Hayır, bu ümmet böyle bir ümmet değildir. Sadece hacca giden, gittiği haçta bile mümin kardeşinin ayağına basıp ezen bir ümmet değiliz biz. Biz kuşlarla da ilgilenen, develerle ilgilenen, hayvanlarla ilgilenen, köpeklerle ilgilenen, ümmetiyle de ilgilenen bir peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet vakıf ümmettir. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Uhricet linnas. İnsanlara adanmış bir ümmetsiniz Allah buyuruyor. İnsana adanmak, insanlar için çıkarılmış olmak, kökten vakıf ümmet olmak demektir. Bu ümmet vakıf ümmettir. İnsanlığa hizmet için adanmıştır. Bunun için ashab-ı kiram binlerce kilometreyi yalın ayak, sırtları çıplak olduğu halde, karınları aç olduğu halde yürüyerek ve koşarak gittiler bir kişi kurtulsun diye. Çünkü bu ümmet vakıf ümmettir. Sadece emekli olurken emeklilik payından aradaki faizleri, haramları, rüşvetleri temizlemek için pay çıkarıp bir camiye götürme ümmeti değildir bu ümmet. Bu ümmet sadece doğurduğumu sana adadım diye bir henna annenin çıktığı İsrailoğulları yerine bütün doğurduklarını, çocuklarını Allah'a adamış, uhricet minnas, insanlara vakfedilmiş, kökten vakıf bir ümmetiz. İsrailoğullarında sadece Meryem Allah'a vakfedildi. Bizde ise ümmet olduğu gibi insanlığın hizmetine vakfedilmiş bir ümmettir. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hatırasına daha dikkat ediyoruz. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki, bir grup Medine dışında, bir grup müşrik Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki, bize bir grup hoca gönder de çocuklarımıza din öğretsinler, biz de din öğrenelim dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashab-ı suffadan bir grubu onlarla hoca olarak gönderdi. Enes İbni Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoca olarak temsilcisi, vakıf görevlisi olarak gönderdiği bu insanları tanıtırken diyor ki, hani ashabın alimlerini, hafızlarını toplayıp hadi gidin dememiş aleyhisselam Efendimiz. Tam aksine aktif vakıf üyelerinden bir grup göndermiş. Diyor ki Enes İbni Malik, ashab-ı suffada gündüz Kur'an öğrenen, yeni gelenlere de Kur'an öğreten, gece teheccüd kılan, öbür günde dışarı gidip odun toplayıp, çölden odun toplayıp odunları satarak fakir fukara için rızık temin eden. Dikkat et, kendisi zaten ashab-ı suffada kalıyor. Medine'de evi yok demek bu. Medine'de evi yok, orada misafir kalıyor ama nasıl olsa vakıftan besleniyorum demiyor. Gidiyor güneşin altında odun topluyor, o odunları pazarda satıyor, oradan aldığı parayla yiyecek alıyor, diğer fakirlere götürüyor, fakir fakir besliyor. Sonra öbür gün gidiyor uzak kuyulardan içme suyu getiriyor, mescitte terleyen Müslümanlara su dağıtıyor. Vakıf görevlisi ama kendisi de vakıfta misafir. Bu gruptan bir kısmını aleyhisselam Efendimiz bize öğretmen gönder de din öğretsinler bize diyenlere eğitimci olarak göndermiş.
alim olduklarından değil, aktif olduklarından dolayı. Hareketli tipi örnek bir defa. Onu gören Müslüman olacak zaten. Fakat müşrikler asıl gayeleri bunları çölde tuzağa düşürüp öldürmekmiş. Bunları çölün ortasında kuşatmışlar. Bizim hocaya mocaya ihtiyacımız yok. Sizi öldürmek için bu planı yaptık demişler. Onlar da bakın ne yapmışlar. Eğitimci. Ellerini kaldırmışlar, demişler ki Allah'ım, biz senin peygamberin için buraya geldik. Hiç pişman değiliz. Senden razıyız. Sen de bizden razı ol. Bir de peygamberine durumumuzu bildir, merak etmesin bizi demişler. Kardeşler, sanki karşısındaki sekreterle haber gönderiyor, mesaj gönderiyor. Efendimiz mescitte mübarek gözleri yaşarıp buyurmuş ki, kardeşlerinize fena tuzak kurdular ve Allah'tan niyaz ettiler ki bu durumlarını ben bileyim. Bildim buyurmuş.

Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü zamanlarda sabah namazında kunut yapılır, buradan geliyor. Ne çıkardık biz bundan kardeşler? Gündüz Kur'an okuyor, gece namaz kılıyor, öbür gün, dün Kur'an okumuştum diyor, bugün Kur'an okumuyor, gidiyor odun topluyor, odun topluyor, satıyor, onun parasıyla fakirlere yiyecek alıyor. Öbür gün yine Kur'an okuyor, daha bir sonraki gün, bu sefer gidiyor kova ile su taşıyor, kuyu suyu, serin suyu diye mescitte insanlara su dağıtıyor. Bedir'e gitmemiş, Uhud'da değil, mükemmel Kur'an hafızı değil, peygamber şairi değil, peygamber amcası değil, sabahlara kadar namaz kılan değil, 3 senedir hiç oruç bozmamış birisi değil, programlı bir Müslüman işte, Kur'an okuyor, odun topluyor, mescitte su içiriyor insanlara. Bir, bu Resulullah'ın gözünde onu temsil edecek bir adam demek ki. Peygamber bunu beğenmiş. İki, bu Allah'a o kadar yakın olmuş bir adam ki, Allah'a şöyle söyle peygamberine diyor, peygambere Allah böyle dedi sana kul diyor. Bu eğer Ebu Hureyre gibi binlerce hadis rivayet etmiş olsaydı ona bir anlam verecektik. Bedir'de şehit olsaydı onu anlayacaktık. Bize göre yaptığı bir şey yok ortada. Ama Allah'a göre var. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا Kim? Üzerine yük olmadığı halde iyi bir iş yaparsa Allah onu bilir. Allah onu takdir eder. İşte bunları Allah bildi. Demek ki kardeşler, tekrar birinci basamağa dönüyoruz. İmam Beyhaki imanın bölümlerini kaydederken 53. bölüm olarak iyilik yapmak için organize olmayı imandan görmüştü. Bu mesele bizim mahallenin camisi yapılsın diye kurulan derneğe aidat verme meselesi değil. Bu mesele Allah için yapılan işlerde aktif Müslümanlardan olma ruhu meselesidir. Bu kuntum hayra ümmetin uhricet minnas, insanlara adanmış ümmetten olma meselesidir. Burada kardeşler bir nokta koyabiliriz. Yeni bir başlık açalım. Hepimiz birer tane vakıf kurarsak veya dernek kurarsak kim bu derneklere üye olacak? Elbette herkes vakıf kurabilir, dernek organize edebilir seviyede değildir. Hepimizi Allah farklı yaratmış. Kimimize el becerisi vermiş, kimimize ağız laf yapma becerisi vermiş, kimimize de organize becerisi vermiş, kimimize de para kazanma becerisi vermiş. Hepimizi Allah farklı farklı yarattı. Tipimiz, boyumuz, postumuz farklı olduğu gibi becerilerimiz de farklı. Ama hepimizden iş istiyor. Hepimizden iş istiyor. Hepimizi vakıf kurup idare edecek tipte yaratmamış. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Allah isteseydi hepinizi tek kalıpta yaratırdı. Tek standartta yaratırdı sizi. وَلَاكِنْ Ama Allah istediği halde böyle istediği için farklı farklı yaratmış. Kiminin ağzı iş yapıyor, kiminin eli iş yapıyor, kiminin cebi iş yapıyor, kiminin gözü iş yapıyor, kiminin kafası iş yapıyor. Kimi organizatör, kimi ameleliği iyi, kimi de ikna kabiliyeti iyi. Hepimizi farklı yaratmış. Velakin ama liyebluvekum fîmâ âtâküm. Ama Allah size verdiği farklı şeylerle sizi sınamak istiyor. Festebikul hayrat, madem size farklı farklı şeyler verdik, şimdi iyiliklerde yarışın Allah buyuruyor. Kur'an kardeşler, Kur'an, sen malınla vakıf adam oluyorsun, o
sözüyle

vakıf adam oluyor. O ayaklarını kullanıp vakıf adam oluyor. Öbürü organize kabiliyetini kullanıp vakıf adam oluyor. Ama hepimiz hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış, insanlara adanmış vakıf ümmetiz. Hiç kimse param yoktur diye bu karakterini yitiremez. Kimse ben konuşma yapmayı bilmiyorum diye geri duramaz. Kimse ben kadınım diye geri duramaz. Kimse ben ihtiyarım diye geri duramaz. Zira festebikul hayrat, herkese Allah'ın verdiği işlerde yapacağı bir görev var. Zaten herkes organizatör olsa savaş çıkar. 40 horoza gerek yok, bir tavuğa gerek yok, 1000 tavuk bir horoz olacak. 3. horoz lüzumsuz. Filan konuda yeteneğin muhakkak vardır senin. 0 yetenekli bir insan olur mu? Olmaz. Neden? En azından çalışan kullarına yardım et ya Rabbi diye dua edemez misin? Ben yapamıyorum, yapanlardan razı ol. Zihinlerini keskin et, dillerine bereket ver, mallarına bereket ver diye dua edemez misin? Dua da katkı. Çünkü bir grup kulu da Allah'ın, tıpkı meleklerin görev bölüşümü gibi, bir kulu da dua edecek. Öbürü çalışacak, öbürü moral verecek. Ama ümmet olarak vakıf ümmetiz biz. Biz insanlığa adanmış bir ümmetiz. Temel karakterimiz insanlık için adanmış olmaktır. Kim kendisini insanlığın kendisine adandığı adam olarak görüyorsa o yanılıyor. Evet, sen vakıflardan mal alıp geçinecek durumdaki bir fakir olabilirsin. Zaten seni vakıflar bakıyor olabilir. Ama sen de kovanı alır, köyden su getirip camide su dağıtırsın, seni Resulullah adamım olarak gönderir başka bir yere. Hepimizin yapacağı iş muhakkak vardır. Çünkü bu ümmet iş ümmetidir. Bu ümmet görev ümmetidir. Kardeşler, Beyhaki rahmetullahi aleyh 53. bölümünü, imanın 53. bölümünü organize olmak, iyi işler için organize olmak diye adlandırıyor. Bu onun görüşü, doğru. 53. bölüm demek onun görüşü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim daha farklı düşünüyor. Kur'an-ı Kerim 53'te demiyor, 3. diyor. Hac suresinin 41. ayetinde Allah iktidar vereceğimiz kullarımız, iktidar vereceğimiz yani yönetime getireceğimiz kullarımız kimlerdir sorusunun cevabını veriyor. Ellezine immekkennâhum fil ardı, dünyada iktidar yapacağımız kimseler. Akamus salâh, namaz kılarlar. Ve âtevuz zekâ, zekat verirler. Ve emrû bil ma'rufi ve nehû anil münker, İyiliği teşvik, kötülüğe engel olurlar. İslam, yani devlet olduğu zaman Müslümanlar bu 3 şeyi mi yapacaklar sadece? Hayır. Namaz, senin ruhunun iktidar olmaya, devlet yönetmeye müsait maneviyatla dolu olduğunu gösteriyor. Sen sabah namazı kaçırmıyorsun. Bu iyi bir işaret Allah için. Zekat, devlet malını yemeyeceğini, helalinden kazandığını Allah için verecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. İyiliği teşvik, kötülüğü engelleme yeteneğin de sosyal kimliğini, insanların iyilik ve kötülükleriyle ilgilenecek kapasiten olduğunu gösteriyor. Bu din sadece namaz kılma dini değil, bu din insanlığın gidişatını dert edinme dinidir. Yetimle ilgilenmek zorundasın. Mazlumla ilgilenmek zorundasın. Hatta ve hatta zalime bile yardım etmek zorundasın Müslümansan. Nasıl ya Resulallah? Hadi mazlumu kurtardık, zalime ben nasıl yardım ederim? Asıl zalime yardım et. Çünkü bu yaptığı zulümle ebedi

bir zarara uğruyor. Yapma de, tut elini, onu da kurtar. Sadece deprem görene yardım et değil, deprem görmemesi için insanların da tedbir al. Mesela depremde çadır kuran vakfın olduğu gibi binaları güçlendirme vakfı da kur. Bu da Müslümanın işi. Mantık çünkü. Çünkü ruh, vakıf ruhu. Çünkü kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlara adanmış ümmet olmak bu demektir. Ama biz Müslüman ümmeti Muhammed kim diye bir tarif soracak olsak teheccüd akla geliyor. Medine'yi ziyaret akla geliyor. Öyle değil halbuki. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış, insanlığa adanmış bir ümmetsiniz Allah buyuruyor. Vakıf ümmetiz biz. Ruhumuz vakfedilmiş bir ümmetiz biz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir vakıfta, bir organizede dullarla ilgilenen, yetimlerle, miskinlerle ilgilenen, Allah yolunda cihad eden mücahit gibidir buyuruyor. Gece teheccüd kılan, gündüz oruç tutan gibidir buyuruyor. Neden? Çünkü bu ümmet hem oruç ümmetidir, hem teheccüd ümmetidir, hem hayırda organize olma ümmetidir. Biz dinimizin sadece bir dosyasını alıp gerisini bırakarsak ne olur biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den koparız. Çünkü buyuruyor ki beni arayacaksanız gariplerin arasında arayın. Lordların peygamberi değil, zayıfların, zavallıların peygamberi o. Bilallerin peygamberi. Eğer Allah size rızık veriyorsa zayıflarınızın duası sayesinde veriyordur, biliniz buyuruyor. Bir delikanlı aleyhisselam efendimize gelmiş. Ya Resulallah demiş, babamdan sonra iş bana kaldı, ben hep çalışıyorum, bir erkek kardeşim var, o da gelip burada senden ders dinliyor sadece, ama yerken hep beraber yiyoruz, yani ben çalışıyorum o yiyor, o okuyor ben çalışıyorum gibi buyurmuş. Sonra yani söyle o da gelsin çalışsın, ben enayi miyim onun yerine hep ben çalışıyorum demeye getirmiş. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, belki de senin ağzına giren lokma onun sayesindedir, ha unutma bunu demiş. Kazanıyorum tek, yiyorum beraber değil, sayesinde kazanıyorum, elhamdülillah beraber yiyoruz diyen insan bu ümmetin mantığında bir insan olmuş olur. Kardeşler, nedir bu imanın 53. bölümü haline gelecek organize işi? Kesinlikle ibadetler değil sadece. Cami yapmak değil, medrese yapmak değil. Ümmetin bütününe veya bu ümmetten bir insana hizmet olan veya hizmete dönüşen her şey iyiliktir, Allah'ın razı olduğu şeydir. Eğer bir yörede çocuk bezine ihtiyaçtan söz ediliyorsa Allah'ın aradığı iyilik çocuk bezidir. Eğer bir hasta, çocukları, akrabaları onunla ilgilenmediği için hastalığının daha fazla derinleşmesine neden olacak bir moralsizlik yaşıyorsa orada Allah'ın istediği şey gidip ona moral vermektir. Eğer bir delikanlı buluğ çağına erdiği halde hala namaz kılmıyorsa Allah'ın istediği iyilik onu namaza teşvik etmektir. Mesela o namaza başlasın diye uçak bileti alıp hiç öften büften bir sebep bulup beraberce seni bir Almanya'ya götüreyim, bir Suriye'ye götüreyim, bir İngiltere'ye götüreyim deyip onunla bir hafta beraber olma bahanesi üretip onu namaza ısındırmış olsan sen kuntum hayra ümmetin uhricet linnas olmuş olursun. Vakıf ruhun seni ayağa kaldırmış olur. Çünkü o gence herhalde bisiklet almak değil hayır o zaman. Ona yapılacak en büyük iyilik namaza ısındırmaktır. Anası babası zaten namaz kıl diyor. O zaman biz başka bir formül üretiyoruz. Annesini babasını zaten

0: zaten laçka bir gözle gördüğü için o. Yani annesi kıl dese de kılmıyor, kılma dese de kılmıyor. Ama sen onunla bir hafta özel bir yolculuk yaptın. Geziye götürdün. Veya başka bir bahane buldun. Seninle ilişkisi onun namaza ısınmasına sebep oldu. Vakıf bu işte. Yoksa hemen gidip bir tabela kurup işte büyükte isimlerden birini kullanıp Cihat Vakfı, Hasene Vakfı, Sadaka Vakfı, böyle ismi popüler büyük bir isim buluyorsun. Bir tüzüğüne bakıyorsun ki cihat, eğitim, yardımlaşma, dayanışma, Afrika'da devlet kurma, Filistin'i kurtarma, Çeçenistan'ı kurtarma, mübarek dernek değil Birleşmiş Milletler. Hangisini yaptın? Sırayla, sırayla her 50 yılda birini gerçekleştirecek. Bu değil, bu vakıfçılık oyunu, bu dernekçilik oyunu, bu nefsini tatmin edip oyalanma hastalığı. Tabelana yaz. Bir araya gelmiş üç Müslüman derneği. Bitti. Bin bir tane tuzak kurma kendine. De ki biz bu şehirdeki hastaları ziyaret edeceğiz. Güzel giyineceğiz, tertemiz. Ondan sonra gideceğiz, selam verip dua edeceğiz. Geçmiş olsun amca diyeceğiz. Evde bir işin var mı diyeceğiz. Bitti. Senin derneğinin, vakfının gayesi bu. Muhteşem bir şey. Bir dernek kur. Bir araya gelmiş üç bayan derneği. Adı böyle olsun. Ondan sonra bin bir tane yeryüzündeki bütün bayanların işte feminizme karşı, anti bilmem neye karşı, böyle kendini oyalama. Ne yap? De ki biz çeyizini dizerken sağa sola iş yerine gidip tekstil atölyelerine gidip iffetine zarar veren kadınların, genç kızların bataklığını önlemek için çeyiz hazırlayamayanlara, çeyiz için çalışmak zorunda kalanlara çeyiz hazırlayacağız de. De ki her yıl 20 tane bayanın çeyizini hazırlayacağız. Senin vakfın bu olsun. Müthiş bir iş yapmış ol sen. Büyük isimlerin altındaki küçüklük hoş değil. Küçük isimlerden büyük şeyler çıkması çok hoş. Kardeşler, vakıf ne demek biliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun mahşer günü sıkıntısını giderir. Vakıf tüzüğümüz bu bizim. İşte bunun için çalışıyoruz. Bir yetim tebessüm edebilir. Allah razı olsun amca diyemez. Ne bilsin Allah razı olsun ne demek? Demesin Allah razı olsun. Teşekkür ederim amca demesin bile. İşine bu kadar meleğin. Görmüyorlar mı? O çocuğun dişlerini nasıl sırıttığını görmüyorlar mı? Biz kıyamet günü de Allah dertlerimizi gidersin diye müminin derdini gideririz. Bunun için Allah bizi vakıf adam yaptı. Bunun için bu ümmet yeryüzüne çıktı. Bencil bir ümmet değiliz. Her sene hacca giden ümmet değiliz. Her sene umreye giden millet değiliz biz. 20 sene Kabe hasretini yüreğimize gömeriz. Bir dul kadının atölyelerde çalışmaması için ev kirasını veririz. 70 yıl umreye gitmem, bir yetim çocuk dinsizlerin eline düşmesin, onlardan burs almasın diye maaşımın yarısını ona veririm. Kabe'yi de görmem. Hasret kalırsam Allah bana cemalini gösterecek, Kabe'sini istemem o zaman. Çünkü bir yetim çocuğu bali oluncaya kadar bursa bağlamak, Kabe'yi ziyaret etmekten daha değerli bir şey. Yetimlerinin mülhitlerden, dinsizlerden burs alarak okuyabildiği bir şehirden Resulullah'ı ziyarete gitmek anlamlı bir şey mi? Kardeşler, bir vakıf ümmetiyiz biz. Biz dernek ümmetiyiz. Biz organize ümmetiz. Ama şüphesiz sabah namazına gitmenin yaz kış zorlukları olduğu gibi, hacca gitmek zor olduğu gibi, cihad etmek zor olduğu gibi, vakıfçılık da kolay değil. Allah için girer, şeytanla çıkarsın. Vakıfçılık tıpkı ne gibi? Hacca gidip orada bir sui edep yapsan, Kabe'ye bilerek ayak uzatsan, aleyhissalatü vesselamın kabri başında sui edepte bulunsan, hac seni kurtarır mı? Vakıf da öyle. Eğer Allah bir şeye değer veriyorsa şeytan da onunla ilgileniyor demektir. Allah bir işe ne kadar puan veriyorsa şeytan da o kadar ilgileniyor. Allah farz diyorsa şeytan farz kadar program harcıyor. Sünnet diyor, üçüncü dereceden bir iş diyorsa Allah, şeytan da ona küçük asistanlarını görevlendiriyor. Eğer Allah bu yetim çocukla ilgilenmen halinde, bu dul kadınla ilgilenmen halinde senin de mahşerde yanında olacağım diyorsa, sen bu dulu ağlatma, ben de seni üzmem kıyamet günü diyorsa, şeytan da seni rahat bırakmayacak. Yardım etmek, sefalete ve fuhşa düşmemesi için gittiğin kadına gözünü diktirecek belki de. Belki de burs verdiğin, yardım ettiğin çocuğa fabrikada koli taşıttıracaksın sen. Böylece bursunun karşılığını, hayrının karşılığını dünyada almış olacaksın. Allah vakıf ümmet olun diyorsa, bu vakıfçılığın kendine göre özel dertleri olduğunu gösterir. Bunun için kardeşler, bir, ancak ihlasla Allah için yapılan şeye Allah sevap verir. Evet, vakıf binasından girerken besmele çekmek, abdest almak gerekmiyor. Vakfın duvarını kıbleye doğru yapmak gerekmiyor. Cami değil bu. Ama ihlassız olması halinde hiçbir değeri yok. Bir, iki, Allah'ın razı olacağı en değerli amel az da olsa sürekli olandır. Yılda bir vakıfçı Müslüman değil. Ramazan'da vakıfçı, Ramazan'dan sonra tüccar. Öyle değil. 12 ay 365 gün vakıf adamısın. Az olsun. Ramazan'da 1000 veriyordun, 11 ayda uyuyordun. Öyle yapma. Her ay 10 ver. Toplamında yine 1000 yapmasın ama sürekli olsun. 2. 3. Unutma. Kanser insanda olduğu gibi namazda da vardır. Namazın kanseri nedir? Riya. Zekatın kanseri nedir? Riya. Vakfın da kanseri riyadır. Yani Allah için yetimleri doyuruyorsun ama kameranın önünde. Afrika'ya kuyu açtırmaya gidiyorsun, poşetlerin fotoğraf makinesi dolu. Kuyuyu sağdan soldan çektirmişin, yanında resim vermişin, bu tarafında resimler vermişin. Ne yapıyorsun? Allah için fotoğrafçının önünde kuyu açıyorsun. Bu kanser bu kuyuyu kurutur. Vakıf tamam, kanunlar önünde legal olsun, kağıtta yazsın, makbuzu olsun, tutanağı olsun, lakin Allah bilsin, devlet muhasebesini isterse makbuzları gösterirsin. Bu kadar. Reklamcılık yok. Vakıfın tüzel kişiliğinin reklamını yap. İnsanları teşvik olsun diye. Sen adını yazdırma, fotoğrafını koyman. Ve dördüncü büyük kanun. Kardeşler, az çok, küçük büyük bizim için geçerli sözdür. Allah için küçük diye bir şey yok. Şu katrilyonlarca tonu bulan buğdayı, şu gördüğümüz dünyadaki mevcut buğdayı, bundan önceki buğdayı, binlerce senedir insan buğday üretiyor, hepsini Allah tek bir buğday tanesinden yarattı. Değil mi böyle? Milyarlarca insanı tek bir insandan yarattı Allah. Onu da gene o yarattı. Allah için az yok, çok yok. Bize göre az var, bize göre çok var. E benim 5 liramdan ne olur? Neler olur bir bilsen? Bir cennet olur mesela. Mahşer yerinde, mizanda tartılırken tek bir sevap eksikliği cehennem nedeni değil mi? 1 lirayla cennete girilir. 1 lira yüzünden cehenneme de girilir. Kardeşler, unutmuyoruz, az çok bizim için. Allah'ın azı ve çoğu yoktur. Ve kendimize vakıf adamlıktan pay çıkarmıyoruz. Melek.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapan SuTek 2026 Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda kapılarını açtı. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için 23-26 Eylül tarihleri arası SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
1: Hayata atılan her imza silinir, sadece gönüllerde bıraktığı izi kalır. Bir insanın ömrü sadece aldığı nefeslerden mi ibarettir, yoksa ardında bıraktığı iyiliklerden mi? Gürültülü bir dünyada ruhun sessiz ama en güçlü sesini aramaya hazır mısınız? Bu programda sadece başarıları değil, ahlakı konuşuyoruz. Modern dünyanın unutturduğu o kadim aile yapısını, İş hayatında kaybolan iyi insan olma sanatını ve her şeyin temeli olan İslami değerlerimizi yeniden keşfediyoruz. Her hafta yaptıklarıyla topluma yön veren, mesleğini ahlakla taçlandıran çok özel konuklar, samimi, derin ve iz bırakacak bir sohbetle evlerinize, araçlarınıza konuk oluyoruz. Söz uçar, yazı gider, ameller eskir ama İzi kalanlar unutulmaz. Pınar Bilecen ile ruhunuza bir durak, gönlünüze bir ayna. İzi kalanlar her cuma 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İzi Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Pınar Bilecen. Program yönetmeni Halil Bekki.

Değerli dinleyicilerimiz, Hedef Radyo 91.8'den herkese merhabalar. Zik Alanlar programında başlıyoruz bu akşam. Öncelikle WhatsApp numaramı sizlerle paylaşmak isterim sorularınızla ilgili. 0

531 843 56 33'ten bize ulaşabilirsiniz. Bugün sizinle çok kıymetli bir konu konuşacağım. Hatta 2-3 haftadır üst üste devam ediyoruz. Vefa dedik, merhamet dedik. Bu hafta emanet duygusunu ele almak istedim sizlerle. Bazen bir insanın hayatında bıraktığımız küçücük bir söz, yıllar sonra bile onu kalbinde yaşamaya devam ediyor. Bazen bize emanet edilen bir çocuk, bir anne olsun, bir baba, bir eş olsun, bazen de kimsenin bilmediği bir sır. Ve bazen bize emanet edilen sadece bir insan da değildir. Bir gönül, bir güven, bir sorumluluk taşır bizim için. İşte bugün izi kalanlarda çok önemli bir konuyu konuşacağız sizlerle. Emanetin sorumluluğu. Emanet deyince aklımıza yalnızca bize bırakılan bir eşya gelmesin. Bugün çünkü emanet çok geniş kapsamlı. Size psikolojik analiz olarak da anlatacağım. Hem tasavvuf üzerinden. Çünkü emanet çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bir çocuğun bize verdiği duyguyu güven de bir emanet. Bir insanın bize anlattığı sır da bizim için bir emanettir. Bir annenin evladına dair umudu da emanettir. Bir eşin bize açtığı kalbi de emanettir. Bize verilen makamlar, görevler, bilgi, zaman, hatta sahip olduğumuz imkanlar bile bize birer emanettir. Şöyle düşünürseniz bedendeki canınız bile size bir emanettir. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili o kadar değerli hadisler, öyküler, yani geçmişe dair baktığımız zaman sizlerle verdiğim örneklerde de bu kıssası daha iyi anlayacaksınız. Çünkü hayatımızın içerisinde emanet edilen her şey aslında hiçbir şeye sahip olmayışımız. Yani hiçlik duygusu içerisinde bugün varız, yarın yokuz. Yani bunu çok sıkça söyleriz. Ya da birbirimizden ayrılırken ya da birbirimizden vedalarımızda biz kendimizi Allah'a emanet ettiririz. Ya da deriz ki Allah'a emanet ol deriz. Aslında geniş kapsamlı baktığımız zaman emanet duygusu sadece taşımak gibi aklınıza gelebilir ama emanet aslında hakkını da vermektir. Hem hakkını vermek, hem güven duygusu, hem merhamet duygusu, hem vefa duygusu hepsini aslında kapsayan. 3-4 haftadır bu dördüncü yayınımız sizinle beraber. Aslında bugün tam hepsinin birleşimi de diyebilirim bu konularla konuştuğumuzun. Bazen şunu düşünürüm. Bana emanet edilen insanların hayatında ben nasıl bir iz bırakıyorum? Şimdi izi kalanlar programı deyince genelde insanların hayatlarında bıraktığı ya da yaptığı eserler, çalışmalar gibi düşünülebilir. Aslında maneviyattaki izi nedir diye bakış açısıyla ben programı düşünmüştüm. Burada da şöyle düşünün. Bana emanet edilen bir insanın hayatında ben nasıl bir iz bırakıyorum? Bu evladınız olabilir, çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, yaptığınız meslek olabilir. Günün sonunda siz hayatınızda bir iz bırakıyorsunuz. Emanet edilen bir can da yaptığınız amelleriniz, niyetleriniz, dualarınız, ibadetleriniz, bunların hepsinin tamamında bir teslimiyetle gidiyoruz aslında. İnsanlar bazen söylediği değil de kendisine emanet edilen şeyi nasıl taşıdığıyla da anlaşılıyor. Aslında bu akşam da biraz bunu konuşacağız sizlerle. Aslında şöyle bakalım. Emanet çok tanıdık bir kelime. Çocukluğumuzdan beri duyuyoruz. En çok annemizden, babamızdan öğretilmiş bir duygudur aslında. Bunu sana emanet ediyorum. Hani bunu daha çok şöyle düşünün, göz kulak olmak gibi. Bana emanet, Allah'a emanet. Ama hiç düşündünüz mü? Biz aslında hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını emanetlerle geçiriyoruz. Bir insan bize güveniyor, bir çocuk bize bakıyor, bir anne bizi bekliyor, bir baba bizden bir telefon bekliyor, bir arkadaşınız size sırrını paylaşıyor, sırrını anlatıyor. Yine bir işvereniniz size bir görev veriyor, size görev teslimiyet veriyor. Bir insan parasını size bırakıyor. Bir dost bize kalbini açıyor. Belki de en önemlisi Allah bize bir hayat veriyor. Peki bütün bunların içinde bizim sorumluluğumuz ne? Bugün biraz bunu konuşalım istiyorum sizinle. Çünkü emanet deyince çoğumuzun aklına sadece ilk önce bir eşya gibi geliyor. Mesela arkadaşınız size bir şehir dışına çıktığında ya da bir ev değiştirdiğinde size emanet verilen eşya ya da para, mülk olsun ya da herhangi bir şey aldığı zaman teslimiyette olan bir söz de verir. Bu sana emanet ediyorum duygusuyla verir. Peki emanet duygusu içini biraz açtığımızda emanet duygusu aslında bir görev değildir. Bu bir sır da paylaşılabilir. Merhamet duygusunun altında doldurduğu bir yerdir. Allah'ın bize verdiği bedende, canda, şöyle düşünün. Namaz da bir ibadettir. Namaz ibadet olduğu gibi bu da bize bir aslında emanettir. Senin kulluk görevi içerisinde tamamlaman gereken bir emanettir. Yine imanın içerisinde yer alan oruç da bir emanettir. Bedeninin sana sağlığıyla verildiğinde senin ona teslimiyete hazır olarak bedenini nasıl koruduğun, o da aslında sağlıksal temel alanında baktığımız zaman bilimsel çalışmalarda hepsi yer alır. Yine namazın da kılınış şeklinde olsun, bedensel sağlık üzerinde olsun, o kadar çok bilimsel çalışmalarında var ki sporsal etkinliklerinde olsa yapılması gereken ve bedene sağlayan bir yarar olduğunu düşünürseniz o da size bir emanettir aslında.
makamlar, görevler o kadar geniş kapsamlı büyük mesele ki Allah aslında şöyle düşünür bizi. Allah bize emaneti ehline verin diyor. Nisa suresinde de böyle 58. ayetinde şöyle çok açıkça bir dille getirmiş bizi, emretmiş. Allah emanetlerin ehline verilmesini ve insanlar arasında hükmedildiğinde adaletle hükmedilmesini emreder. Burada da adalet duygusuna çok önem vermiştir. Emanet aslında bir nevi de bu değil miydi? Adaletle, merhametle, vefa ile taşınan bir duygu. Hak ve sorumluluk bilinci aslında. Şöyle düşünün, hayatımızın içerisinde birbirimize sırlar paylaşırız. Anne baba olsun, kardeşlerimiz olsun, ailelerimizin içerisinde, iş ilişkilerimizde de dahil sır vermek. Size ne verdi? Bazen para, bazen anahtar, bazen duygu ve düşüncelerini, bazen sevgisini, bazen kurduğu bağı, paylaştığı acısını vermek. Bu bir size emanettir. Peki emanet orada ne açıkçası? Sorumluluk taşıdığınız şey güven duyar. Belki hayatınızın en hassas tarafınızı anlattınız. Belki ailesiyle ilgili bir mesele. Belki yaşadığınız bir sıkıntı, kendisiyle ilgili olan bir korkunuz olabilir. Belki kimseye söyleyemediğiniz bir şeyi o sırada dinlediniz. Ama aslında ne almış oldunuz biliyor musunuz? Tamamen emanet. İnsanların birbirine taşıdığı, söylediği her söz emanettir aslında. Siz o sözü alırsınız. Ya iyilikle anlatırsınız, ifade edersiniz ya da o sözü kötülüğüne kullanırsınız, karşındaki tarafını yıkarsınız. Şöyle düşünün, bazen hayatınızda ilişkilerinizde de öyledir. En açık yaralarınızı eşinize paylaşırsınız, kardeşinize paylaşırsınız. Sonra o yaralarınız bir zaman içerisinde belki iyileşir, düzelir, sorunlarınız çözülür. Ama anlattığınız kişi eğer iyi niyetli değilse, onu başka bir şekilde aktardığı zaman, dedikodu yaptığı zaman, paylaştığı zaman o emanet duygusu bozulmuş olur işte. Aslında en çok da günümüzde birbirimize güvenememenin getirmiş olduğu şey. Bugün bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Aslında ben seanslarda bugün çok sordum. 3-4 seansımda da sordum. Çocuklara da sordum. Gençlerle çalışıyorum. Bugün bir küçük çocuğuma sordum seansta. Dedim ki eğer bir yumurta olsaydın kendini kırılmamak için kime teslim ederdin? Yani gün boyu seni taşısa elinde, hiç kırılmayacak şekilde güvenebileceğin kim vardı? Kendini kime teslim ederdin dedim. Uzun uzun düşündü, baktı. Ben hemen şey bekledim aslında, anne demesini bekledim. Baktı, söyle düşündü, arkadaşın ismini söyledi. Dedim, neden anne ya da baba demedin? Korkuyorum dedi, korktuğum için. Onlar beni bir şekilde koruyamayabilirlerdi. Yani düşürebilirlerdi, kızabilirlerdi. Çünkü kaygı tabanlı olduğu için çocuk o kadar kaygılanmış, o kadar üzülmüş, kırılmış ki anneye babaya öfkesi var. En güvendiği arkadaşı olduğu için arkadaşına kendini teslim ederdi dedi. Yine bir arkadaşıma sordum. Bugün aynı soruyu. Dedim bugün akşam programda emanet duygusunu konuşacağız. Eğer bir yumurta olsaydın kendini kırılmayacak, teslim etmek istediğin kim olurdu dedim hayatta. Bu kadar güvenebileceğin ikiz kardeşim dedi. Bazen hayatımızın içerisinde çok dışarıdan baktığımızda annemiz, babamız, çocuğumuz diye bakıyoruz ama belki de güven duygusunu bize dışarıdan aldığımız o sevgi, bağ da olabilir. Şu da şöyle deriz ya, en yakınlarımızdan alamadığımız sevgiyi, güveni dışarıda hiç tanımadığımız insanlardan aldık. Peki buradaki güven nasıl oluştu? Merhametle oluştu, vefa ile oluştu. O günkü gördüğü acısında iyileşmekle oluştu. Hayat bu böyle, bu şekildedir. Birbirimizi hep emanet ederiz. Hatta en hayırlımızdır birbirimize dua etmemizdir. Bunu hep bahsetmiştim size. En hayırlımız birbirimize dua etmek. Bakın öyle uzun baktığımız aslında birbirimize emanet etmek. Allah'a emanet etmektir. Vedalaştığınızda, acılar çektiğinizde, programı kapatırken bile bazen söylerim size Allah'a emanet olun diye. Çünkü en teslimiyetli, en güvendiğimiz ve ne olursa olsun yanınızda olacak kişi Allah'a inanmaktır ve ona ibadetle şükür etmektir. Şükür ettiğimiz bir kişiye en çok duyduğunuz güven bağıyla sarılırsınız. O zaman bugünlerde için yaşadığımız son olaylarda biliyorsunuz güven duygusu demişken gençler, çocuklar, aileler derken ki aile vurgusunu çok üzerine gidiyorum bir terapist olarak. Ne kadar çocuklarımıza güven duygusu verebiliyoruz? Ne kadar çocuklarımıza merhametli yakınlaşıyoruz? Son yaşadığımız bu haftaki olaydan biraz bahsetmek istiyorum. Bir uzman olarak, hem bir eğitimci olarak, hem bir psikolog olarak, terapist olarak. Çok acı değil mi? Yani herkes çocuğu suçladı mesela. Bugün size o çocuk üzerinden biraz konuşmak istiyorum sizinle. Çocuk aslında elinde silah alıp okula giderken, okulu basarken yaşadığı duygular, o anki ekran görüntüleri de verildi mesela sokağın başında yürürken. Ben şunu izlenmedim, herkes hakaret etti, yorumları okudum, sosyal medya çok büyük ayağa kalktı. Hepimiz çocuğu suçladık, hatta çok çok büyük cezalar almasını çocukluğu yaradı ama biz tabanda psikolojik olarak o çocuğu ben seansa alsaydım, ben şunu sorardım. Yani o evden çıkarken annem baban seni görmedi mi?
ya da o gün eğer

olay kız meselesi ise, bir gün önceden eve geldiğinde o anne senin o gün gününü nasıl geçirdiğini sormadı mı? Ya da o duygunu görmedim, öfkeni görmedim, odaya kendini kapattığını, ağladığını, bağırdığını ya da başkalarıyla ne konuştuğunu ya da o silahı nasıl düşündüğünü. O an o hınçla, öfkeyle kendinden vazgeçecek kadar. Çünkü o çocuk onu kabullenmişti yani. Oraya gittiği zaman hapse gireceğini de biliyor, tutuklanacağını da biliyor, suçlanacağı biliyor. Ailesinin de her şeyi göze alarak gidiyor. Yani her şeyden vazgeçmiş giden bir çocuğu düşün. Ki ergenlik çağındaki olan bir çocuk mantık sürecini düşünmez. Yani onun kanının deli aklı dediğimiz, o delikanlı dediğimiz süreçte onuru, gururu bambaşka duygularda gidiyor çocuk. O çocuk öfkeyle giderken kaldıramadığı o gurur, onur meselesi ettiği olayda karşısındaki öfkesini sadece öldürmek de düşünebilir. Korkutmak da olabilirdi, her ne olursa olsun. Günün sonunda bütün öfkesini herkesin canını avlarak ya da en sonunda da belki intihar edecekti. Ben burada çocuğu suçlamaktan ziyade işte emanet edilen bu evlat bize emanetti. O çocuk bize emanetti. Sadece emanet anne babaya da değil ki. Hiç mi komşuları fark etmedi? Hiç mi sosyal çevrede arkadaşları fark etmedi? Öğretmeni fark etmedi? Arkadaşları fark etmedi? İyi dostları da mı fark etmedi? Yani bir çocuğun ruhsal halini hiç kimse mi görmedi? Bir çocuk bir gecede mi değişti? Ya da o an sabah mı değişti? Hayır. Bakın, birbirimize emanet duygusuyla eskiden böyleydik. Kapı komşumuza çocuğumuzu emanet edebiliyorduk. Çocuğunuz okuldan geldiği zaman başkasında kalabiliyordu. Hatta onu da geçip bakkal amcanız sizi esnaflara emanet edebiliyordunuz. Herkes herkesin haberi vardı. Herkes birbirinin çocuğunu tanıyordu. Ne yapacağını kestirebiliyordu. Zarar verecek ya da vermeyecek. Bugün bunların hiçbiri yok. Bugün kimse kimseye güvenmiyor, kimse kimseye merhamet etmiyor, kimse kimseye emanet duygusuyla da bakmıyor. O kadar parçalanmışız ki belki de şöyle düşünüyorum. Yani bugün 43 yaşındayım. Şöyle hayatımın içinde dönüp baktığım zaman en kötü bir çağdan geçtiğimi düşünüyorum. Yani çocukluk döneminde 90 kuşağında yaşayan birim, biz sokaklarda büyüyen bir çocuktuk ve herkesi tanırdık. Yani annemiz babamız çalışıyordu ama biz birilerine teslimdik ve emanettik. Gerçekten akşama kadar komşular bizi koruyordu. Okulda öğretmenimiz bizi koruyordu. Güvenlikçimin bana güvendiğini ya da bizim ona güven duygumuzu biliyordu. Biz sokakta rahat yürüyebiliyorduk çünkü bakkal amcamı görebiliyordum, marketteki cami hocamı görebiliyordum. Herkesi tanıyorduk. Herkes herkesin birinin çocuğu olduğunu biliyordu. Kimse kimseye, o zaman bu kadar sosyal medya iletişim de yoktu. Kimse kimseye ulaşamıyordu. Bakın, telefonun olmadığı bir dönemden bahsediyorum size. Bu kadar güvenli bir çocukluk yaşadım ben. Ama bugün sosyal medyada bir dakikada herkese ulaşılabilirken, bakın ekran görüntüsünde sadece bir kamera açısından o çocuk bulunabildi. Ve çok uzun sürmedi, saatlerce sürmedi yani. Ama bugünkü yaşanan toplumsal olayda aslında hepimizin de bir payı var. Herkes mesela bir olay olduğu zaman herkes oraya koşturuyor, resimler çekiyor, videolar paylaşıyor. Bakın, katliamları, cinayetleri bile çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar, paylaşıyorlar. Ama kimse yardım etmiyor. Kimse o an kurtarmıyor. En sonki tekne batımı olayında da biliyorsunuz. Kimse kimseyi kurtarmadı. Herkes teknenin üstüne çıktı, kendi canını düşündü. Bugün de böyle. Bana şöyle düşün. Eskiden şöyle bir söz vardı. Bu sözü hiç sevmem. Bana dokunmayan yılan 1.000 yaşasın mesela. Böyle bir şey yok. Ya da herkes kendi bacağında nasıl, her koyun kendi bacağında nasıl. Ben bu sözleri çok bencillik olarak görüyorum. Böyle bir şey yok. Herkes herkesten sorumludur. Ben bugün mesleğimdeyken toplumsal olarak yaptığım iş, ben sağlıklıyım ve eğitimciyim. Şimdi iki taraftan baktığım zaman ben bütün çocuklardan da mesulüm. Bugün kendi çocuğumdan da mesulüm. Ben bugün sokaktaki çocuktan da mesulüm. Bugün eğitim verdiğim çocuklardan da mesulüm. Hatta ben ailelerinden de mesulüm. Çünkü birebir çalışıyorum. Bugün 200-300 çocukla çalışıyorsam o çocukların ailelerini de tanıyorum. Evinin içini de biliyorum. Bilmek zorundayım. Sadece yüzeysel bir eğitim veremezsiniz. Karşınızdaki sadece seanslara, o anki anlattıklarına daha iyi bakamazsınız. Geçmişine, yaşadıklarına, ailevi problemlerine, toplumsal sorunlarına, ekonomilerine, her şeyine bakmak zorundayız. Herkes, inanın, kendi duygusunu, yani hatta şöyle düşünün, yan komşumuzdan da sorumluyuz. Alt komşumdaki teyzemden de sorumluyum ben. Yalnız yaşıyorsa kapısını çalmak zorunlu hissediyorum. Çünkü bana Allah'ın bir emaneti olarak bakıyorum ben. Evlat demek de sadece insanlar şöyle düşünüyor. Kendi çocuğunu emanetmiş gibi bakıyor. Ama bir eğitimciyseniz o sınıftaki bütün çocuklar bir öğretmene emanet. Şöyle düşünün, bütün öğretmenler okuldaki bir müdüre emanet. Bütün o müdürler de milli eğitim sisteminde bakarsanız bir bakana emanet. Yani bizim bir hiyerarşik zaten düzenimiz var. Ama toplumsal olarak hepimizin başında biri var, değil mi? Yani ülkemizin başında bir cumhurbaşkanı var. Her yer idare ediliyor.
belediye başkanları var. Neden bunlar var? Hepimizin aslında birbirimize emanet ve sorumluluk taşımaktan gerekiyor. İşte bir yerde çıtada bir yerler bozulursa, herkes kendi bencilliğine geçerse, bugün niye iktidarda bir sürü soygunlar, işte mali problemler, başkanlar alınıyor görevlerden, herkesin görev yerleri değiştiriyor. Demek ki burada şunu araştırıyoruz, sorumluluklarını yerine getirmediği için oluyor. İşte anne babamızı değiştiremiyoruz. İşte en büyük problem burada. Her şeyi değiştirebilirsiniz, eşlerinizi değiştirebilirsiniz ama evladınızla anne babalarınızı değiştiremiyorsunuz. Temel hep aileye dönüyor. Güven bağınız olsun. Aslında şunu da düşündüm. Olayları izlerken çok etkilendim. Hatta birkaç gün bayağı sarsıldım. Eğer bir çocuğu öldürmenin peşine düşmüşse, çocuğun merhamet duygusunun bittiğini, yani burada ne var? Ahlaki çöküntü bitmiş, inanç verilmemiş. Demek ki o ailenin içerisinde hiç mi Allah korkusu işlenmemiş, hiç mi Allah sevgisi işlenmemiş? Yani biz çocuklarımıza biz cehennemle korkutmayı, günahla bu şekilde genelde bir yanlış kodlarla gidiyoruz ama Allah sevgisini, peygamber sevgisini, merhamet etmesini, hayvan sevgisini, bakın hepsi. Annenin babanın birbirine olan sevgisi, eğer o çocuk anne baba evde çok mutlu olsaydı, bakın o duygu işlenseydi, o çocuğu alsaydı, sevgiyi birine zarar vermemenin gerektiğini, karşıdakinin duygusunu alabilecek düzeyde yetişebilseydi, emin olun o çocuk hiç kimseye zarar veremezdi. O kadar aşağılanmış ki, o kadar değersizleştirilmiş ki en ufacık bir şeyde her şeyi sonlandırmaya kalkabiliyor. Bu hayatımızın içinde nasıl bir duygu? İş yerinde de yaşarsınız. Bu çocuklar olsun, bu şekilde olan psikolojide olan herkes, çevrenizde baktığı zaman her ailede bir tane büyük problem vardır. Hatta bizde bir geleneksel söz vardır. Anadolu'da her evin bir delisi vardır. Bir o ailenin çocuğuyla uğraşılır yani. En büyük çocuktur bu ya da en küçük çocuktur. Arada yaşanan problemlerde işte ya bağımlılıklar olur ya şiddet eğilimleri olur. Hep bu ailenin çocuklarıyla uğraşıyor. Yani 4 çocuk varsa bir tanesinde problem varmış gibi bir izlenim var yani. Ama bugün bakıyorsunuz her çocuk birbirinden bağımsız. Aileler birbirinden bağımsız. Ünlülerin çocuklarına bakıyorsunuz, bakın bağımlılıklarla uğraşıyor. Anne baba ne kadar çok iyi yetiştirebilse, ne kadar varlıkla sahip olsa, imkanları da sunsa o çocuğun aslında temelde ahlaki değerleri yoksa, yetişmemişse, o tohum verilmemişse, inanç verilmemişse. Yani şöyle düşünüyorum, ezan sesini duyunca tepki vermeyen çocuklara bakıyorum mesela. Müzik dinlemeye devam etmeli, onlardan bahsetmiyorum bakın. Neden ezan okunuyor diye sorgulamıyor bile. Ya da Bismillah'ın anlamını bilmiyor, besmele çekmeyi bilmiyor. Oturduğu zaman sohbet, yani ettiği zaman bile Allah ismi zikretmek bile ona çok zor. Tanrı diyor mesela. Çocukla iletişime giriyorum. Yani ergenler de bu konuda daha çok şeyiz de. Hani bir nevi annesinden babasından evde ibadet edenler olduğu için o konuda biraz bilgi sahibi. Ama kendi yapmadığı için tabii boşluklar var. Ama hiç yapmayan var ya. Mesela Ramazan ayında hiç çocuk inançalık hiçbir şey bilmiyor. O duygunun ne olduğunu bile paylaşmayı bilmiyor. Bu çocuklara bunların hiçbirini vermezseniz bu çocuk neyi öğrenmiş olur? Sadece kötülük içinde beslenme ve kötü fikirler üretmeye başlar. Bu duygunun içerisinde ilerlemeye başlar. Kur'an bize o kadar güzel ışık tutuyor ki, aslında rehberlik ediyor ki, Allah-u Teala emanetlerini ehline vermeyi, adaletli davranmayı bize o kadar güzel emredip ve gösteriyor ki. Şimdi bir işe kimi getiriyoruz mesela? Ehli olanı değil mi? Yoksa sadece sevdiğimiz kişi mi getiririz? Hayır, güvendiğimiz, inandığımız insanlara görev teslim ederiz. Bir sırrı kime anlatıyoruz mesela? Güvenebileceğimiz kişiye anlatıyoruz. Bir insanın hakkında değerlendirirken ki en önemli şey, adil davranıyor muyuz mesela? Duygularımızı ifade ederken de öyle. Paylaşımlarımızda da öyle. Şimdi iki kardeş, aile içerisinde en büyük yaşadığımız problemlerden biri. Hep şu vardır. Ya büyük kardeş her zaman evin büyük problemlerini yaşar. İlk doğduğu için. O biraz bu şey oluyor. Böyle aile içinde denenmiş oluyor. Deneysel bir çocuk oluyor. Çünkü anne babanın kendisini ilk defa bir çocuk üzerinde deneyimlediği, anlattığı problemler yaşadı. İkinci, üçüncü çocuk daha rahat. En küçük çocuk en rahat çocuktur. En boşlanmış çocuktur. Kendi halinde büyür. En sosyal olan da odur. İlk çocuk hep öfkeli, hayattan böyle hırs olan, hep annelik babalık rolünü almış, annesiyle babasıyla hep mücadele içinde olmuş, hep isyan eden, hep sorunları taşıyan çocuk oluyor. Diğer çocuklar eğer daha küçük, daha rahat bırakıldıysa, kız çocuk ya da erkek çocuk, o sosyal hayatına ilerliyor biliyor musunuz? Onu takdire de ihtiyacı. O çocuk kendini buluyor. Ama ilk çocuk bağımlılıkları kazananlar da öyle. Yani bu bilimsel olarak tespit edilebilir ama ben size söyleyeyim. Yani 25. yılındayım meslekte. Genel anlamda baktığımda hep ilk çocuklarla problem yaşıyorum. Yani hep bakıyorum, hep annelik almışlar, hep babalık duygusunun üstüne almışlar. Hep bir emanet. Yani mecbur değil. Bazen seansı da görüyorum. Abla kardeş geliyorlar mesela.
Çocuk engelliyse ablası ona annelik yapıyor. Ya da abisi yapıyor. Hatta diyorum ki çocukluğunu yaşa. Bırak çocukluğunu yaşa. O sorumluluk annenin babanın senin değil. Senin şu an top oynuyor olman lazım. Seni gidip telefonla oynuyor olman lazım. Senin onun ne yediğini, ne içtiğini ya da onun bütün davranışlarını kontrol etmeye çalışarak değil. Sen kendi hayatını kaçırıyorsun orada aslında. Fark etmiyorsun. Ama anne baba ona öyle bir duygu vermiş ki kendi taşıyamadığı sorumluluğu o çocuğun üstüne atıveriyor. İşte hayatta da bunu yapıyor. O zaman ne oluyor? Bakın bu doğuda da böyle. En büyük çocuk o ailenin babası olarak gözüken, emanet edilen kişi veriliyor. O zaman o aile ne yapıyor? Kendi hiç bireysel bir özgürlük hakkı bile olmuyor çocuğun. Okumaktan vazgeçiyor, çalışmaya başlıyor, diğer kardeşlerine bakıyor, okutuyor. Hep babalık sorumluluğu almış. Hayatı en çok kaçıran oluyor. Ve günün sonunda da beklenen şey saygı. Bakın hayatımızda emanet edilen şeylerin karşılığında hep bir beklenti de vardır. Enfal suresinde şöyle bir şey var. Der ki emanetlerinize ihanet etmeyin. Rabbim bize çok güzel ışık tutmuş aslında. Bunu ne kadar güçlü bir ifade aslında. Çünkü ihanet sadece büyük olaylarla olmaz. Bazen çok küçük görünen şeylerle başlar. Birinin parasını izinsiz kullanmak, birinin sırrını anlatmak, birinin hakkını vermemek, üzerimize aldığımız işi yapmamak, yani yüzeysel geçmekle düşünebilirsiniz. Verdiğimiz sözü unutmak, bize duyulan güveni kendi çıkarımız için kullanmak. Bugün en çok yapılan şey, menfaatinizin olduğu yerde her şeyin işlediği şey artık emanet duygusuyla ya da güven bilinciyle olmaz artık. Orada başka şeyleri sorgulamanız gerekir. Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz. El emin olarak, güvenilir insan olarak bize örneklenmiştir İslam'da. Biz hayatımızda örnekleyeceğimiz, alabileceğimiz en yegane duyguyla, bütün hayatıyla hayatımızı işleyebilseydik, emin olun bugün ne sosyal medyayı suçlardık, ne de interneti suçlardık ya da hayatımız içindeki anne babamızı suçlardık. Biz anne babamızın davranışlarından sorumlu değiliz ki. Biz bize ışık tutulan Kur'an'ın içinde bizi örnekleyen ayetlerde, hadislerdeki ya da geçmişte bize deneyimlenen derslerde aldığımız şeylerden sorumluyuz. Yani ben Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bana verilen ayetlerden sorumluyum. Anneme babama nasıl davranmam gerekti? Aileme karşı sorumluluklarım olsun. İşimde, mesleğimde olsun, toplumsal olsun, sorunsal olsun, yani ibadetlerimde olsun. Güzel ahlakı nasıl taşıyabilirim duygusuyla alsam, benim annem babam isterse çok kötü insanlar olsun, benim babam alkolik olsun, annem hiç ibadet etmemiş bile olsa, ben Kur'an'ı kendime rehber aldığım zaman benim hayatım değişebilir. Bunu siz hayatınızın içinde de görüyorsunuzdur. Anne babası hiç inanmıyordur ama çocuk Müslümandır. Annesi babası hiç oruç tutmuyordur, namaz kılmıyordur ama çocuk kendi inancına o kadar sarılmıştır, okumuştur, araştırmıştır ya da salih insanlarla beraber olmuştur. O yolda ilerleyen ilim irfan insanları dinlemiştir, gitmiştir, sohbetlerine katılmıştır, Kur'an'ı öğrenmiştir. Der ki Kur'an bana ne emrediyorsa ben onu yaparım. Yani annemin babamın bana öğrettiği yol değil. Anne baba belki şunu da der, dinini öğrenmeyeceksin, namaz kılmayacaksın, oruç tutmayacaksındır der. Çocuk der ki benim dinim bana bunu emrediyor der. Bakın yani kendi doğduğunuz, büyüttüğünüz çocuğunuz size kendi yolunu kendi bulur. Bu hayatın içinde de böyledir. Çocuğunuza siz ne öğretirseniz öğretin, ne verirseniz verin, o günün sonunda kendi istediğini yapmak için sizinle direnç sağlayacak. Eğer altında güzel ahlakı, eğer altında imanı verirseniz, bakın o çocuk, hiç kimse o çocuğu kötülüğe itemez. Çünkü verilmiş, hamurun mayası güzelleşir. Ondan sonra annesiyle babasıyla tartışabilir, fikirler değişir bakın. Fikirler konuşulur, tartışılır, değişir ama çocuk kötülüğe gitmez. Annesiyle babasıyla çelişir, tartışır, sorunlar yaşar, işini mesleğini beğenmeyebilir, o babasının istediği mesleği yapmak istemeyebilir, annesinin dayatmalarını ya da kız zorla tesettüre girmek isteyebilir. Hani zoraki şartlar baskı ya da açık olmasını sağlayabilir annesi ama kız kendini günün sonunda eğer Kur'an'ın içerisinde taşırsa, gerçekten Müslümanlığı farkındalıkla yaşamak isteyip öğrenmek için peşine düştüğünde annesinin babasının haklı olduğunu da görecek. Aslında ona ne söylemek istediğini görecek ya da yanlışını doğrusunu görecek. Belki de uyarması için de bir vesile olacak onun için. Bir de böyle bakın yani. Biz sadece bugün çok direnç var. Anne babalar çocuklarını bugün malla, parayla, mülkle, sahip olmadığı şeylere kazanmadan hak etme. Bence şöyle düşünüyorum. Hak etmediği hiçbir şeyi vermeyin. Ben çocuklarıma da söylüyorum seanslarda. Ailelere birebir söylediğim tek şey bu. Çocuğunuza hak etmediği hiçbir şeyi vermeyin. Hocam bu çok acımasız değil mi? Bence bu acımasız değil. Siz çocuğunuza ödevini yapmıyorsa, sorumluluklarını yerine getirmiyorsa, arkadaşla uyum sağlayamıyorsa, yemeğini yemiyorsa, en küçük şeyleri yapmadığında siz eline her şeyi veriyor, sunuyorsanız, tamam mı? Beklenti bir süre sonra ona hiçbirini karşılamayacak. Zaten hazırda yapılıyor.
Bazen yoksun bırakmak önemli. Mahrum bırakmalısınız. Farkına varmalı çocuk. Annem bana neden bunu mahrum bıraktı? Annem bana bunu neden yasakladı? Babam aslında bunu neden bunu söylemekti? Çünkü anne babanın tecrübesini almak çok zor. 20 yaşındaysa, sizin babanız 40 yaşındaysa, 45 yaşındaysa 25 yıl yaşamış karşı

Bir insan var. Hayatı öğrenmiş bir insan var. 25 yıl hayatı yaşamış bir insandan, deneyimlemiş bir insanın aldığınız duygu sizin hayatı 25 yıl erken başlamanız demektir. Aslında o insandan bilgin bir fikir aldığınızda o çocuk gerçekten "Aa, benim annem babam doğru söylüyormuş" deyip fark ettiğinde kendi yolunu yeşertecek aslında. Ama sen ne biliyorsun? Sen bu dönemde mi yaşıyorsun? Siz eskiden böyleydiniz. Şimdi her şey değişti. Sen bilmiyorsun işte. Sen cahilsin. Sen modern değilsin. Eğer annesini babasını bu şekilde rencide ediyorsa, bakın oradaki duygu da ben yine size söyleyeyim. Yine babanın annenin eksikliğidir. Annenin babanın zamanında vaktinde vermediği şeyler, emin olun, ergenlik dönemimizde yüzünüze çarpa çarpa geliyor. Bugün ergen dediğimiz gençlerim annesiyle babasını sevmiyorlar ya. Ne kadar acımasız değil mi? Anneyi babayı sevmeyen çocuk mu olur diyeceksiniz. Ama anneyi babayı sevmeyen çok çocuk var. Anneyi babayı sevmemek için sosyal medyayı seviyor. Anneyi babayı sevmemek için dışarıda arkadaşlarını buluyor. Hiç sevmediği insanlarla sigara içiyor, alkol içiyor, madde bağımlılığına gidiyor. Parklarda buluşuyor, kafelerde buluşuyor. Annesini babasının ya da yaşadığı hayatı sevmemek için bambaşka hayatlar yaşıyormuş gibi insanlara kendini gösteriyor. Ne bileyim, markalı ürünlere özeniyor. Bulunduğu sitede oturmayı sevmiyor. Bulunduğu gecekonduyu sevmiyor. Annesinin babasının arabasını sevmiyor, telefonunu sevmiyor. Yani düşünün. Evindeki eşyasını, yatağını beğenmiyor. Çünkü o çocuk onun nasıl kazanılacağını bilmiyor. Onun nasıl sahip olduğunu bilmiyor. O cefayı bilmiyor. Çocuklar hep hazır verilmiş eline. Hep sunulmuş. Hiç şöyle düşünün. Hiç yediğiniz bir yemekle hiç yemediğiniz bir yemek arasında düşünün. Her gün tatlı yerseniz hiç tatlı yemeyen bir çocuğun duygusunu bilmezsiniz. Ya da hayatınız boyunca evinizde her şeyiniz varken yokluğun, yoksulluğun ne olduğunu bilmezsiniz. Bugün mesela biz çok şaşalı hayatlar yaşarken işte Afrika'da olsun, diğer ülkede, Müslüman ülkelerde ekmek bulamıyorlar değil mi? Görüyorsunuz sosyal medyada çok önünüze geliyor mesela. Ekmek yememiş. Yani düşünün, kuru ekmek dağıtımı yapılıyor. Yani normal ekmekten bahsetmiyorum. Yani taze ekmekten değil, kuru ekmek dağıtıyorlar. Un bağışı oluyor. Bugün Gazze için yapılanlar için olsun. Mesela Afrika'da olsun. Mesela hiç dondurma yemeyen çocuk var. Çok şaşırırsınız. Yani belki der misin, "Hocam hiç çocuk yemeyeyim." Evet, Afrika'da hiç çocukların dondurma yok yani, yememişler. Bizim çocuklarımıza dersiniz ki, hatta bunu da söylerler. Bizim çocuklarımıza her şeyi de, ona hiçbir şey beğenmiyor. Çünkü orada yokluk var. Ama o yokluğun içinde de büyük bir iman var. Mesela oradaki çocuklar Kur'an okuyorlar. Ezbere okuyorlar. Ama bizim çocuklarımızın önünde bugün internet var. Bugün sosyal medya, en pahalı iPhone telefonları var, tabletleri, her şeyi var ama Arapça bilmiyorlar, Kur'an öğrenmek istemiyorlar. Ya İslam'ın şartını, imanın şartını bilmiyorlar, besmeleyi bilmiyorlar. Ya da ezan nedir? Ezan okunuyor ama ne söylüyor onu bilmiyorlar. Birileri namaz kıldığı zaman alay ediyorlar. Modernlik çatısı altında bakıyorlar. Çünkü ona göre namaz kılmamalı. Ya da açık olan insanlar namaz kıldığı zaman çok tuhaf karşılanıyor. Hatta son dönemlerde şey var, bunu da gördünüz. Cenazeyi konuşuyorlar. Ünlü birinin cenazesi oldu. Yani Allah rahmet eylesin demediler. İşte ışıklarda uyu. Bunu görmüşsünüz de, sosyal medya burada yıkıldı. Yani herkes, düşünebiliyor musunuz? Bu çağda Allah kelimesini söylemekten utanan insanlar var. Ve bu insanlar gündemde, sosyalde sırf ünlü diye. Benim için sanatçı kavramı çok farklı bir şey. Benim için onlar sanatçı değil, popüler insanlar. Yani insanların beğenisini kazanmış, bence beğeni de kazanmak değil, dikkatini çekmiş, farklı bir hayatı olmuş, zengin olmuş, bazı şeylere sahip olmuş insanlar. Onlar sanatçı değil. Sanatçı olan insan üretken insandır, örnek olan insandır. Ben bugün kendi açımdan, yani kişisel düşüncem, benim çok böyle kendimi örnek alacağım bir sanatçı profil yok, çünkü üretim yok. Çok hızlı, yani müzikler çok hızlı üretiliyor zaten, her şey playback. Sanatsal, mesela ressam. İyi bir ressama özenebilirim, iyi bir mimara özenebilirim, iyi bir edebiyatçı şaire özenebilirim, duygusuna, düşüncesine saygı gösterebilirim. Ama popülerde dans eden, oynayan, sahnelerde, ışıklar altında, gösterişli olan ve bana hiçbir şey katmayan bir insana ben sanatçı demem. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Beni eleştirebilirsiniz de, ama ben buna böyle bakmıyorum. Bunu da bu şekilde örneklemiyorum. Yani bugün ne yazık ki gençlerin örnek aldığı, o takipçi sayısına göre baktığı insanlar aslında bugün cinsiyetin bir değişimine etken oldu. Her şeyi de o kadar normalleştirdiler ki erkeklerin makyaj yaptığı reels videoları dönüyor mesela ve bunu bütün kadınlar, kızlar beğeniyor, altına yorumlar yapıyor, beğeniyor yani. Çok enteresan değil mi? Çok, benim için çok çok çok, bence çok çok çağ dışı bir şey bu yani. Bunu moderne göremem ben. Ya da cinsiyet değiştirmeden olmadan
aşırı bir estetikle kadın figürüne girmek, kadın olmaya çalışmak ya da erkek olmaya çalışmak. Hem erkek hem kadın olan da var. Cinsiyeti özendiriyor. Bakın cinsiyet değişimi. Hatta LGBT'ler yollarda yürüyorlar.

ben gerçekten bu hayatın içerisinde nasıl yaşamalıyım? Artık bireysellikten değil anne baba gibi sorumluluk taşımanız lazım. Benim çocuğum bana emanet. Ben bir insan yetiştiriyorum. Ben bir çocuk yetiştirmiyorum. Ben bu topluma bir insan yetiştiriyorum. Ve benim yetiştirdiğim çocuk ya bütün topluma, insanlara faydalı olacak ya da zarar verecek. Bugün bir suçluyu da yetiştiren tek kişi, bugün bir lideri de yani yetiştiren yine bir anne baba. Bakın iyi ya da kötüyü yetiştirmek bizim elimizde. Bize emanet edilen bir evlat varsa bu bedende bizim için ilim de bir emanettir. Bizim için bayrak da emanettir. Bizim için vatan da emanettir. Bakın emanet duygusu o kadar hayatımızın içinde ki. Elimiz, kolumuz, gözümüz her şey emanettir bize. Mesela bugün alkol almak bedenime zarar vermek. Allah'ın bana verdiği sağlıklı bir bedene zarar veriyorum. Emanet duygusunu aslında işgal etmiş olurum. O yüzden günahtır, haramdır. Ya da şöyle bakıyorum. Hayatım için hırsızlık yapmak, suç işlemek, mesul etmek, boşa zaman geçirmek, zaman da bana bir emanettir. Çünkü benim hayattaki ömrüm bellidir. Bakın, kaderimdeki ömrüm belliyse benim bu ömrüm içerisinde benim hayatım sorumluluklarım var. Aileme karşı sorumluluklarım var, mesleğime, işime, eşime olsun. Bırakın hayatınızın içerisinde Allah'a karşı sorumluluklarınız var. Benim o 5 vakit namazı kılmaya ihtiyacım var. Çünkü bana emredilmiş. Benim orucu tutmak olsun. Benim zekat vermek için çalışmaya ihtiyacım var. Aslında mesul olduğum her şeye teslimiyet etmek zorundayım. Yani şöyle düşünün. Çocuğunuza nasıl bir şey diyorsunuz? Eşyalarını veriyorsunuz, çantasını veriyorsunuz, işte kitaplarını koyuyorsunuz. Diyorsunuz eve geldiği zaman bunları kaybetme. Bunları geri getir diyorsunuz değil mi? Çocuğunuz onların kaybetmemesi için hatta kızıyorsunuz. Endişeleriniz. O kalem kaybolsa bile sinirleniyorsunuz. Düşünün. Teslimiyette olan bir güven bağı veriyorsunuz ve emanet duygusunu taşıyarak getiriyorsunuz. Eğer sizin hayatınız size verilmişse siz bunu nerede ziyan ediyorsunuz? Böyle bir düşünün bugün. Ben mesela bugün 24 saat geçirdim. Bu 24 saatte kendiniz için ne yaptınız? Allah rızası için ne yaptınız? Gerçekten yatağa yattığınız zaman şunu düşünüyor musunuz? Ben bugün Allah'ın rızasında ne yaptım? Bir çocuğu sevindirdim mi? Annemi babamı aradım mı? Bir helallik alabildim mi? Allah razı olsun. Birinden duydunuz mu? Ya da birine Allah razı olsun dediniz mi? Bir arkadaşınızın gönlünü aldınız mı? Birinin ihtiyacı size varken yardım edebildiniz mi? Yani ille de bu büyük yardım yani parayla maddiyattan bahsetmiyorum sizlere. Duygusal olarak insanlara yardım edebildiniz mi? Arkadaşınızın bir problemi vardı, canı çok sıkkın. Onu dinleyebildiniz mi? Bakın dinlemek de nimettir. O bir rızıktır bence. Karşındaki kişiyi saymaktır, değer vermektir, güvenmektir, bağ kurmaktır. Orada öyledir. Mesela şöyle hayatta insanların içinde nasıl iz bırakırsınız? Mesela ben şöyle düşünürüm kendimle ilgili. Ben sorarım bunu. Senin için ne ifade ediyorum derim bir arkadaşıma. Bunu sormuştum mesela. Uzun bir zaman görüşmemiştim. Bana koşulsuz yardım edensin demişti mesela. Bu çok hoşuma gitmişti mesela. Herkese farklı farklı vardır. Mesela Pınar senin için ne ifade ediyor? Ya da Ahmet senin için ne ifade ediyor? Tek kelimeyle. Bugün sorun yani aileniz içinde bugün sohbet edin radyo bittikten sonra. Eşinize deyin de ki senin için ne ifade ediyorum? Güven mi diyecek acaba? Yoksa diyecek ki merhamet mi diyecek, vicdan mı diyecek ya da hayatımdaki seçtiğim en iyi insan mı diyecek? Hayatında kimi seçecek? İşte diyorum ya bugün söylediğimiz öyküde de bugün sorduğum soru bu oldu seansta. Eğer bir yumurta olsaydın kırılmamak için kendi hayatını, kendini birine emanet duygusunda kime teslim ederdin? Eşine mi teslim ederdin? Çocuğuna mı teslim ederdin? Anne babana mı? Ya da yakın bir dostuna mı emanet ederdin? Kime ederdin? Bazen insan bu soruya da cevap bulamıyor biliyor musunuz? Ya da şey uzun uzun düşündüm. Buna cevap veremeyen arkadaşlarım da oldu mesela. Hocam ben kendimi kimseye emanet edecek kadar birine güvenmedim dedi. Aslında kime güvendiysem de en çok onlar bana zarar verdi. Kime yakın bulduysam en canı yakıcı yaratar oradan vuruldum dedi. O kadar sırtımda iz var ki dedi benim duygularımda. Güven duygusu, emanet duygusu, merhamet, vefa. Bunları taşıyabildiğiniz zaman iyi bir insan oluyorsunuz. Bunlardan biri olmadığında, yani merhamet olmadığında olmuyor. Vefalı olmadığınızda olmuyor. Yani emanet olarak görmediğinizde, almadığınızda, sahiplenmediğinizde, ona sevgi vermediğinizde o da olmuyor. Bir yerde o boşluk var ya işte. O boşluk doldurmadığında bambaşka yerlere dağılıyorsunuz. İnsanın psikolojisinin dağılması hayatında en zor toplayacağı yer. Bakın bu travmalarımız diyoruz. Hayatımız içinde bizi o kadar etkileyen olaylar var ki çocukluğunuzda size verilmemiş, annenizin babanızın size vermediği duyguyu, işte emanet duygusunu, merhameti, şefkati, vefayı, ahlakı vermediğinde dışarıda hiç kimse size bunu veremez. Mesleğiniz size bunu veremez. Kazanç

borçlusunuz paranı size veremez. Arabanı size veremez. Evini size veremez. Bunların hiçbirini veremez. Sırf bunları aramak için hepsine sahip olmaya çalışırsınız. İşte bugün bize gelen danışanlarımızın çoğu da böyle. Hocam ben ne yaparsam yapayım mutlu olamıyorum. Her yerde bir boşluktayım. Ben zamanın içinde kayboluyorum. Ben kendimi kaybettim diyor. Kaybettim ben kendimi. Kendimi tek rahat hissettiğim yer secdede namaz. Orada da çok utanıyorum diyor. O kadar utanıyorum ki, o kadar zaman geçmiş ki, o kadar günahım olmuş ki. Bana verilen emanetlerin hiçbirine sahip çıkamamışım diyor. Bazen ailenizi kaybedersiniz. Bakın aile bir emanettir. Hayatımızın temel taşıdır aile kurmak. Aile kurmak sadece çocuk sahibi olmak ya da bir arada yaşamak değil. Aile kök salmaktır. Birbirinize güven bağını, merhameti, duyguyu beslediğiniz yerdir. Sevginin verilerek işlendiği yerdir. Eğer bu duyguların olmazsa, eğer vefa, merhamet, anlayış olarak, duygu olarak birbirinize sevgi vermediğiniz yerde, beklentiler karşılanmadığında orada ne aile var? İşte olmadı bak bugün o çocuğun ailesi yok. Bugün tutuklansa, dede de tutuklansa, anne baba da tutuklansa, ne olursa olsun o çocuk hayatındaki bugün en büyük cehennemi yaşadı. En büyük imtihanından geçti. O yaralanan çocuklar da öyle. Hayatı boyunca o günü unutmayacaklar. O çocukların hayatı değişti artık. İyileşebilirler, tekrar okula dönüş yapabilirler. Ama ne olursa olsun o aldıkları korku nedir biliyor musunuz? Hayatında ben bir daha hiçbir arkadaşıma güvenemeyeceğim duygusunu aldı. Ben bir daha etrafta yürürken daha dikkatli yürümeliyim. O okula gittiğim zaman kendimi nasıl güvene almalıyım? Bir işe başladığı zaman da bunu yaşayacak. Bunu hayatı boyunca taşıyacak üzerinde. Yani biz olayları seyrediyoruz. Olaylar bitiyor ve unutuyoruz. Çok hızlı unutuyoruz. Yine geçenlerde deprem oldu biliyorsunuz. Yine bir sarsıntı var. İnsanlarda yine bir panik var. Ama 6 Şubat'a doğru gittiğimiz zaman 6 Şubat'ı unuttuk biz. Biz çok hızlı unutan biriz. Gazze'de her gün ölüm var. 70 binden insan her gün değişiyor. Ölüm var. İnsanlar Gazze'yi paylaşmıyor. İnsanlar Gazze'yi paylaştığı zaman bunu yüzeysel görüyor, siyasi bakıyor. Orası diyor siyasi bir olay diye bakıyor. Orada çocuk öldüğünü düşünmüyor. O kadar merhametsiz de duyarsızlaştık ki aslında. Yan komşunuzda çığlıklar oluyor. Sesi duyuyorsunuz. Kimse polisi aramıyor. Ben karışmak istemiyorum diyor. Ya da şöyle düşünün. Gözünüzün önünde birisi çocuğa vuruyor. Hiç kimse çocuğa ailesine müdahale etmiyor. O onun çocuğu diyor. Böyle mi olduk? Yani nerede oluştu bu? O zaman niye suçluyorsunuz oradaki çocukları? Okulu basılıyor, okuldaki bütün öğretmenleri öldürebiliyor. Kıyamet kopuyor ama insanlar yola düşüp de niye bizim öğretmenlerimiz ölüyor demiyor. Neden bu çocuklar ödemiyor? Kapattık. Yazın 3 ay unuttuk onu. Biz yazın tatillere gittik ya. Biz tatillere gittik. Sosyal medyada resimler paylaştık. Bitti. Biz olayı sıcağı sıcağına yaşayan bir toplumuz. Anında tepki veriyoruz sonra sönüyoruz. Bir olay oluyor. Herkes yükleniyor. Deşarj oluyor. Duygularını paylaşıyor. Öfkesini anlatıyor ama hiçbir eylem yok. Hiçbir eylemsel bir şey yok. Gündem değişiyor. İnsanlar tekrar sosyal hayatına devam ediyor. Aslında her gün ölüyoruz. Bana göre her gün ölmüş. Bence insanlık ölmüş. Ölmüşüz ki bugün bunları yaşıyoruz. Yani yeni bir şeyi sevinemiyoruz. İnsanları görüyor musunuz etrafınızda mutlu yaşayan? Yok, herkes mutsuz. Evliler de mutsuz. Yani bekarlar da mutsuz. İlişkiler zaten tükenmiş, bitmiş. Kimse kimseye güvenemiyor ki bağ kursun. Çiftleri birbirine emanet edemiyoruz ki biz evlendiriyoruz. 3 ay sonra, 5 ay sonra patlak verir. Bir sınırın içerisinde boşanmalar artmış durumda. O kadar fazla boşanma var ki ben adli vakalarla da çalışıyorum. Boşanma sebeplerinin çoğu ihanet ya maddi olarak birbiriyle anlaşamamak. Eskiden gelin kaynana vardı artık o evi de kapandı. Çünkü gelin kaynana kısmını da geçtim artık. Aynı evlerin içinde yaşıyorlardı. Tamam sosyal, ekonomik bir sürü problemler vardı. Artık insanlar ben merkezci. Mutlu olamıyorum, beni mutlu edemiyor, kendimi iyi hissetmiyorum, işte bencil davranıyor, sadece kendi düşünüyor, narsist oldu. İlişkinin başında olduğu gibi değil artık, işte bana maddi kazanç olarak destek olamayacak, ben bu ilişkiyi götürmek istiyorum. Niye? Neden bu kadar vazgeçebiliyorsun? Neden o kadar şaşalı düğünler yaptık o zaman? Niye bu kadar takım merasimi, beklentileri yükselttik? Beklentileri yükselttik, bakın tırnak içinde söylüyorum. O kadar beklentileri yüksekti ki biz sevgi aramıyoruz. Biz hayatımızdaki insanı sosyal medyaya taşımam lazım. İşte benim eşim ne bileyim doktor, benim eşim işte avukat, savcı, hakim, yanımdaki insan bu. İşte benim arabam bu, benim evim bu. İşte bana pırlanta taktı, tek taş değil. Bana baget büyük yüzük taktı, öyle evlenme teklif etti. Havai fişekler patlattı. O kadar şey ki orada hiçbir sevgi, duygu, hiçbir şey yok. Bir heves sadece heves, benim için sadece bir heves gibi görüyorum ben. Orada aile bağı görmüyorum. Bu kadar şaşalının içinde aile bağı kurulabilir mi? Yani şunu mesela istemelerde şu olmalı. Bir acaba soruluyor mu? Ben çok merak ediyorum. Evini soruyorsunuz, mesleğini soruyorsunuz, parasını soruyorsunuz. Ama çocuk mesela diyor mu oğluna? Oğlum sen namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun?

Olsun, benim kızımı sana emanet edeceğim hayatım boyunca. Ona zarar verecek misin? Şiddet uygulayabilecek madde kullanıyor musun? Ya da çocuklarınızın gerçekten, ben sadece şunu düşünüyorum. Bugün seansta bence %100 olmalı. %100 olmalı. Bugün sadece adli sicile bakılmamalı. Bu kişinin geçmişte psikolojik olarak hastaneye yatışı olmuş mu? Hangi ilaçları kullanmış? Antidepresan kullanmış mı? Ailesinde büyük olaylar olmuş mu? Yani suç işlenmiş mi? Cinayete karışmış mı? Adam ya da geçmişinde ailesinde birisinde bağımlılık olan biri var mı? Hiç buna sorulmuyor. Sadece beklentiler. Ev mi istiyorsunuz? İşte araba mı olacak? Şunları mı karşılayalım? Bunlar konuşuluyor. Ailenin kurulacağına dahil emanet edeceğin kişi de acaba benim kızımı, oğlum birbirine emanet ederken bir çocuğu sorumlulukla büyütebilecekler mi? Bunlar birbirlerinin başının çaresine bakabilecekler mi? Yok. Sadece hayatımızda gösterişe dayalıyız. Hepimiz için söylüyorum. Mesleki olarak da olsun. Bugün öğretmenler de sosyal medyada. Bugün avukatlar da sosyal medyada. Bugün psikologlar, bizim meslek grubumuz da sosyal medyada. Herkes sosyal medyada. Bugün sıradan insanlar da sosyal. Bugün çocuklar da sosyal medyada. Onlar da takipçi, abone olalım. Yani o kadar bir çığır ki hiç kimse iyilik ya da merhamet ya da duyguların hiçbirinin peşinde değiller. İnsanlar sadece var olmak, görülmek, onaylanmak, işte bunun temelinde biliyor musun, sevgisizlik. Verilmeyen, annenden babandan alamadığın sen o sevgiyi, ben bir uzman olarak söylüyorum size, alamadığım sevgiyi hiçbir şey de bana veremez. Bakın bugün bir kızımız vefat etti. Sosyal medyada biliyorsunuz ünlü bir, hatta açlık greviyle beraber o kadar popülerdi, o kadar güzeldi, avukattı. Ama ne oldu, sosyal medyanın içinde bir profesörün kızıydı hatta. Günün sonunda öldü. Yani ne oldu? Neyi veremedi anne baba? Sevgiyi. Alamadığı o sevgiyi, partnerinden terk edilmesi, kaldıramadığı, baş edemediği duyguları sonunda kendini yok etmeye çalıştı. Hayatımız içinde de böyleyiz. Biz birbirimize emanetiz. Bakın toplumsal olarak da bir dayanışma içinde de olsun. Biz birbirimize emanetiz. Bayrağımız bize emanet, askerimiz bize emanet. Varlığımız bize emanet. Yani çocuklarımız bile, eğer biz çocuklarımızı güzel yetiştirmezsek, bu toplumun içerisinde var etmezsek, eğitimcilerimiz iyi olmazsa, doktorlarımız iyi olmazsa canımızı emanet ediyoruz değil mi? O kadar güveniyoruz ki. Şöyle düşünün, bir narkozda hayatınızın içerisinde hastanedesiniz, yatıyorsunuz narkoz, uyanıp uyanmayacağınızı bilmiyorsunuz. Güvenmesem o doktora, doktor arıyorum, iyi bir doktor arıyorum ki bana zarar gelmez. Çoğu hasta biliyorsunuz son dönemlerde de çok vefat eden insanlar da var. O kadar çok ameliyatlardan, estetik ameliyatlarından da ölen insanlar var. Neden peki? Tamamen hayatta sevilmek, görülmek, onaylanmak. Tamamen bütün duygumuz bu. Eğer sevilmezsem ben yokum. Görülmezsem ben yokum. Ben değerli değilim. Şöyle düşünelim. Çocuğunuz bile size kendini sevdirmek için bazen çok uğraşır değil mi? İstediğini yaptırmak için. Öyle bir pazarlık içine girilmiş ki ilişkilerde de böyle. Bir şeyi karşı taraftan talep etmek için kendimizden o kadar ödün veriyoruz ki ya sınırlarımız yok bizim. Eşimi kaybederim. Eğer onun istediklerini yapmazsam hocam ben ayrılırım. O beni bırakır. Bıraksın. Sen kendi hayatınca sen kendine değer versene. Sen kendini sevsene, eğitsene. Sen kendini onun beklentide alacağın sevgiyi kendine versen. Onun karşında çektiğin acıyı kendine doğru o sevgi şefkati versen. Allah'a şükretsen. Namaza sarılsan. Allah'tan hidayet istesen. Dua etsen, belki de hayrını beklesen ama sen şer peşinde koşup kötülükle mücadele etmeye çalışırsan o zaman hayırlı bir şey de bulamıyorsun günün sonunda. Hayat bize bunu verir. Bakın emanet kul hakkıdır. Emanet bizim için çok büyük bir kul hakkıdır. Bir insanın parasını haksız yere almak, birinin emeğini vermemek, itibarına zarar vermek, bunlar başkasının hakkına dokunmaktır. Bu insanlar önemli olan hayatımız içerisindeki bu kul hakkına da kıymetli. Bakın hayat Allah bize diyor ki kul hakkıyla gelme. Yani emanet edilen, ona beslediğimiz her şey duyguda karşılığını vermek zorundayız. Hayatlarımız kıymetli. İnsanlar kendi varlığını küçümsememeli. Büyük adabla, yani büyük imtihanlardan geçiyor. Son dönemlerde de böyle. Yine hayatımız içinde. Emanetin en güzel hali bence insanın ulaşabileceği en büyük sıfatlardan biri emin olmak. Yani insanların ben ona güveniyorum diyebilmesi. Bir insan size ben bunu sadece sana anlatıyorum diyorsa o kadar değerli ve kıymetli, güvenilir olduğunuzu gösterir. Kendiniz de hissedersiniz. Birisi size duygusunu, sevgisini paylaştığı zaman güvenilir biri olmak. Ben buna da çok inanıyorum. Mesela insanlara güvenmek, duygum, hep duygu, benim hep kredim 10'dur mesela. Hep bir 100 kredim vardır, veririm. O kredi biter ama insanları yine affederim. Çünkü derim ki biz hepimiz hatalıyız, kusur. Ben biraz da mesleki olduğum için empatik duygum çok yüksek.
Karşı tarafın ne hissettiğine bakarak bakıyorum. Yani bana ne yaptığını değil de aslında bu duygu neden böyle yaptığına bakıyorum. Kendimde bakmıyorum ona.

güvenilir insan olmaya çalışıyorum. Çünkü bir kişi bana güvenirse bana bütün duygularını açabilir. Eğer duygularını tam açtığı zaman da ben ona yardımcı olabilirim. Hem mesleki olarak, hem eğitimci olarak, hem sağlıkçı olarak, hem doktor olarak. Çünkü bir insanın bir insana kendini anlatması çok zordur. Çok zordur. İfade etmesi de çok zordur. Her zaman doğruyu söylemez size. Haklı olarak kendi haklı çıkartmaya çalışır, karşı tarafı suçlamaya geçir. İnsanın kendiyle yüzleşmesi en ağır imtihandır. Aslında bazen duygularımız içine baktığımız zaman da şunu görüyorum ben. Kendimize acımasız davranıyoruz. Emanet duygusunu burada konuşacağız aslında. Aslında bu akşam da konuştuğum şeyler de sadakatle konuşmuş oluyoruz. Sözü konuşuyoruz, aileyi, çocukları konuşuyoruz, anne babayı, dostluğu konuşuyoruz, adaleti konuşuyoruz ama merhameti tabanda en sağlam tutmamız gereken yer. Şimdi bugün telefon, mesela program bittikten sonra bir telefon açarsanız belki annenizi ararsınız, belki babanıza, baba nasılsın dersiniz, belki çocuğunuzun yanına oturup onu gerçekten dinlemek istersiniz. Belki bir dostunuzun size anlattığı sırrı hatırlayıp ben bu emaneti taşımalıyım. Ya bu bir sır da olabilir, hayatın içinde de olabilir. Belki bir yerde verdiğiniz sözü de hatırlarsınız. Bir özür borcunuz vardı, bir teşekkür, kim bilir. Çünkü hayat bize ne kadar zaman bıraktı bilmiyoruz ama bugün elimizde. Ve bugün bir şeyleri değiştirebiliriz. Şunu unutmayalım. Bir insan bize bir eşya verdiğinde emanet almış oluyoruz. Ama bir insan bize kalbini açtığında çok daha büyük bir emanet alıyoruz. Bir çocuk bize güveniyorsa bir emanet yine. Bir anne bizi bekliyorsa bu da bir emanet. Bir baba sessizce arkamızdaysa babanın varlığı da emanet. Bir insan sana güvenim diyorsa orada durmak gerekiyor. Çünkü güven çok hassas bir şey. Kırıldığında sesi çıkmıyor. Ama insanın içinde uzun uzun yankılanıyor. O kadar acı veriyor ki. O yüzden bize emanet edilenleri koruyalım. Sözümüzü koruyalım. Dostluğumuzu koruyalım. Ailemizi ne olur koruyalım. Çocuklarımızın kalbini koruyalım. Onlara merhameti verelim. Bize verilen görevleri hakkıyla yapalım. Ve bize verilen hayatı güzelleştirmeye çalışalım. Çünkü belki bir gün geriye baktığımızda elimizde hiçbir şey kalmayacak. Ama insanların kalbinde bıraktığımız iz kalacak. Bugün size bir cümle bırakmak istiyorum. Emanet sahibinin yanında olmadığı zamanda da ona sadık kalabilmektir. Sevgili dinleyiciler ve size bugün yine hani çok kıymetli ya bu söz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Programımızı kapattıktan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Pınar Bilecen'in hazırlayıp sunduğu İzi Kalanlar programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturan 14. Uluslararası Çevre Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech Ankara, Altındağ Millet Bahçesi fuar alanında kapılarını açtı. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için 23-26 Eylül tarihleri arasında CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Radyo Hedef.
2: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kutlu bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah bugün sizlerle olan beraberliğimizde muhabbetullahı tekrar işleyeceğiz. Samimi bir kul olmayı ve bu yolda samimi olan insanların o eşsiz tarihe isimlerini geçirmiş olan o gönül dostlarının hayatlarından örnek geçişler vererek bugünkü beraberliğimizi inşallah muhabbetullah noktasında idrakımız dahilinde almaya gayret göstereceğiz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tesbihler elimize. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa.

Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirerek programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Hazreti Yemliha, Ashab-ı Kehf'in en yaşlısı idi. Günün birinde göğe bakıp düşünceye daldı ve şöyle dedi. Göğü direksiz halde kim yükseltti ve yıldızlarla süsledi? Güneş ve ayı kim yürüttü? Sonra yere bakıp kendi kendine sordu. Onu kim yaydı ve üzerinde dağları kim yerleştirdi? Nehirleri kim akıttı? Daha sonra kendine döndü ve ''Ceninken beni dünyaya kim getirdi, besledi ve büyüttü? Şüphesiz bütün bunların eşsiz bir yaratanı ve idare edeni vardır.'' diye içinden geçirdi Yemliha. Onun böyle düşüncelere dalması, vahiy gelmeden, bu konuda bir kitap okumadan ve tevhid ehliyle bir arada oturmadan olmuştu. Çünkü onlar fetret zamanında yaşamışlardı. Arkadaşları ziyaretine geldiklerinde onu düşünceli, üzgün ve yemez içmez durumda buldular. Ona bunun sebebini sordular. O da aklından geçenleri arkadaşlarına anlattı. Onlar da ''Senin aklına gelenler bizim de aklımıza geldi.'' dediler. Ve böylece Allah'a ortak koşanlardan uzaklaşıp Allah için kendilerini koruyup dağlarda yaşamaya başladılar. Ve Allah-u Teala onlara ikram etti. Gönül sultanları, o eşsiz insanlar, bütün sıkıntılı şeylerden kendilerini feragat ettiler dostlar. Şibli, Allah'ı çok zikreden yaşlı bir adam gördü. Ebu Bekir Şibli bu yaşlı adamı görünce ona ''Yalnız söz fayda vermez.'' Sevgi de gerekir dedi. Bunun üzerine adam arda arda 10 kez Allah dedi. Sonra da ölü olarak düştü dostlar. Diyor ki Şibli, göğsü yarıp baktık içine. O gönülden Allah diyenin diyor, ciğeri üzerinde de Allah Celle Celaluhu'nun ismi vardı diyor. Göğsünde Allah yazıyordu. Ve sonra uzaktan bir ses Şibli'ye şöyle dedi. Ya Şibli, bu az bulunan bir Allah aşığıdır. İşte bunlar da Allah-u Teala'ya aşık olan insanlar. Allah-u Teala'nın bazı salih kimselere ve kişilere şöyle bildirdiği rivayet edilir. Beni seven ve benim de onları sevdiğim, beni zikreden ve benim de onları zikrettiğim, beni gören ve benim de onları gördüğüm kullarım vardır. Bunun üzerine salih kimseler şöyle sorarlar. Ya Rabbi, onların alametleri nedir? Mevlamız şöyle buyurdular. Onlar çobanını koyunlarını takip etmesi için gündüz gölgeyi takip ederler. Ve kuşların grup vakti yuvalarını özledikleri gibi güneşin batışını özlerler. Gece etrafı kapayıp her taraf kapkaranlık yayılınca insanlar evlerine girerler ve eşler baş başa kalırlar. Onlar ise benim için ayakta dururlar. Gözleri bana yönelir. Benim ayetlerimi bana fısıldarlar. Benim nimetlerim karşısında çığlık atan, ağlayan, ayakta duran, oturan, rükû ve secde edenlerle birlikte bana yakın olmaya çalışırlar.

onların kalplerine nurumdan saçarım. Öyle ki bununla güneşin yeryüzünü aydınlattığı gibi göklerde melekleri aydınlatırlar. Sonra onlara, dostlarım, benden başkasını kalplerinizden uzaklaştırın. Bana kavuştuğunuz gün bunun yüzü suyu hürmetine sevinenlerden olursunuz derim. Ya Cebrail, onlardan ayrı kaldığın için mi ağlıyorsun? Dost, dostuna azap verir mi? Aziz olduğum için onları yanıma alıp örtümü açarım. Allahu Ekber. Dost, dosta azap verir mi? Ne kadar ince bir kelime. Bir dost olabilsek. Bir dost olabilsek. Rivayete göre Süleyha Müslüman olup Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la evlenmesinin ardından kendisini ibadete vermişti. Hazreti Yusuf onu gündüz yanına çağırsa geceye, gece çağırsa gündüze ertelerdi. Sonunda Hazreti Yusuf'a şöyle dedi: Ya Yusuf, Allah'ı tanımadan önce seni seviyordum. Onu tanıdıktan sonra ise Yaradan'a olan aşkım başka aşka yer bırakmadı. Rabbime bir bedel istemiyorum. Bunun üzerine Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Mevla bana iki erkek çocuğumuzun doğacağını ve ikisinin de peygamber olacağını müjdeledi deyince, Züleyha, Allah böyle emrettiyse bize de itaat etmek düşer diyerek eşinin davetini kabul etti. İşte aşk böyle işte. Hiçbir şey göze getirmez. Ama sadece aşık olmasını bilene. Vaktiyle Berh adında bir köle vardı dostlar. Hazreti Musa onunla su taşımıştı. Hep taşıtırmış kendisine. Allahu Teala Hazreti Musa'ya onun hakkında, Berh çok iyi bir kuldur, bana aittir, ancak onun bir kusuru vardır buyurmuştu. Hazreti Musa, Ya Rabbi, kusuru nedir diye sordu. Allah şöyle buyurdu Celle Celaluhu: Seher rüzgarlarından çok hoşlanır, buna alışıktır. Beni seven kimsenin gözü başka bir göz görmez diye buyurdu. Başka bir şey görmez. Evet, aşık olan insan için hiçbir şey değil. Havvaz adında biri göğsüne vurup bir yandan da şöyle diyordu: Ah, hasret çekmem onun beni görüp de benim onu göremememden dolayıdır diye ağlıyordu. O da aşıktı çünkü. Rivayete göre Hazreti İsa Aleyhisselam bahçe sulayan bir gence rastladı. Genç ondan, Rabbimizden, sevgisinden bize de bir zerre kadar da olsa rızıklandırmasını iste diye ricada bulundu Hazreti İsa'dan. Hazreti İsa, zerre kadarına gücün yetmez, yarısı kadar olsun dedi ve onun adına, Ya Rabbi, onu sevginden yarım zerre nasiplendir diye dua edip gitti. Uzun zaman sonra oraya tekrar geldiğinde o genci insanların arasında göremeyince onlara bunun sebebini sordular. Onlar da gencin delirip dağlara çıktığını ve halen yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini söylediler. Bunun üzerine Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'tan onu kendisine göstermesini istedi. Bir süre dağların arasında

Savaştıktan sonra genci bir kayanın üzerine oturup göğe gözünü dikmiş durumda bir vaziyette buldu. Selam verdi. Ama o gençten o selama karşılık alamadı. Hazreti İsa kendini tanıttı. Fakat değişen bir şey yine olmadı. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurdu. Ya İsa, kalbinde sevgimden, azizliğimden ve yüceliğimden yarım zerre bulunan kişi insanların sözünü duyar mı? Onu kesseler anlamaz dedi. İşte böyle dostlar. Bazen dünyalıkların arkasında çok farklı şeyler gizlidir. Ama sadece Allah için istemesini bilmek lazım. Allah için kulluk şuuruna varmak lazım. Bir menkıbe anlatılır. Bir gün bu menkıbe içerisinde bir genç padişahın kızına aşık olur. Kız çok güzel. Ama bu genç hem fakir, yoksul ve hiçbir şeyi olmayan bir garip. Koca padişahın kızına nasıl denk düşer ki? Sonra içindeki ateşten feryadu figan eder ve ağlar devamlı. Ne yapsaydım, ne yapsaydım diye. Derler ki, burada büyük bir zat vardır. Gir ona sor diye. O zata giderler. O zat Abdülkadir Geylani Hazretlerinin halifesinden biridir. Genç durumunu anlatınca halife der ki, şehrin içerisinden çık. Git falan yerde bir mağara var. Oraya gir ve Allahu Teala'yı zikret. Belki gelir dedi. Genç peki dedi. Hemen biraz azık aldı ve biraz da testisine su ve mağaraya gitti. Başladı Allahu Teala'yı zikretmeye. Zikrediyordu. Zikirin içerisine daldı. Aradan bir hafta geçmişti. Gavs-ı Geylani'nin halifesi ziyaretine gitti gencin. Genç onu görünce birden onun başını döndürdü. Ya dedi, efendim getirecek misin onu bana? Halife dedi ki, evladım zikrine devam et. Genç yine zikre devam etti. Allah diyordu. Ve ondan sonra aradan bir hafta geçti. Zikir yine şiddetiyle geldi. Bir daha baktı halife. Genç başını döndürdü, dedi ki, efendim sevgilimi getirdin mi bana? Sultan Hazreti, devam et zikre evladım. Allah de. Peki dedi genç ve tekrar zikretmeye devam etti. Bu gencin ünü her yere yayılmıştı. Herkes artık ondan bahsediyordu. Bir mağara var. O mağaranın içerisinde bir genç sabahlara kadar, gecelere kadar hep Allah'ı zikrediyor. Bunun ünü yayıldı. Her tarafta ismi anılır oldu bu gencin. Genç olarak anılıyordu. Ve ondan sonra padişaha gitti. Padişaha dediler ki, efendim falan yerde bir gönül dostu var. Gece gündüz mağaranın içerisinde Allahu Teala'yı zikrediyor. Padişah dedi ki, bizim bulunduğumuz bir zamanda bir bu mekanda Allah'ın dostları yanımızda olur da onları ziyaret etmek edebe ayrı düşer mi? Onu ziyaret edelim. Çağıralım sarayımıza. Sarayımızda kalsın. İnsanı, evladı yali kendileri irşad etsinler diye teklifte bulundular. Ama dediler ki, nasıl ulaşacağız ona? Nasıl çağıralım? Gelir mi acaba? İşlerinden bir tanesi dedi ki, efendim Gavs-ı Geylani'nin halifesi var. O ara sıra o gencin yanına gidiyor. İsterseniz ona söyleyelim dediler.

Halifeyi huzura çağırdılar. Halife huzura geldiğinde padişah saydı. Biz o gence bir hediye götürelim. Ne istersiniz dedi. Siz bilirsiniz Zevvetum. Dedi ki kapların içerisine değerli mücevherler koyun. Ve kendisine hediye verelim. Dedi ki halife ya olmazsa. O zaman dedi altınlar koyalım. Dünyanın en güzel eşyalarından koyalım, onları sunalım ona. Halife dedi ki efendim ya almazsa? Peki ne verelim o zaman dedi. Halife buyurdular ki efendim böyle bir zattan damadınız olmasını istemez misiniz? Olabilir dedi. O zaman güzeller güzeli kızımı vereyim ona nikahına. Peki dediler. En son dedi hiçbir şey vermezse kızını teklif edersin. Sana nikahımı veriyorum diye. Ve yola çıktılar. O gencin mağarasına yaklaştılar. Bir hararet kaplamıştı mağarayı. Duvarlarından buram buram terler iniyordu. İçeriyeden içeriden dışarıya doğru muazzam derecede buharlar kalkıyordu. İçeride öyle bir şey olmuştu ki Allah zikrinden her şey birbirinin içerisindeydi. Bir muhabbetullah vardı içeride. Tebaha girdiler. Padişah girdiler. Gavs-ı Geylani'nin halifesi içeri girdiler. Genç hiçbir şeye kendini bakmamış bırakmış Allah zikri çekiyordu. Hem de öyle bir zikir çekiyordu ki kendinden geçmişti. Ve ondan sonra dediler ki ey genç padişah geldi. Genç başını şöyle bir kaldırdı padişaha baktı. Efendim dedi hoş geldiniz. Dedi ki ey genç seni çok sevdim. İstiyorum ki seni sarayıma alayım. Sana hediyeler getirdim dedi. Getirin dedi ve hemen değerli taşları, kıymetli taşları onun önüne serdiler. Koca bir küp. Genç elinin tersiyle istemem dedi. Çünkü halife önceden ona demişti ki sana ne teklif ederlerse istemem de. Ta ki en son kızını verene kadar. Ve ondan sonra gence altınlar sundular. Dediler ki sana altınlar ser önüne dediler ve gencin önüne altınlar getirildi küple. Genç elinin tersiyle onu da istemem dedi. Ve ondan sonra kral dedi ki padişah evladım sana verebilecek tek şeyim kaldı. Gözümün nuru kızım onun nikahını veriyorum sana nikahını al diye. Genç titrek başını kaldırdı. Gözlerinden damlalar dökülmeye başladı. Ve dedi ki onu da istemem. Herkes birbirine bakmaya başladılar. Dediler ki sen bu padişahın kızı için buraya girmedin mi? Sen bu sıkıntıyı neden çektin? Böyle bir ortamın içerisinde bunların her şeyin sana ikram edildi. Ama en sonunda padişahın kızı sana ikram edildi ve verildi. Onu da istemem dedin. Orada baktık ki Gavs-ı Geylani'nin halifesi tebessümde. Sordular gence peki niye diye. Dedi ki ben sadece ve sadece dünyalık istemek için buraya girdim. Allah zikri çekmeye başladım. Allahu Teala o istediğim şeyin hatırına dedi. Alemin padişahını bana gönderdi ve onun diliyle bana kızını verdirdi. Ama gerçekten dünyalık için değil de Allah için isteseydim.

Allah için isteseydim Rabbim bana neler vermezdi dedi. İşte böyle dostlar. Bir becerebilsek Allah için istemeyi. O zaman işte her şey bitiyor. Ebu Süleyman Darani diyor ki, insanlar iki kısımdır. Birincisi, birinci grup, Allah'a kavuşmayı özlediklerinden ölümü ister. İkinci grup ise Allah'ın hukukunun yerleşmesi için yaşamayı üstün tutar. Ve böyle dediğinde küçük bir çocuk dedi ki, ya üçüncü grup diye sordu. Bunun üzerine Ebu Süleyman çocuğa, onlar kim dedi. O da, ne onu ne de bunu, yani Allah'ın takdir ettiğini seçenler diye cevap verdi. Ebu Süleyman bu sözü doğruladı ve şöyle dedi, işte böylesi öldüğünde sorguya çekilmez. El Tefsirul Kebir'de şöyle açıklamaya yer verilmiştir dostlar. Arş herkesin, taht itaatkar kulların, yaşanılan ev amel defterini yazan meleklerin, Kabe bütün müminlerin, ama Hakk'ın rızası Allah dostlarının kıblesidir dedi. İşte böyle. Sadece ve sadece Allah için kul olabilmek ve kıbleni Allah'a yöneltebilmek. Bir kez Allah için isteyebilseydim. Öyle diyor tarifler. Rivayete göre Hasan-ı Basri seccadesini suya atıp üzerine oturmuştu. Az sonra da Rabiatül Adeviye seccadesinin üzerine oturmuş, havada giderken gördü. Rabia dedi ki, ya Hasan, senin yaptığını her balık ve kurbağa, benim yaptığımı da her kuş ve sinek yapar. Önemli olan dedi, kalbi kudretli mülk sahibine bağlamaktır. Onu ancak yine onda bulursun diye seslendi. Bir mülkün sahibine şu kalp bağlanabilse, dualar o zaman arşa çıkar. Şu mülkün sahibine kul, gerçek kulluğunu adlederek kul olduğunun farkına varabilse, dualar zirvede buluşur. Ve ondan sonra da Allah-u Teala'nın seni öyle bir sarmasıyla tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olurum diyor ya. Bir dönüp geriye baksak, şu fani hayat içerisinde ne kadar kul olabildik veya kul olduğumuzu sandık. Zanneder miyiz ki acaba biz gerçekten kuluz? Kul namaz kılmaktan kaçar mı? Kul Allah'a secdeden kaçar mı? Kul örtüden, tesettürden, başörtüsünden kaçar mı? Kul geceleri ibadet yapmaktan kaçar mı? Kul Allah için haram işlemekten kaçmaz mı? Ama kul, ben kulum diyen var ise Allah-u Teala mübarek etsin. Ama ben hala kul olamadım. Çünkü kul geceleri sevdiğiyle beraberdir. İnsanların uyudukları vakitte Allah-u Teala'nın sözüyle onunla sohbet edendir. Kul gözlerinden samimi derecede yaş dökerek Allah-u Teala'ya secde eden, ya Rabbi, ben de bir kıtmir gibi huzuruna geldim, beni de böyle kabul et diyendir. Kul ümmeti Muhammed için dua edendir.
kul halkın içinde kalbi hakla dolaşandır. İşte kul Allahu Teala'nın verdiği bin bir nimetlere şükreden ve ondan sonra da o nimetlerin gereğini yerine getirip yine Allahu Teala'ya ibadet etme gücünü kendinde bulan ve yine gecesini gündüzüne çevirerek ibadet edendir. Ama bunlar bizde yoksa dostlar, gerçekten kul muyuz? Veya kendimizi

Gerçekten kul mu adlediyoruz? Sadece kalbe indirilmemiş ve sadece dilin üzerinde damağın arasında yapışmış olan Allah demekle olmuyor. Sözde kaldığı zaman unutulur. Onu kalbe indirebilmek için de işte kul olmak lazım. Gidip onların kullarının önüne oturup o kulların önünde kul olmayı öğrenmek lazım. Ama hala kul diyebilmek için de hayatına davayı geçirmek lazım dostlar. Allahu Teala sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin inşallah. Bugün de programımızı artısıyla eksisiyle buraya kadar getirebildik. Bugün sizler için hazırladığım bu çalışmayı, hazırlanmış bir çalışmayı sizlerle paylaştım. Aktardığım kitabın ismi El Kevkebün Nehari ve El Cevherül Cenani. Muhammed bin Vaiz bin Velican Marhaşi'nin eseri. Çok değerli bir ablamız hazırladı, Arapçadan Türkçe'ye çevirdi. Sabiha Acun ablamız. Allah-u Teala razı olsun kendilerinden, böyle bir güzel çalışmayı kazandırdığı için. İnşallah böyle bir eserden okumak isteyenler olursa Hacı Bayram'dan bulabileceklerini temenni ediyorum. Gerçekten kul olmayı anlatan ve öğreten bir kitap. İnşallah Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Kul olmuş insanlar, kulluğun zirvesine çıkmış olan insanlar bu fani dünyada sermayelerini toplayıp gittiler dostlar. Ne yaptılarsa onu alıp yanlarında götürdüler. Ama eğer yanında götüreceğin valizin hala boş ise, hala doldurayım mı doldurmayayım mı diye düşünüyor isen, sen hala kul olamamışsın demektir. Çünkü kul işte buradaki Allah dostlarının yaptığı gibi olur. Allahu Teala inşallah öyle bir kul olmayı bizlere de nasip bir müessere eylesin. Öyle kullar var ki diyor ki kış günü dışarıdan lapa lapa karlar yağıyor. Mescidin diyor damı açık, içeriden buzullar sakmış içeriye doğru ve kar iniyor. Bir gönül sultanı oturmuş ve diyor o soğuğun, dondurucu soğuğun içerisinde diyor buram buram terler döküyor. Zikrullah'ın içerisine öyle bir girmiş ki alemin içerisinde yok olmuş. Ve o zikrin içerisinde diyor ki her yer buz, rüzgar, kasırga, dam açık, karlar içeri kadar dolmuş. Ama muhabbetullah ve zikrin güzelliğinden Allahu Teala'ya öyle bir ikram bulunmuş ki ve Yaradanımın ona verdiğinin içerisinde gark olmuş ve buram buram ter döküyor. İşte teslimiyet bu dostlar. Böyle gönül dostları, böyle gönül dostları gerçeği yaşamışlar, bulmuşlar ve bulduklarıyla kavuşmuşlar sevgilisine. Sen, ben ve diğerleri. Azrail gelip emaneti almadan Allah rızası için kul olmaya çalışalım. Her programında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmuş olan samimi bir kul olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin salatu selamlarıyla bugün de buradan vedalaşıyoruz dostlar.

0: denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberiniz.

0: bize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
1: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah direnenleri, sabredenleri sever. Allah haddi aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

عمر أنهما حدثاه. Evet, Ebu Hureyre ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma, iki sahabi naklediyor. Bu defa hadisimizi hem Ebu Hureyre hem Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma naklediyor. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوا بِالصَّلَةِ. Sıcak şiddetlendiğinde, çok sıcak günlerde namazı soğutun. İfade aynı bu şekilde. Yani namazı biraz daha serin vakitte kılın. فَاِنَّ شِدَّتَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. Bu bir veya iki saat. Yani öğle ile ikindin arasının 4 saat olduğunu düşünün. Uzun günlerde 1 veya 2 saat erteleme. Fe inne, ana cümleden sonra gelen fe inne, çünkü zira anlamında. Fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem. Çünkü sıcaklığın şiddeti cehennemin alevindendir. Evet, sıcak, en sıcak günlerde sanki cehennem solumakta, nefes almakta, o sıcak günlerde o cehennemin sıcaklığı bir parça olsun hissedilmekte. Fizik alimlerinin ifadesine göre dünyanın içinde bulunduğumuz yer kürenin çekirdeğinin sıcaklığı 2000 santigrat derece. 2000 santigrat derece. Düşünün. Cehennemi hayal edin. Evet. Cenab-ı Hak daha dünyada insanlara bilim ve teknoloji yoluyla sıcaklık derecesinin ne kadar çok olabileceğini gösteriyor. Ama inanan inanıyor, inanmayan yine inanmıyor. Evet, burada enne fihil emra bil ibradi fi salati zuhur. Özellikle bu hadis-i şerif öğle namazı hakkında. O ecma'u ala ennel emra lil istihbab. Buradaki emir müstehap oluşa delalet etmektedir. Mendup, müstehap, yani vacip değil. Mutlaka öğle namazı geciktirilmeli anlamında değil. Ama çok sıcak günlerde geciktirilmesi müstehaptır. لما كانت العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر وكان ذلك للشفقة عليه فصار من باب النفع له. Namaz kılanlara bir şefkat, o çok sıcak günlerde camiye gelme, yani camideki namaz da ertelenebilir tabi cemaate bildirilmek şartıyla veya evde namaz kılarken, yani namaz kılanlara bir bakıma bir şefkat olsun, bir rahmet olsun diye bu tavsiye edilmiş. وَقَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ أَصْحَابِنَا. Hanefilerden hidayet sahibi İmam Morginani, Hidaye adlı o değerli eserinde, demir leblebi denir hidayeye. Fıkıhta gerçekten zor bir eser. Tabii bu hidayenin şerhleri var. Mesela bunlardan biri Kemaleddin İbnül Hümam Es-Sivasi, Sivaslı Kemaleddin İbnül Hümam'ın Fethül Kadir isimli şerhi, El-İnaye, El-Binaye ve benzeri şerhler var. Evet, bu elimizde tuttuğumuz Umdetül Kari müellifi Bedreddin El-Ayni'nin de yine şerhi var. Hidaye adlı bu fıkıh kitabını açıklıyor. Hidayet sahibi bu kitabını yazarken sürekli oruçlu bulunmuş. Oruçlu yazmış kitabını. Hizmetçi yemek getiriyormuş. Yemek az ve hizmetçi sonra gelip tekrar yemeği alıyormuş. Hizmetçi dahi oruçlu olduğunu anlayamamış. Çünkü yediği ile yemediği arasında çok fark yok. Ve sürekli oruçluyken bu eserini yazmış. Hidayet adlı eser. Evet.
Yüstehabbul, evet, İmam Morgani hidayet sahibi şöyle diyor. Yüstehabbul ibradu biz zuhur fi eyyamis sayf. Yaz günlerinde öğle namazının biraz geciktirilmesi müstehaptır. Ve yüstehabbu takdimuhu fi eyyamis şita. Ama kış günlerinde mutlaka ilk vaktinde kılınmalıdır. Kışın saat 12'de mesela, yaklaşık olarak söylüyorum, öğle ezanı okunuyor. Ama bir Kasım ayında düşünün, Aralık ayında saat 2.30'da ikindi ezanı okunuyor. Zaten 2.5 saat var. Geciktirdiğiniz zaman namaz kolaylıkla namaz vaktini geçirmiş oluyorsunuz. Demek ki kış günlerinde vaktinde kılmamız ama yaz günlerinde 1-2 saat geciktirmemiz müstehap olmaktadır. 13. hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddetena Muhammed İbni Beşşar, kale haddetena Gunder, kale haddetena Şu'be, hanil muhacir evil hasen, semi'a Zeydebne Vehbin, an Ebi Zerrin radıyallahu anh. Evet, Ebu Zer el-Gıfari, cesur, kahraman, yiğit sahabi. Sosyal adalete, fakir fukaraya yardım etmeye önem veren sahabi. Dulların evlerini tamir eden, yetimlerin başını okşayan, fakirlerin dostu Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Kale ezzene müezzinün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda ezan okunduğu gibi Peygamber Zişan Efendimizin müezzini ezan okudu. Ez-zuhra, öğle ezanını. Veya bir rivayete göre ezan okumak için hazırlandı. Fekale ebrit ebrit. Biraz serin vakti bekle. Serin vakti bekle. Evkale intazır intazır. Bekle bekle buyurdu. Ebrit. Bugün mesela haç vaktinde Suudi Arabistan'da o limonata satanlar, takım meşrubat satanlar berrit berrit der, berrit. Şöyle içini serinlet anlamında. Ebrit berrit. Berrit berrit ya haç berrit. İçini serinlet anlamında. Ebrit ebrit diyor Peygamberimiz. Şöyle bu vakti biraz serin vakitte ezan oku. İntadır intadır, bekle bekle dedi. Vakale sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle buyurdu. Şiddetül harr min feyhi cehennem. Bu sıcaklığın şiddeti cehennem alevindendir. Ve izeşteddel harru fe ebri duanis salati. Evet, sıcaklık şiddetlendiğinde öğle namazını biraz serin vakte kaydırın. Hatta ra'eyna fey'ettülül. Biz nihayet o tepelerin gölgesini görünceye kadar öğle vaktini, yani bir iki saat kadar erteledik diyordu Ebu Zer el-Gıfari Hazretleri. Fihi delaletun ala ennel emra bil ibrad kâne ba'det te'zîn. Bu hadis-i şerifte anlıyoruz ki ezana başladıktan sonra Peygamberimiz serinlet ifadesini kullandı. Velakin fi lafzin ahire lil Bukhari fe erâde en yüezzine lizzuhur. Öğle için ezan okumayı Bilal radıyallahu anh isteyince Efendimiz bu ifadeyi kullandı. Erade en yeşra'l fil ezani fe kile lehu ebrid fe terake şuru. Tam ezana başlamak istedi. Hazırlandı, ellerini koydu şöyle yanaklarına. Tam ezan okuyacaktı ki Peygamberimiz şu biraz serin vakti tercih et buyurdu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet. Ezan okunduğunda Medine'de hayat dururdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defasında ikindi namaz için ezan okundu. Namaza gelinceye kadar farzdan bir rekat kılınmıştı. Bana dedi, bu namazı geciktiren nedir? Hurma bahçesine meşgul olmak. Hurma bahçesini feda ettim, vakfettim. Sadaka olarak dağıtıyorum dedi. Sadaka olarak fakirlere dağıttı. Namazı geciktiren hiçbir şeyi onlar mübarek olarak görmüyorlardı.
Onların hayatları cemaate endeksliydi.

Onlar namaz merkezli bir hayatı kendilerine rehber edinmişlerdi. Ezan okunur okunmaz bizde olduğu gibi hemen değil, cemaati beklerler, cemaat gelir, toplanır ve ondan sonra hep birlikte namaz kılınırdı. Namazın ölçü, kriter, merkez olduğu bir hayat. Namaza göre ayarlanmış bir hayat. İşe göre, okula göre, derse göre, ticarete göre değil, namazın merkez olduğu bir hayat. Hayatın merkezi, ekseni namaz. Evet, Rabbim bu günleri de göstersin inşallah. Gönüller namazla aydınlandığında, gönüller gerçekten namaza yöneldiğinde, hayatımızda o namaz zevki hakim olduğunda elbette çok farklı bir hayat yaşanacak. 14. hadis-i şerifle devam ediyoruz. Haddetena Ali ibn Abdillah. Kale haddetena Süfyan. Kale hafiznahu minez-Zuhriyyi an Said ibn el-Müseyyeb an Ebi Hurayra radıyallahu anh. Said ibn el-Müseyyeb denilen bir zat var. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde dünyaya geldi. Yüzlerce sahabe-i kirama erişti. Bu zatın bir özelliği var. 40 yıl ezanı camide dinlemiş bir şahsiyet. 40 yıl Mescid-i Nebevi'de imamlık yapmış. 40 yıl insanların ensesini görmedim diyor camide. Böyle bir zat. Said İbnül Müseyyeb. Hadis alimleri arasında acaba Üveys el-Karani mi daha eftal yoksa Said İbnül Müseyyeb mi? Tartışmalar var. Sahabe-i kiramdan sonraki gelen nesil, ikinci nesil, tabi'in neslinin efendisi Üveys el-Karani'dir şeklinde hadis-i şerif var. Sahih-i Müslim'de. Said İbnül Müseyyeb de o ayarda bir şahsiyet. 40 yıl davetleri, işi, gücü, her şeyi, programı namaza göre ayarlanmış. Ya bunlar melek değil, insandılar, beşerdiler, ihtiyaçları vardı. Ama hayatları namaza göre tanzim edilmişti. Ya bunları okuduğumuzda, gördüğümüzde, bunların menakıbını, fedailini dinlediğimizde fezailini, yani olamaz böyle bir şey diyeceğimiz geliyor. Bizim dünya işlerinde gösterdiğimiz hassasiyeti onlar ahirette gösteriyorlardı. Ebu Hureyre'den rivayet ediyor bu zat Said İbnül Müseyyeb. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. İze şteddel harru fe ebridu bis salah. Çok çok sıcak günlerde öğle namazını biraz geciktirin. Fe inne şiddetel harri min feyhi cehennem. Çünkü bu sıcaklığın şiddeti cehennemin alevindendir. Buraya kadar hadis-i şerifleri daha önce de zikrettik. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilemeyeceğimiz bir gaybi haberi naklediyor. وَاشْتَكَتِنْ نَارُ اِلَى رَبِّهَا. Cehennem Rabbisine şikayette bulundu. فَقَالَتْ dedi ki ya Rabbi اَكَلَ بَعْضِ بَعْضًا birbirimi yemeye başladım. Kendi kendimi yiyorum. فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنْ Cenab-ı Hak cehenneme izin verdi. İki defa, yılda iki defa nefes alma izni. Nefesin fişşita ve nefesin fissayif. Hani kışın çok çok soğuk günler olur ya, özellikle doğuda bulunanlar, Erzurum ve civarında olanlar, o soğukluğun şiddetini gayet iyi bilirler. Bir de yaz sıcaklığı, sıcak bölgelerde, Arabistan'da bulunanlar o yazın en sıcak günlerinin sıcaklığını yaşamışlardır. İşte cehennem nefes alıyor. فَهُوَ اَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَر۪يرِ Sıcaklıkta en şiddetli hissettiğiniz gün adeta cehennemin nefesini hissediyorsunuz. Cehennem soluyor ve soğuklukta

Zemherir'de en soğuk gün, hani yılın en soğuk günü deniyor ya, hani son 50 yılın en soğuk günü falan diye böyle ifadeler naklediliyor. İşte o zaman Zemherir soğuk. Cehennem sadece sıcak değil. Rivayetlerde ne derece doğrudur bilemiyorum, hatırlamıyorum şu anda. Cenab-ı Hak nefsi cehenneme attı. Bir rivayet şu anda derecesini bilemiyorum. Sen kimsin, ben kimim? Ene, ente, ente dedi. Ben benim, sen sensin. Daha şiddetli cehenneme attı. Yine aynı, daha şiddet. Ve nihayet zemherir denilen soğuk cehennemine attı. De cehennemin soğuk tarafı var. Dedi ki, ene abduk, ente Rabbi. Yani sıcaklığa dayanan nefis, soğukluğa dayanamadı. Ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin. Evet, zemherir. Demek ki o zemherir soğukları deniyor ya, hadis-i şeriften alınmış zemherir kelimesi. Evet, hadis-i şeriften naklediliyor. Burada şunu görüyoruz. Fîh istihbâbul ibrâdu bi'z-zuhur inde iştidâdil harri fi's-sayfi, yazın en sıcak günlerinde öğle namazının serin vakte ertelenmesi müstehaptır. Fîh enne cehenneme mahlûkatun el-an. Şunu anlıyoruz ki cehennem şu anda yaratılmıştır, mevcuttur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Miraç gecesinde cenneti ve cehennemi gördü. Ve sizler dedi cenneti görseniz nasıl amel edersiniz? Ya Resulallah, son derece daha güzel amel ederiz. Ya cehennemi görseydiniz? Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'ın azabından, gazabından Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Hilafen limen yekulu minel mu'tezilet inneha tuhleku yevmel kıyame. Mu'tezile dediğimiz akılcı, rasyonalist, ehli bid'at mezhebi mensupları, cehennem şu anda yok, Cenab-ı Hak sonra kıyamet günü yaratacak diye bir görüş ileri sürmüşler. Ama ehli sünnet inancına göre cehennem şu anda mevcuttur. Fih enne şekva tutasavvar min cemadin ve min hayvanin eydan kema ca fi mucizatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela şekvel cizya, mesela hurma kütüğünün ağlaması. Demek ki canlı veya cansız varlıklarda kendi dillerine göre şikayette bulunabilirler. Nitekim mucizelerde bunu görüyoruz. 15. hadis-i şerifle devam ediyoruz. Haddetena Umar ibn-i Hafs, kâle haddetena ebi, kâle haddetena el-âmeş, kâle haddetena Ebu Salih, burada çıkmamış, an Ebi Sa'idin radıyallahu anhu kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ebridu biz-zuhur. Çok sıcak günlerde öğle namazını biraz erteleyin. Ve inne şiddetel harr min feyhi cehennem. Çünkü sıcaklığın şiddeti cehennemin alevinden. Peki Efendimiz niye buyuruyor bu? Bu ifadeyi niçin naklediyor? Çünkü Müslüman sürekli ahiretle irtibatlıdır. Cenneti, cehennemi hatırlayacak. Hani Hasan el-Basri şöyle soğuk suyu ağzına götürürken bardak elinden düştü, bayıldı. Kendine geldiğinde sebebini sordular. Hatırladım dedi. Hani o cehennemlikler ne olur biraz suyunuzdan bize verin diyecek. Cennetliklere doğru hitap edecek. Cenab-ı Hak onların seslerini cennettekilere eleştirecek. Ne olur biraz su verin. Acaba ben o anda su isteyen cehennemliklerden mi olacağım? Yoksa cennetliklerden mi? Onu düşünüyor. Su içerken cenneti, cehennemi hatırlayanlar. Yani o sıcak yaz gününde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennemi hatırlatıyor. Son yıllarda bir uygulama var. Aman camilerde cehennemden söz etmeyin. Aman korkutmayın. Böyle bir hava var. Yanlış. Peygamberimiz hem uyarıcı hem müjdeleyiciydi. Müjdeleyici olacağız. Özellikle küçük çocukları anlatırken Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, şefkatini anlatalım. Müjdeleri, cenneti anlatalım. Kur'an kursuna yeni gelmiş çocuğa hemen kabir azabından, cehennem azabından söz etmeyelim. Ama sürekli ümit, sürekli cennet,
sürekli

O zaman bu eğitimde, tebliğde, davette, irşatta bir konu ihmal ediliyor demektir. İnsanlara cehennemi de hatırlatacağız. Sıcak yaz günlerinde, soğuk kış günlerinde cehennemin soluduğunu, cehennem diye bir varlığı insanlara Cenab-ı Hakk'ın hatırlattığını anlayacağız. 10. bab, babul ibradi bi zuhri fis sefer, yolculukta öğle namazının ertelenmesi. Ertelenmesi yani ikindi vaktinde bırakılması değil. Biraz, bir saat, iki saat, en fazla üç saat ertelenmesi. İki saat gayet normal. Tabi hadis-i şeriflerden anladığımızı ifade ediyoruz. Böyle saat ifadesi nakledilmiyor. Biraz ertelenmesi. Kalel müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah. Haddetene Adem ibn-i Ebi İyaz. Kale haddetene Şu'be. Kale haddetene Muhacir Ebu'l-Hasen. Mevlen libeni Teymillahi. Kale semi'tu Zeyd ibn Vahbin an Ebi Zerrinil Gıfari'yi radiyallahu anhu kal. Kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi seferi. Bir yolculukta sevgili peygamberimizle beraberdik. Hac yolculuğu, cihat yolculuğu, umre yolculuğu, her çeşit yolculuk olabilir. Fe eradel müezzinu en yüezzine lizzuhur. Müezzin öğle için ezan okumak istedi. Fe kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ebrit. Biraz serin vakti bekle buyurdu. Özellikle yolculuklarda böyle beraber grup halinde hareketlerde bu gibi noktalara dikkat edilir. Sümme erade en yüezzin. Sonra bir saat geçti, ezan okumak istedi. Fe kale lehu ebrit. Biraz daha serin vakti bekle. Hatta ra'eyna fey'ettülül. Tepelerin gölgesinin böyle indiğini gördük. Fe kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem inne şiddetel harri min feyhi cehennem. Bu sıcaklığın şiddeti cehennemin alevindendir. Ve izâ şiddetel harru fe ebridu bis salati. Sıcaklık şiddetlendiğinde namazı biraz serin vakte kaydırın. Feyh, alev, yılanın dilinin ucuna benzetilmiş. Cehennem alevi. Feyh kelimesi yılanın dilinin ucundaki sıcaklık. Nasıl yakıcı bir sıcaklık varsa işte o cehennem alevindeki sıcaklık ona benzetiliyor. 11. Baba geçiyoruz. Babun vaktu zuhri inde zeval. Öğle vakti zeval vaktidir. Güneşin tam ortada olduğu vakit. Öğleye yarım saat kala kuşluk namazı veya bir başka namaz, mesela tahiyyetül mescid namazı kılınmamalıdır. Güneş tam tepede olduğu zaman. Yaz günlerinde bu biraz 35-40-45 dakika kadar olabilir. Kış günlerinde yarım saat, yaz günlerinde 45 dakika. Öğle ezanından 45 dakika öncesi camiye girdiğimizde herhangi bir nafile namaz Hanefi mezhebine göre kılınmamalıdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manadan uyarıları vardır. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken, güneş batarken namaz kılınmayacaktır. Ve kâle Câbir, kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bil hâcira. Peygamberimiz kış günlerinde tam öğle vakti namaz kılardı buyuruyor Câbir Hazretleri. Kâle'l müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yi rahimahullah. Her dersimizde, her sohbetimizde, her seminerimizde özellikle vurguluyoruz. Sahih-i Buhari dersinde bulunmak bir şeref. Yani eskiler Sahih-i Buhari dersini hadis ilimlerinde son ders olarak verirlerdi. Önce İmam Nevevi'nin El-Erba'in El-Nevaviye kitabı okunur, ezberlenir. 42 hadis-i şerif. Bazıları uzunca ama çoğu kısa. 42 hadis-i şerif. Sonra yine İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin isimli 1900 hadis-i şerifi okunur. Sonra diğer hadis-i şerif kitapları ve Sahih-i Buhari Kütüb-ü Sitte'de en son okunan

kitap. Rabbim nasip eyledi. Böyle takdir okuyoruz. Rabbim tamamına ermeyi de nasip eylesin. Okumak gibi dinlemek de ecir ve mükafata vesiledir. Bir vaaz değil, ders ikliminde okuyoruz. Senediyle okuyoruz. 1200 yıldır İmam Buhari'den zamanımıza kadar hep senetleriyle, senet dediğimiz o raviler zinciriyle okuyup o zatların isimlerini anıyoruz. Cenab-ı Hakk'a rahmetle ve minnetle, takdirle anıyoruz. Cenab-ı Hak rahmetine nail eylesin, şefaatlerinden bizleri hissedar eylesin diyoruz. Haddesene Ebu Yaman kâle akbarana Şuayb aniz-Zuhriyyi kâle akbarani Enes ibn-i Malik radıyallahu anh enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem kharaca hîne zâgatiş-şemsü fesalle'z-zuhur. Güneş meylettiği zaman biraz tepeden meylettiği zaman öğle namazını kıldırdı. Fekam alel minber, minberde durdu ve zekara sa'a kıyameti anlattı. Fe zekara enne fiha umuran izamen. Kıyamette meydana gelecek o muazzam olayları anlattı. Kıyamet öncesinde meydana gelecek kıyamet alametlerini anlattı. Hem kıyamet gününü, hem mahşeri, hem de mahşer öncesini anlattı. Sümme kal. Men ahabbe en yes'el an şeyin fel yes'el. Bugün bir soru sormak isteyen varsa sorsun buyurdu. Fela tes'eluni an şeyin illa akhbartukum. Bugün bana ne sorarsanız haber vereceğim. Çünkü Cebrail aleyhisselam bildiriyor. Ma dumtu fi makami hâzâ. Şu bulunduğum yerde bulunduğum müddetçe. Her zaman soramıyorlardı. Her zaman soru sorulmasına müsaade etmiyordu Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Fe ekseren nasu fil buka. İnsanlar ağlamaya başladılar. Ve ekser en yekule seluni. Sorun, sorun diyordu Peygamberimiz. Fe kame Abdullah ibn Hudafe Hudafe's-Sehmiyyu. Abdullah bin Hudafe's-Sehmi kalktı. Fe kale men ebi. Babam kimdir diye sordu. Kal ebuke Hudafe. Babası kendisinden önce vefat etmiş. Yetim çocuk soruyor. O zaman babasından başkasına nispet edilenler de var. Başkasının evinde büyümüş yetim çocuklar. Sümme ekser yekulu seluni. Sonra sorun sorun diye çokça devam etti Efendimiz. Fe barake Umar ala rukbeteyhi. Peygamberimizin şiddetinden, kızgınlığından Ömer dizlerinin üzerine çöktü kaldı. Fekale dedi ki radina billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyya. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa'yı seçtik. Razı olduk ya Resulallah. Fesekete thümme sonra sustu. Kale fesekete sustu. Sümme kale sonra buyurdu ki uridat aleyyel cennetu ve naru anifen. Şu anda bana cennet gösterildi. Cehennem gösterildi. Fi urdi hazel hait. Şu duvarın gerisinde. Felem erakel hayri ve şer. Ne hayır ne şer varsa şu andaki gibisini hiç görmedim. Yani Cenab-ı Hak manzaraya getiriyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, mahşeri, kıyamet öncesi alametleri, her şeyi Aleyhissalatu vesselam Efendimiz önüne getiriyor. Peygamberimiz bakarak veya Cebrail aleyhisselamdan dinleyerek cevap veriyordu. O gün çok dehşetli bir gündü. Demek ki Aleyhissalatu vesselam Efendimizin son günleriydi. İşte bu öğle saatinde Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu olayını bizlere yine Enes bin Malik anlatıyor. Evet, Rabbim cennete layık olacak ameller işlemeyi ve cehennemden uzak kalmamıza vesile olacak ameller işlemeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim yetemanın yüzüne

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 20. cüz.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Lut kavminin peygamberlerine cevabı sadece, Lut'un ailesini memleketinizden çıkarın, onlar çok fazla temiz kalmak isteyen insanlarmış demek oldu.

0: Biz onların üzerine bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü oldu.
1: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَى.

Ey Muhammed, de ki, Allah'a hamdolsun, selam O'nun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları şeyler mi?

0: تنبت شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa gökleri ve yeri yaratan ve gökten size bir su indiren Allah mı? Biz o su ile göz alıcı güzel bahçeler yetiştirdik. Siz onun ağaçlarını bile bitiremezdiniz. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onlar haktan sapan bir kavimdir.

0: وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa yeryüzünü durulacak bir yer yapan, aralarında ırmaklar meydana getiren, orada sabit dağlar yaratan ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyorlar.

0: اَوَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَاِلَٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
1: Onlar mı daha hayırlı, yoksa kendisine dua ettiği zaman darda kalanın duasını kabul edip başındaki kötülüğü kaldıran ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah mı?
0: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ

Onlar mı daha hayırlı, yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size doğru yolu bulduran, rahmetinin önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

0: Onlar mı daha hayırlı, yoksa halkı önce yaratan, sonra ölenleri tekrar diriltecek olan, gökten ve yerden size rızık veren Allah mı? Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Ey Muhammed, de ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin.
1: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman yeniden dirileceklerini de anlayamazlar.
1: بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
0: Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri ard arda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar hala ahiretten şüphe etmektedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

0: İnkar edenler dediler ki, gerçekten biz ve babalarımız toprak olduğumuz zaman mı dirilip çıkartılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize de daha önce babalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجَرِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Onların yüzünden üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söyleyen kimseler iseniz, bu azap vaadi ne zaman derler?

0: Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin onların kalplerinin gizlediği şeyleri de

0: Şüphesiz ki bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ettikleri şeylerin pek çoğunu anlatıyor.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
0: O Kur'an mutlaka müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir.

0: Şüphesiz ki Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür ve her şeyi bilir.
1: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
0: Öyleyse Allah'a güven. Gerçekten sen apaçık bir hak üzerindesin.

0: فَهُمْ مُسْلِمُونَ
1: Sen körleri sapıklıklarından uzaklaştırıp doğru yola getirecek de değilsin. Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Çünkü onlar Hakk'a gönül vermiş Müslümanlardır.
0: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجَنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

O sözü edilen kıyamet felaketi başlarına geldiği zaman, biz onlar için yerden bir hayvan çıkarırız. O hayvan, insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını kendilerine söyler.

Biz o gün her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanları bir grup halinde toplayacağız. Onlar bir arada tutulup hesap yerine sevk edileceklerdir.

0: Onlar hesap yerine geldikleri zaman Allah, siz benim ayetlerimi ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz diyecektir.
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ
0: Haksızlık yapmaları sebebiyle söze edilen azap başlarına gelecektir. Artık onlar konuşamazlar.
1: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz içerisinde istirahat etsinler diye geceyi yarattık. Gündüzü de çalışmaları için aydınlık yaptık. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِر۪ينَ
0: Sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç göklerde ve yerde bulunanlar hep korku içinde kalırlar. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler.
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذ۪ي

0: Sen dağları görür de onları hareketsiz zannedersin. Oysa onlar bulutun geçmesi gibi geçip giderler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Men câe bil haseneti fe

Her kim iyi amelle gelirse, ondan kendisine bir hayır vardır. Onlar o günün korkusundan emindirler.

0: Her kim de kötü amelle gelirse, hemen yüzleri üzerine ateşe atılırlar. Onlara, ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir.
1: İnnemâ umirtu en e'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramehâ ve lehû kullu şey'in. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

0: Ey Muhammed, de ki, bana ancak her şeyin sahibi olan ve bu beldeyi mukaddes kılan Allah'a kulluk yapmam emredildi. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam da emredildi. Artık kim doğru yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım.
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Yine sen de ki, Allah'a hamdolsun. Yakında size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 88 ayettir. Kasas, hikayeler, olaylar anlamına gelir. Bu surede Musa peygamberin kıssası çocukluğundan itibaren daha geniş olarak ele alınmakta, hayatı ve mücadeleleri anlatılmaktadır. Surenin son taraflarında Karun'un kıssasına da temas edilmekte ve dünyanın servetine güvenilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.
1: Netlu aleyke min nebe-i Musa ve Firavun bil hakki li kavmin yu'minun.
0: İman eden bir kavme faydalı olmak için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
1: İnne Fir'aune ala fil ardı ve ceale ehleha şiyen yestad'ifu taifeten minhum yuzebbihu ebenâehum. يُذَبِّحُ أَبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
0: Gerçekten Firavun o ülkede büyüklük tasladı ve ora halkını gruplara ayırdı. Onlardan bir grubu zayıflatıp eziyor, oğullarını kesiyor ve kadınlarını sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o bozgunculardandı.
1: وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ
0: Biz de istiyorduk ki o ülkede zayıf düşürülenlere ikramda bulunalım, onları önderler yapalım ve Firavun kavminin malına onları mirasçı kılalım.

Bir de o zayıf düşürülenleri o yerde hakim kılalım. Firavun'a, Haman'a ve her ikisinin ordularına onlardan korkmakta oldukları şeyi gösterelim.

0: Biz Musa'nın annesine, o çocuğunu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkarsan, onu bir sandık içinde Nil nehrine bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu tekrar sana geri çevireceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham yoluyla bildirdik.
1: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ
0: Firavun ailesi, ileride kendilerine bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak çocuğu bulup aldılar. Şüphesiz ki Firavun, Haman ve her ikisinin orduları hata işliyorlardı.
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا

0: Firavun.
1: Firavun'un karısı, bu benim ve senin için göz aydınlığı olacak bir çocuktur. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz, dedi. Halbuki onlar başa geleceği bilmiyorlardı. Ve asbaha

0: Annesinin kalbi ümitsiz bomboş oldu. Eğer biz vaadimize inananlardan olması için onun kalbini güçlendirmeseydik, neredeyse Musa'nın kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı.
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Annesi Musa'nın ablasına onu izle dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözetledi.
1: وَحَرَّمْنَا

0: Biz önce Musa'ya süt annelerin sütünü emmeyi yasakladık. Onun ablası, sizin için ona bakacak ve ona öğüt verip eğitecek bir aile bulup göstereyim mi dedi.
1: فَرَدَدَنَاهُ اِلَى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Böylece biz onu, gözleri aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Musa rüştüne erip olgunlaşınca biz ona peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَدَخُلُ

0: Musa, halkının haberi olmadan şehre girdi. Orada birisi kendi taraftarlarından, diğeri ise düşman tarafından olan iki kişinin dövüştüklerini gördü. Kendi taraftarlarından olan, düşman tarafından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk vurdu. Adam düşüp öldü. Musa, "Bu şeytanın işidir. Çünkü şeytan bir düşman ve apaçık bir saptırıcıdır," dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Musa, "Ey Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla," dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجَرِمِينَ
0: Musa, "Ey Rabbim, bana verdiğin nimet hakkı için artık suçlulara yardımcı olmayacağım," dedi.
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

Musa şehirde korku içinde sabahladı. Etrafı gözetliyordu. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kimse yine ona feryat edip yardım istiyor. Musa ona, "Belli ki sen apaçık azgın bir kimsesin," dedi.

0: Musa, her ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, yardım isteyen, Musa'nın kendisini tutacağını zannederek, "Dün bir kişiyi öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmayı arzuluyorsun. Arayı düzeltenlerden olmak istemiyorsun," dedi.
1: وَجَاءَ رَجُلٌ

0: ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi ve Musa'ya, "Ey Musa, şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için aralarında senin hakkında görüşme yapıyorlar. Sen buradan çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim," dedi.
0: فَخَرَجَ مِنْ

Medyen suyuna geldiğinde, orada davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de davarlarını suya gitmekten alıkoymaya çalışan iki kız buldu. Onlara, "Sizin durumunuz nedir?" dedi. Onlar da, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz sulamayız. Babamızsa yaşlı bir ihtiyardır," dediler.

0: أنزلت إلي من خير فقير.
1: Musa onların davarlarını sulayıverdi. Sonra da gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indireceğin her bir hayra muhtacım," dedi.
0: فجاءت

0: O sırada kızlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi ve "Babam bizim için davarları sulamanın ücretini vermek üzere seni çağırıyor," dedi. Musa o ihtiyara gelip başından geçenleri anlatınca o, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi.
1: قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَا أَبَتْ اِسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنْ اِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَم۪ينَ
0: Kızlardan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü o ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır," dedi.
1: قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ بَنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ

0: İhtiyar Musa'ya, "Bana 8 yıl çalışmana karşılık, sana bu 2 kızımdan birini nikahlamak istiyorum. Eğer bu süreyi 10 yıla tamamlarsan, bu senin tarafından bir ikram olur. Ben seni zora koşmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın," dedi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
0: Musa da, "Bu seninle benim aramda bir sözleşmedir. Bu 2 süreden hangisini tamamlarsam tamamlayayım, bana bir düşmanlık olmasın. Söylediklerimize Allah vekildir," dedi.
1: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا

0: عنها بخبر أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur'un yan tarafında bir ateş gördü. Ailesine, "Siz burada durun. Ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya ateşten bir kor getiririm de umulur ki siz onunla ısınırsınız," dedi.

Musa ateşin yanına gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafında bulunan bir ağaçtan şöyle seslenildi. Ey Musa! Gerçekten ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım.

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: Asanı yere at. Musa attığında onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ona tekrar seslenildi.

Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu iki şey, Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Onlar gerçekten fasık bir kavimdirler.

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني

0: Musa dedi ki, ey Rabbim, ben onlardan bir kişi öldürdüm. Onun için beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber bir yardımcı olarak gönder ki, beni tasdik etsin. Çünkü ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.
1: قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا

Allah, seni kardeşinle destekleyip kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir güç vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla dokunamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Musa onlara apaçık mucizelerimizi getirince, "Bu sadece uydurulmuş bir büyüdür. Biz geçmiş babalarımız arasında böyle bir şey duymadık," dediler.

0: Musa dedi ki, Rabbim kendi tarafından kimin hidayet getirdiğini ve dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir.
1: وَقَالَ فِي

0: Firavun, ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Sen de ey Haman! Balçıktan tuğlalar pişir ve onlardan benim için bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar görürüm. Çünkü ben onun yalancılardan olduğunu zannediyorum dedi.
1: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

0: Firavun ve askerleri, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ

0: بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya ilk nesillere helak ettikten sonra düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözlerini açacak deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak Tevrat'ı verdik.

0: Ey Muhammed! Biz Musa'ya o emri bildirdiğimiz zaman, sen Tur'un batı tarafında değildin. O hadiseyi görenlerden de olmadın.
1: وَلَكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

Fakat biz nice nesiller yarattık da onların üzerinden uzun ömürler geçti. Sen Medyen halkı arasında oturup da ayetlerimizi onlardan okuyup öğrenmiyordun. Fakat onlar hakkındaki bilgiyi sana biz gönderiyoruz.''

Yine sen, Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, Rabbin tarafından bir rahmet olarak biz bunları sana vahyediyoruz. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: Rabbena feyekulu rabbena leula ersalta ileyna rasulen fenettebi'a ayatike ve nekune minel mu'minin.
1: Eğer onlar kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine tabi olup iman edenlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni göndermezdik.

Onlara tarafımızdan gerçek geldiği zaman da, Musa'ya verilen mucize gibi buna da bir mucize verilmeli değil miydi, dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Onlar, bu Kur'an'la Tevrat birbirini destekleyen iki büyüdür, dediler. Biz onların hepsini inkar ediyoruz, dediler.

0: Ey Muhammed! De ki, siz eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah katında bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım.
1: فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ

Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sadece keyiflerine uyuyorlar. Allah tarafından gelen doğru bir yol üzere olmayıp, kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

0: Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar. Kur'an onlara okunduğu zaman, biz onun Rabbimiz tarafından gönderilen bir gerçek olduğuna iman ettik. Biz ondan önce de Müslümandık derler.
1: اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlara sabretmeleri sebebiyle mükafatları iki kat verilir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve bizim kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Onlar boş bir söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de sizedir. Size selam olsun. Biz cahillerin sohbetini aramayız derler.

0: ve huve a'lemu bil muhtedin.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen istediğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. O doğru yola gelecek olanları daha iyi bilir.
0: وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا

0: rizqan min ladunna velakinne ektherahum la ya'lemun.
1: Onlar, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak, memleketimizden çıkarılırız dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olmak üzere, her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenli ve mukaddes bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ

0: Biz halkı refah içinde şımarmış olan nice memleketleri helak ettik. İşte onların meskenleri. Orada kendilerinden sonra pek az oturulmuştur. Onlara hep biz varis olduk.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ

0: Rabbin ana merkezine kendilerine ayetlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe, memleketleri helak etmiş değildir. Zaten biz ancak halkı zalim olan memleketleri helak ederiz.
1: وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve ziynetidir. Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Siz hala akıllanmayacak mısınız?

Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, kendisine sırf dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız, sonra da kıyamet günü cezalandırılmak üzere huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir?

0: مَا يَعْبُدُونَ
1: Haklarında azap hükmü gerçekleşen kimseler, ey Rabbimiz, işte bizim azdırdıklarımız şunlardır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı diyeceklerdir.
0: وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

Onlara, ortak koştuklarınızı çağırın denir. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları kendilerine cevap vermezler. Azabı karşılarında görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi?

0: Artık onlara bütün haberler kapanmıştır. Onlar birbirlerine de soramazlar.
1: فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ
0: Fakat tövbe eden ve inanıp salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olacağı umulur.
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: İşte O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Dünyada da, ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm de yalnız O'nundur. Siz sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٌ

0: yuhsinun.
1: Ey Muhammed! De ki, ne dersiniz? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala Hakk'ın sesini dinlemeyecek misiniz?
0: قُلْ

Yine de ki, ne dersiniz? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirecek olsa, Allah'tan başka içinde istirahat edeceğiniz geceyi size getirecek bir ilah var mıdır? Siz hala gerçeği görmeyecek misiniz?

Allah, merhametinden dolayı sizin için geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceleyin dinlenesiniz, gündüzün de Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

0: seslenecek ve benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler nerede diyecektir.
1: وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا

Biz o gün her ümmetten peygamberlerini bir şahit olarak çıkarırız. Kâfirlere de, inkâr etmenize sebep olan kesin delilinizi getirin deriz. O zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu ve uydurdukları putların kendilerinden uzaklaşıp kaybolduklarını bilirler.

Gerçekten Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat onlara karşı azgınlık etti. Biz ona öyle hazineler verdik ki, anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir cemaate ağır geliyordu. Kavmi kendisine şöyle demişti: "Sakın şımarma, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."

0: الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
1: Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Fakat dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de insanlara iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
0: قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

0: اَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجَرِمُونَ
1: Karun, bu servet bana ancak kendimde bulunan bir bilgiden dolayı verilmiştir dedi. Allah'ın kendisinden önceki nesiller arasında ondan daha güçlü ve topladığı şey daha fazla olan kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulara günahları sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir.
0: فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

0: edeyim.
1: Karun bir gün ziyneti ve ihtişamı içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de olsaydı. O gerçekten büyük bir servet sahibidir dediler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ

0: İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın vereceği sevap daha hayırlıdır. Ama ona ancak sabredenler kavuşturulur dediler.
1: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ

0: Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir taraftarı yoktu. O kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi.
1: وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ

0: Daha dün onun yerinde olmak isteyenler, demek Allah kullarından dilediğine rızkı bol da verir, az da verir. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki inkâr edenler kurtuluşa eremezler demeye başladılar.
1: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ
0: Biz bu ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Güzel sonuç, kötülükten sakınanlara aittir.
1: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا

Kim bir iyilik getirirse, ona getirdiğinden daha hayırlısı verilir. Kim de bir kötülük getirirse, kötülük yapanlar ancak yaptıkları kötülüğün cezasını görürler.

0: dedi. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
1: Ey Muhammed! Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah, seni mutlaka döneceğin yer olan Mekke'ye geri döndürecektir. Sen de ki, Rabbim, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu daha iyi bilir.

0: Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbinden gelen bir rahmettir. Öyleyse sakın inkar edenlere yardımcı olma.
1: وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et, sakın müşriklerden olma.
1: وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Allah'la beraber başka bir ilah edinip yalvarma. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnız O'na aittir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 69 ayettir. Ankebut, örümcek anlamına gelir. Sure içerisinde kâfirlerin amelleri örümcek ağının zayıflığına benzetildiği için surede bu adla anılmıştır. Bu surede Nuh peygamberin 950 yıl peygamberlik yaptığı halde kendisine çok az bir grubun iman ettiğinden, ayrıca İbrahim, Lut ve Şuayb peygamberlerden söz edilmekte, Ad ve Semud kavimleriyle Karun ve Haman gibi azgınların sonlarına dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam.

0: Mecnun.
1: Elif, Lam, Mim. İnsanlar sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve kendilerinin imtihandan geçirilmeyeceklerini mi sandılar?

0: Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirdik. Allah mutlaka doğru söyleyenleri de bilir, yalan söyleyenleri de bilir.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
0: Yoksa kötülükleri işleyenler bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.

0: وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. O her şeyi işitir ve bilir.
0: وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ
1: Her kim cihad ederse ancak kendisi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah alemlerden müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını örteriz. Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırırız.

0: لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, o takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman yaptıklarınızı ben size haber veririm.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: İnsanlardan öyle bir kimse vardır ki, biz Allah'a inandık der. Ama Allah yolunda kendisine bir eziyet edilince, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Oysa Rabbinden bir zafer gelecek olsa, o zaman mutlaka biz de sizinle beraberdik diyeceklerdir. Allah, alemlerin kalplerinde bulunan şeyleri en iyi bilen değil midir?

0: Allah elbette iman edenleri bilecek ve elbette münafıkları bilecektir.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: İnkar edenler, iman edenlere, siz de bizim yolumuza uyun da günahlarınızı biz yüklenelim derler. Oysa onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalan söylüyorlar.
1: وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: Onlar kendi günah yüklerini ve ayrıca kendi yükleriyle beraber daha bir takım günah yüklerini taşıyacaklar ve uydurdukları şeylerden kıyamet günü sorguya çekileceklerdir.

0: فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik ve 950 yıl onların arasında kaldı. Nihayet onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi.

0: Biz Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık.
1: وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan korkun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
1: İnnemâ te'budûne min dûnillâhi evthânen ve tehlukûne ifkâ.

0: Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan sözler uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz beni yalanlarsanız, bilin ki sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
0: Onlar görmüyorlar mı ki Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onları yok edip yeniden var ediyor? Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını bir görün. İşte Allah bundan sonra ahiret hayatını da yaratacaktır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: Allah dilediğine azap eder, dilediğine merhamet eder. Siz sadece ona çevrileceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

0: اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي اُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

Kavminin İbrahim'e cevabı ancak onu öldürün yahut yakın demek oldu. Fakat Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İbrahim onlara, Allah'ı bırakıp dünya hayatında putları aranızda bir sevgi vesilesi edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız diğerlerini tanımayacak, kiminiz de diğerlerini lanetleyecektir. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin hiçbir yardımcınız da yoktur dedi.
1: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

0: Bunun üzerine Lut ona iman etti. İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz ki o çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Peygamberliği ve kitabı onun soyundan gelenlere verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette de salih kimselerdendir.

Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz gerçekten öyle bir hayasızlık yapıyorsunuz ki, sizden önce alemlerden hiç kimse onu yapmamıştır.

0: Siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Kavminin Lut'a cevabı sadece, eğer doğru söyleyenlerdensen bize Allah'ın azabını getir demek oldu.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
0: Lut, ey Rabbim, bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi.

0: Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdikleri zaman, "Biz bu memleketin halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim olmuşlardır." dediler.
1: قَالَ اِنَّ ف۪يهَا لُوْطًا

İbrahim, "Fakat orada Lut var," dedi. Elçiler, "Biz orada olanları daha iyi biliriz. Andolsun ki biz onu ve ailesini kurtaracağız. Yalnız karısı azap içinde kalanlardan olacaktır," dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden fenalaştı. Onlar hakkında eli kolu daraldı. Elçiler ona dediler ki, korkma ve üzülme. Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız. Yalnız karın azap içinde kalanlardan olacaktır. Bu memleketin halkına doğru yoldan çıkmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz.

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için ondan apaçık bir ibret bıraktık.
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Onlar Şuayb'ı yalancı saydılar. Sonra şiddetli bir sarsıntı onları yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: şeytanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Fasaddahum anis sabil ve kanu mustabsirin.
1: Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu oturdukları yerin harap olmasından size açıkça belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterdi. Onları doğru yoldan alıkoydu. Oysa onlar bakıp gerçeği görebilecek kimselerdi.
0: Ve Karun ve Firavun ve Haman ve laqad ca'ahum Musa bil bayyinati fastekberu. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ
1: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık mucizelerle gelmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Oysa onlar azabımızdan kurtulup geçemezlerdi.
0: فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا

Biz onların her birini günahı sebebiyle yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Onlardan kimini korkunç bir gürültü yakaladı. Kimini yerin dibine batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiyordu, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: İşte biz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama onlara ancak bilenler akıl erdirebilir.
1: خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Şüphesiz ki bunda iman edenler için bir ibret vardır.

0: münker ve lezikrullahi ekber ve Allahu ya'lemu ma tasna'un.
1: Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Çünkü namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 20. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal

0: ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yollara aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yüneyren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim. Ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi, göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz nilüferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli günlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin
açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

Hasret sınırları zorlar sevda seninle. Hep seni arıyorum zorunlu sürgünde. Özlem duygularım düğümlendi gönlümde. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah. Simgen güldür, sensin peygamber Resul. Bitmedi bekleyiş, bu acaba kaçıncı fasıl? Her şey bahane, esas özlenen sensin asıl. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrehül aziz. Daima hamd ederim alemlerin Rabbine. Salat ve selam olsun yüce peygamberine. Tüm iyilikler olsun âline, ashabına. Sevenleri girmesin cehennem girdabına. Cenab-ı Hak eyledi bizi Habibe ümmet. Onların sevgisinden kalbe yayılır lezzet. Sahabe sevgisiyle gelin dostlar yanalım. Vahdetle bütünleşip hak yolda kaynaşalım. Ya Rabbi, Habibinin övdüğü bu alimler hasta gönle şifadır. Onlardır bize rehber. Emsalsiz hallerini anlatamayız bizler. Kendileri hakkında şu müjdeyi verdiler. Önceki güneşlerin hepsi battı ve gitti. Bizim güneşimizse batmayacak ebedi. Ta kıyamete kadar ona uyan kimseler, darda kaldıkları an ondan yardım görürler. Gelin dostlar, bizler de kervana katılalım. Nefsle mücadelede yardımını alalım. Abdülkadir Geylani, gönüller ateşleyen bin seneden beridir, düşmedi hiç dillerden. Seyyid Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırrehül aziz. Velayet simasının batmayan güneşidir. Kendinden sonra gelen evliya önderidir. Evliyalar feyz aldı o mübarek kalbinden. Her asırda sevildi, gitmedi gönüllerden. Kurtuluş anahtarı oldu onun sevgisi. Onun asrından sonra doğmamıştır böylesi. Güzel menkıbeleri, fevkalade halleri, dilden dile dolaşıp fethetti gönülleri. Temiz olan nesebi gider Resulullah'a. Şereflerin güzeli, bu şeref yeter ona. Onun yüksek halleri asla sığmaz kitaba. Doldurmaktan da zordur denizi bir bardağa. Anlatılamaz asla, halleri anlaşılmaz. Onun gibi bir veli bu dünyaya hiç sığmaz. 1077 İran Geylan şehrinde doğdu. Sonra Bağdat'a gelip alimlerden okudu. 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Namazın kılmak için sevenler akın etti. Kabri ziyaret eden sıkıntıdan kurtulur. Bereket ve feyziyle yeniden doğmuş olur. Türbesinin gölgesi bile yeter bizlere. Gölgede kalan etler pişmemiştir ateşte. Fıkıh, hadis ilminde büyük müçtehit oldu. Önce Şafii'ydi, sonra Hanbeli oldu. İnsanlara ders verdi, İslam dinini yaydı. Meşhur olduktan sonra tasavvufa çok daldı. Babası Ebu Salih, Ümmül Hayr annesi. Ceddi daim olmuştur, evliyanın rehberi. Kur'an'ı ezberledi, ilim tahsil eyledi. Bağdat'a geldiğinde 20'den küçük idi. Birçok meşhur alimden usanmadan ders aldı. Daha gençlik çağında alimliğe adaydı. Coşkun nehirler gibi ilim akmıştı ona. Bunları saçtı bir bir önüne oturana. Güzel ahlakı. İbn Kudame diyor, Abdülkadir Geylani orta boylu, zayıfça, geniş göğüslü idi. Bedeni buğday tenli, sakalı uzuncaydı. Kaşları çok yakındı. Şemail harikaydı. Bazen hafif konuşur, bazen de gür sesliydi. İlim, akt ve vefada gerçekten hazineydi.
ilmi ile amildi, benzeri bulunmazdı. Zor sorular sorulsa cevaplar kaçınmazdı. Bütün güzel huyları vermişti ona Allah. Oydu ruhlara gıda, o idi rahmetullah. Fazlaca sükût eder, daima az konuşur. Herkesi kabul eder, yardım eder, yorulur. Bağdat'ın günahkârı tövbe edip feyz aldı. Atladı menzillerden, yükseklere tırmandı. Hristiyan, Yahudi meclisinde yer aldı. Tattı İslam nurunu nice filiz canlandı. Doğruyu söylemekten asla hiç çekinmezdi. Onun ağır sözünden halife gücenmezdi. Ebu Vefa Yala'yı halife el-Muktefi kadı tayin edince ona şöyle seslendi. Müslümanlara zalim birini tayin ettin. Yarın Hak huzurunda ne cevap vereceksin? Halife alınmadı, korktu, fazla ağladı. Hatasını düzeltip tayini geri aldı. Devrinin imamıydı, asrının kutbu oydu. Sohbetine gelenler berekete boğuldu. Kimseyle kıyaslanmaz, şeyhlerin ulusudur. Asiler sığınağı, peygamber mahbubudur. Ehli sünnet olanlar onunla kuvvet buldu. Devrinde bid'at ehli eridi ve kahroldu. Davranışı dürüsttü, hareketleri iyi. Denizler ötesine yayıldı keşifleri. Uzak memleketlerden huzuruna geldiler. Alim, hükümdar, vali muradına erdiler. Hadis, fıkıh, vaazda ve hakikat ilminde asrının bir tekiydi, yok idi yeryüzünde. Özü sözü doğruydu, fazla kelam etmezdi. Emri maruf hakkında asla ihmal etmezdi. İster halife olsun, isterse olsun sultan, hakikati söylerdi hiçbir korku duymadan, kimseden çekinmezdi. Zalimi

koşarak geldi ona. Sundu Resul nurunu önüne oturana. Takvası kuvvetliydi, zühtten hiç ayrılmazdı. Akılları durduran birçok keşfi vardı. Şeyhlerin ulusuydu, büyüklüğü sevmezdi. Misafirsiz olarak geceyi geçirmezdi. Daima koşar idi fakirin yardımına. Düşküne yardım etmek huzur verirdi ona. Yanında oturanlar, talebesi olanlar, sabrına hayran idi, ona çok bağlandılar. Gurbete çıkar ise sevdiklerinden biri, hakkındaki sevgiyi muhafaza ederdi. Bir kimse şayet ona bir kötülük ederse, asla ona kin tutmaz, bağlar idi kendine. Verdiği sözü tutar, hainlik etmez idi. Helalden kazanarak fakirle birlik yerdi. Ekip biçen, öğüten bir vekili var idi. Yaptığı pideleri fakirlere verirdi. Hediyeyi reddetmez, yanındakine verir, şayet artacak olsa kendisi nimetlenir. Hediyeye mutlaka mukabele ederdi. Muhatabı alınca gerçekten sevinirdi. Abdülkadir Geylani her zaman şöyle derdi: fakire yemek vermek her şeyin en iyisi. Güzel ahlak da iyi yemekten sonra gelir. Dünya bana verilse bırakmam hiçbir fakir. 1000 altınım olsaydı fakirlere verirdim. Hiçbir malım olmadan geceyi geçirirdim. Uzun zaman Bağdat'ta talebeyle uğraştı. Boş kaldığı zamanlar nefsiyle savaştı. Uzlete çekilerek uğraştı riyazetle. Sonra seyyah olarak savaştı nefsiyle. Daha bir başka oldu kurulan bu meclisler. Sundu ilim ve feyzi, çok artmıştı talipler. Marifet saçan dili, saçtı ilahi hikmet. Herkes yanına koşup, yaptı onunla sohbet. Öküz ve o. Abdülkadir Geylani, küçük bir çocuk idim. Çift sürmek maksadıyla tarlaya gitmiş idim. Tutunmuştum öküzün sallanan kuyruğuna. Ardından gidiyorken şöyle söyledi bana: sen böyle yapmak için asla yaratılmadın. Sana ne bu işlerden? Böyle emrolunmadın. Öküzün konuşması sarstı beni derinden. Çift sürmeyi bıraktım. Titriyordum gerçekten. Koşarak eve döndüm. Çıktım evin damına. Baktım, hacılar durmuş vakfeye Arafat'ta. Bu kadar uzak yerler nasıl görünüyordu? Hacıların feryadı kalp tutuşturuyordu. Uzaklar yakın oldu. Gözlerden kalktı perde. Heyecanla titredim, indim, dedim anneme: kıymetli anneciğim, hak yoluna gireyim. Bağdat alimlerini ziyaret eyleyeyim. Bunları duyan annem pek fazla mahzun oldu. Bir müddet sessiz kaldı. Gözleri de çok doldu. Sonra da toparlanıp bana şunları dedi: birden karar vermenin nedir acep sebebi? Gördüklerimi ona anlattım. O ağladı. Babamdan miras kalan 80 altını vardı. 40 altın kardeşime, 40'ı ayırdı bana. Yerleştirdi onları koltuğumun altına. Gitmeme izin verdi. Doğruluk sözü aldı. Nasihatlardan sonra Bağdat'a uğurladı. Allah selamet versin senin gibi oğlana. Allah için ayrıldım, doyamamıştım sana. Ayrılmak çok güç geldi. Annemin gözü doldu. Küçük bir kervan ile tuttum Bağdat yolunu. Hemedan'a gelince haydutlar yolu kesti. Kervanımız basıldı. Biri yanıma geldi. Ey fakir delikanlı, bir şey var mı yanında? Evet vardır.

Hepsi de koltuğumun altında. Kandırdığımı sandı, beni bırakıp gitti. Biraz sonra yanıma başka birisi geldi. O da diğeri gibi aynı şeyleri sordu. Verdiğim cevaptansa pek fazlaca bozuldu. İki haydut birlikte reislerine gitti. Geçen konuşmaları baştan sona nakletti. Reis beni çağırttı. Kalktım, icabet ettim. Mal taksim ediyordu. Hemen yanına gittim. O da haydutlar gibi, "Param var mıdır söyle. 40 altınım var ama dikili ceketime." Adamlara emretti. Ceketimi söktüler. Altınları çıkarıp huzuruna döktüler. Haydutların reisi çok şaşırdı bu hale. "Sana neler oluyor? Neden söylersin böyle?" Reise şöyle dedim. "Söz vermişim anneme. Doğru konuşacağım. Zorlasa beni kimse." Haydutların reisi daha da şaşırmıştı. "Eli dizlerin hıyanet. Verdiğin sözde durdun. Allah'a uymak için doğru dedin, kurtuldun." Tam bir teveccüh ile Hakk'a tövbe eyledi. Yanında olanlar da onu takip eyledi. "Yol kesmede sen bize hep reislik yapmıştın. Şimdi de tövbe için aynı şeyleri yaptın. Biz de tövbe eyledik, haydutluğu bıraktık. Yürüyelim hak yolda, başka yollar karanlık." Kervanın mallarını hep geriye verdiler. Huzurumda ilk defa bunlar tövbe ettiler. Tövbe edenin hepsi, bilin, 60 kişiydi. Hepsi tertemiz olmuş, yeni doğmuş gibiydi. 100 alim. Geylani'nin şöhreti cihana yayılmıştı. Bağdat'ın alimleri buna çok şaşırmıştı. 100 tane zeki alim bir araya geldiler. Geylani'yi imtihan eylemek istediler. En zor sorular için her biri hazırlandı. Onlar meclisteyken şeyh yanlarına vardı. Göğsünden çıkan bir nur şimşek gibi parladı. Oradaki alimlerin göğüslerini yardı. Kalplerdeki sorular birdenbire kayboldu. Hepsi mahcup, perişan, bu neden bilmiyordu. Geylani'nin yanında pek çaresiz kaldılar. Üst başlarını yırtıp feryatla ağladılar. 100 kişi bir ağızdan hıçkırıp ağlıyordu. Onların bu feryadı gönüller dağılıyordu. Abdülkadir Geylani kalkmış idi yerinden. Kürsüye çıkıyordu hiçbir şey söylemeden. O kürsüye çıkınca feryatlar da kesildi. Geylani 100 kişinin cevaplarını verdi. Keramet karşısında hepsi hayran oldular. Ona tabi olarak yılları doldurdular. Ebu'l-Feth Hirevi. Şeyh Geylani hakkında Hirevi söyler şöyle: 40 sene hizmet ettim Şeyhim Abdülkadir'e. Bu müddet içerisinde yatsı abdestiyle geceyi geçirirdi tüm ibadet etmekle. Abdesti bozulunca tekrar abdest alırdı. 2 rekat namazı akabinde kılardı. Yatsıyı kılar kılmaz odasına giderdi. Ondan başkası asla oraya giremezdi. Bir gece yatmış idim şeyhimin yakınında. O gece gördüklerim şöyle kaldı aklımda. Onu namazda gördüm, gecenin evvelinde. Namazı kısa sürdü. Sonra başladı zikre. O Esma-i Hüsna'yı daim zikrediyordu. Bazen çok büyük idi, bazen küçülüyordu. Korkuyla bakıyordum. Ona çok hayran oldum. Onun yaptıklarından fazla heyecan duydum. Havaya yükselmişti. Sanki uçan bir kartal. Gözümden kaybolunca beni kapladı.

de bir hal. Onu ben seyrederken bulunduğum mevkide ayakta namaz kıldı. Okudu uzun sure. Secdesi çok uzundu. Namaz bittikten sonra sabah vaktine kadar oturdu, etti dua. Nurla kaplanmış iken gelirdi selam sesi. O da karşılık verir, hayli uzun sürerdi. Hızır aleyhisselam ile görüşmüş idi. Çok yüksek makamlara şeyhim erişmiş idi. Edebi gözetmek. Minen adlı kitapta Abdülkadir hakkında akla sığmayan haller yazılıdır orada. Şeyh tam 25 sene dolaştı sahralarda. Yerde biten otlardan yememiştir bir parça. Derede akan sudan bir veya daha fazla yıl aradan geçmeden içmezdi iki defa. Sahrada dolaşırken ol ile ihsan oldu. Bazen çok yiyecekler, eşsiz nimetler buldu. Dağdan kopardığı şey hemen helva olurdu. Onu yemeye başlar, karnını doyururdu. Tuzlu olan bir suyu şayet kuma dökerse, tatlı su elde eder, onu içer güzelce. Sonra Allah'a karşı edebi gözetledi. Böyle harika şeyler bir daha göstermedi. Dirilen tavuk. Bir kadın çocuğunu ona getirip dedi, size tutulmuş gördüm bu oğlanın kalbini. Size hizmet ederek menzilleri tırmansın. Biçarenin yanında bundan sonra ne yapsın? Genci yanına aldı Abdülkadir Geylani. Mücahede yapmayı hemen ona öğretti. Kısa zaman içinde tarikatta yol aldı. Konak menzillerini birer birer tanıdı. Şeyhe hürmet babında asla kusur etmedi. Böyle devam ederken bir gün annesi geldi. Oğlunu zayıf gören anne çok kederlendi. Çocuğunu bırakıp şeyhin yanına geldi. Oğlu yerdi dışarıda kuru arpa ekmeği. Şeyh ise içeride yiyordu tavuk eti. Tahammülü kalmadı. Ona şöyle söyledi. Siz tavuk yiyorsunuz, oğlum arpa ekmeği. Kadının sitemini şeyh hazretleri duydu. Tavuk kemiklerine kum bi iznillah buyurdu. Şeyhin sözü üzerine tavuk hemen dirildi. Heyecanlanan kadın hareketsiz seyretti. Şeyh kadına hitaben, oğlun olunca böyle, istediğini yesin, canı neyi çekerse. Kadın çok pişman oldu. Eyledi hemen tövbe. Çocuğunu bırakıp tekrar geldi evine. Ateş aldı gönlünü, hiç kararı kalmadı. Yürüdü şeyh yolunda, bıkmadı, bunalmadı. Geç olsa da anladı, ona cephe alınmaz. Şeyhe muhalif olan dünyada felah bulmaz. Kırlangıç. Meclisin üzerinde kırlangıç uçuyordu. Sesiyle zikredeni çok meşgul ediyordu. Abdülkadir Geylani şöyle dedi sonunda. Ey rüzgar! Kuşun hemen başını koparsana. Kuş hemen yere düştü şeyh dua eyleyince. Şeyh kürsüden inerek onu aldı eline. Baş tamamen kopmuştu. Besmele'yi söyledi. Tüylerini okşadı, kırlangıç da dirildi. Uçtu kırlangıç tekrar, yükseltmedi sesini. Meşgul etmedi daha o şeyhin meclisini. Huzurda bulunanlar bu halleri görünce, şeyhe hayran kalarak sokuldular iyice. Şarabın sirke olması. Sultana ait şarap yanından geçiyordu. Üç er ile bir subay nezaret ediyordu. Şeyh Abdülkadir gördü şarap taşıyanları. Durun diye buyurdu. Hiç kimse aldırmadı. Şeyh bunun üzerine
hayvanlar

hitaben "Durun!" diye seslendi. Araba durdu birden. Subay ve erler birden bağırmaya başladı. Hepsi kulunç olmuştu. Tövbe ile ağladı. Onlar tövbe edince kulunç birden kayboldu. Bütün ağrılar gitti. Vücutlar sıhhat buldu. Seyyid Abdülkadir'in bitmedi kerameti. "Şarap fıçılarını açın!" diye emretti. Şarap fıçılarını açtılar şeyh emriyle. Şaraptan eser yoktu. Hepsi olmuştu sirke. Şarabı taşıyanlar, oraya toplananlar, bu keramet üstüne hepsi hayran kaldılar. Çuvaldaki çocuklar. Birkaç rafizi geldi bir gün şeyh huzuruna. Dikilmiş iki çuval var idi yanlarında. "Ey şeyh, bak işte burada iki çuval var. Açıklayın bizlere, içlerinde neler var?" Şeyh bir çuval üstüne değdirince elini, "Burada yatan çocuk kötürümdür," söyledi. Çuval hemen açıldı. Çıktı çocuk dışarı. Şeyhin dediği gibi sakattı ahazaları. Şeyh elini uzatıp, "Haydi kalk yürü," dedi. Çocuk kalkıp yürüdü, büyüledi herkesi. Diğer çuval üstüne elini dokundurdu. "Buradaki çocuğun bir şeyi yok," buyurdu. İkinci çuval dahi hemen açılıverdi. Çocuk dışarı çıktı. Şeyh onu pek çok sevdi. Kerametleri gören hemen tövbe eyledi. Eteğine yüz sürüp bağlılığı gösterdi. O mecliste bulunan cemaatten üç kimse, şeyhe muhabbetinden bayılıp düştü yere. Yere düşen talipler ahirete göç etti. Şeyhin kerametine takat getiremedi. O ve cinler. Seyyid Abdülkadir'e bir gün birisi geldi. "Kızımı cinler çarptı," diye ona söyledi. "Derhal git falan yere, çizerken bir daire, Bismillah ala niyeti Abdülkadir söyle." O şahıs denileni aynen tatbik eyledi. Cinler bölük halinde onun yanına geldi. Reisleri o şahsın yakınına gelmişti. Etrafına bakınıp ona şöyle demişti: "Ne istiyorsun bizden? Bizi niçin topladın? Herkesin işi vardır. Söyle nedir maksadın?" Kızının hallerinden haber verdi reise. Cinler birden kaynaştı, gitti hepsi bir yere. Kısa zaman içinde tekrar ona geldiler. Suçlu cinin işini orada bitirdiler. Bütün olup bitene o şahıs şaşırmıştı. Şaşkınlığı geçince onlara haykırmıştı: "Sizler bizden daha çok bağlı oldunuz şeyhe. Ona itaat edip uydunuz tüm emrine." Reis şöyle söyledi: "O bizim ve sizlerin bil Gavs-ı Azamıdır, uzaklar ona yakin. Öyle bir kimsedir ki görür kötülükleri, heybetinden kaçarız, fark eder hep bizleri." Sıkışan talebe. Mecliste olan biri hayli sıkıştı bevli. Şeyhine bakıyordu, yardım ister gibiydi. Şeyh vaazı keserek indi merdivenlerden. Kürsü üstünde vardı, tıpkı ona benzeyen. Aynı ses, aynı eda ile vaaz eyledi. Mecliste bulunanlar hiçbir şey fark etmedi. Şeyh, bevli sıkışanın elbise yeniyle bedenini örtmüştü. Fark etmedi hiç kimse. Abdülkadir bir anda bevli sıkışan ile gözlerden nihan oldu. Gidilmişti bir çöle. Orada akarsular, büyük ağaçlar vardı. Bevli rahatça yaptı, sonra bir abdest aldı. Uyumak için sünnete, hemen namaza durdu. Selamı verir vermez birden mecliste oldu. Kısa zaman içinde başından geçenlere pek çok şaşırmış idi. Gözü takıldı şeyhe. Şeyh
aynı